Yapmıyorsanız eğer derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada mutlu olmak varken mutsuzluk neden? Bunca ilim aldıktan sonra onları tatbik edememek neden? Sadece irade zaafından. Bu kainattaki en sağlam yolda olduğunuzun bilincinde olmanızı isteriz. Adım adım aramıza, bizim dışımızda olan bütün inananlar gelecektir. Gelecekleri, ulaşabilecekleri tek bir kapı var. O kapı burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine kucağınızı açın. O sizin için var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Hepiniz daha mutlu olmak için bütün imkanların sahibisiniz. İşte şu anda size sizin salonlarınızdan, odanızın içinde bir varlık olarak sesleniyorum. Karşımdasınız. Beni işitiyorsunuz. Kalbinizle dinleyin. Kulağınızla deyin. Ve kalbinize bizi sorun. O Allah'tan sorup size cevabını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin el ele gönül gönüle bir güzelliği daha yaşamış olmanın şükrünü eda edelim. Allah-u Teala'ya hamd edelim, şükredelim ki sizinle her an beraber olmak imkanının sahibi kıldı bizi Yüce Rabbimiz. Bir taraftan dünyanın neresinde olursanız olun, sizlere bilgisayarla ulaşabiliyoruz. Bir taraftan bir kısmınıza bilgisayarın ötesinde uydudan da ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluk değil mi? Birbirimizi görmek, sesimizi duymak, kalbimizi açmak, kalbimizin sesini duymanız, Allah'ın bize söylediklerini işitmeniz bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mutluluk değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz, içinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç zeytinle idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle İdare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık, bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnı doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz. İhtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. sağlamlığa hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddeleri.

ulaşmaması istikametinde ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların kazandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. İslam bir talepler zinciridir. Siz talep edeceksiniz, Allah da mukabele edecek. Talebinizi yerine getirecek. Ne ölçüde talebinizin sahibiyseniz, ne ölçüde talebinize layıksanız. İslam'da ya da Allah'ın kainattaki tek dininde her şey taleple başlar. Başlangıç noktası bir taleptir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı Allah'tan talep edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Kurtuluş, felah o insanların harcıdır ki onlar Allah'tan talepte bulunurlar. Ne talebinde bulunurlar? Yiyecek mi, giyecek mi? Hayır. Onlar Allah'tan, Allah'a ulaşmayı dileyerek talepte bulunurlar. Allah önce Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eder. Allah'ın daveti kendisidir. Lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir. Allah'ın hak daveti Allah içindir. Öyleyse davetin standartlarına baktığımız zaman birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı talep etmek. Sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmek. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyenin menziline ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Sonra fizik vücudun teslimi. Sonra nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra nefsin teslimi. Sonra iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra iradenin teslimi. İrşada ulaşmayı dilemek. İrşada ulaşmak. İradeyi Allah'a teslim etmeyi dilemek. İradenin teslimi. Böylece konu tamamlanıyor. Teslimler art arda geliyor ve konu tamamlanıyor. Öyleyse ilk talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talep olmazsa bundan sonraki hiçbir şey gerçekleşemez. Bu talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım, her şeyin başı, İslami tatbikatın başlangıç noktası budur. Bu talep yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, İslam standartları içine hiçbir şekilde giremez, mümin de olamaz, hidayette de olamaz, Allah'ın dostu da olamaz, Allah'ın kulu da olamaz, küfürden de kurtulamaz. Öyleyse kişinin kurtuluşu Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi her halükarda taleple gerçekleşir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ismiyle İslam dini üç temele oturuyor. Bir,
Vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek zümre. Tek fırka. Üçüncüsü de teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir teslim müessesi. Her birinin oluşması o konunun talebinin varlığına bağlı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala o kişi hakkında harekete geçer. Mutlaka onu kurtuluşa ulaştırır. Yeter ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilesin. Öyleyse kişinin talep dizaynında Allah için kıymetli olduğunu görüyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Daha sonraki işlemlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ne ruhunu teslim edebilir Allah-u Teala'ya, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır, ne nefsini teslime hazırlar Allah-u Teala, ne irşada ulaştırır, ne de teslimi külliyle teslime, iradenin teslimine ulaştırır. Hiçbirisi gerçekleşmez. Peki ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, talep etmek konunun temelini oluşturur. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir ve o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi hüsrandadır. Talebi olmadığı için. Allah-u Teala sadece talep sahiplerine açıyor kapıyı. Hani eskiler mal alıcıya satılır diyorlardı. Mal alıcıya satılır. Ne demek bu? Kişi talep sahibi olduktan sonra ona bir malı verseniz de onun bir kıymeti yoktur. Kıymet eden bir hüviyeti yoktur malın o kişi için. Malın kıymet hükmünü kazanabilmesi için kişide açık şekilde bir talebin mevcudiyeti asıldır. Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mutlaka kendi zatına ulaşmak imkanı verir. O kişinin hayatı 5-6 aylık bir zaman parçasında içeriyorsa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün bu güzelliklerin dizaynında kişinin talebi mutlak olarak önde gelir. Talep varsa felah vardır. Talep yoksa felah yoktur. Cehennemden kurtuluş yoktur. Cehennemden kurtulmaksa o kadar kolay bir sebebe dayalı ki bir tek dilek kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. O talebin sahibi olduğu için. Böyle bir talebin sahibi olmayan insanlara bakıyoruz. Câsiye 23'te Allah-u Teala diyor ki Habibim o hevalarını, nefslerini, afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onlar ilim sahibidir ama o ilimleri onları dalaletten kurtaramaz. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Diyor ki

Allah Teala insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, dinemeyen insanlar.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerle başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı. Dilemeyen hiçbir zaman bu fasit daireyi aşamaz, Allah'ın yoluna giremez. Allah'a ulaşmayı dileyenler için bakıyoruz. Dalaletten kurtulma var. Bakıyoruz, cehenneme gidecek olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse cehennemi cennetten ayıran şey taleptir. Allah Teala kişisel iradeye çok büyük ölçüde bir değer atfediyor. Kişisel irade Allah için değerlidir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişisel irade, iradeyi cüz'iye, cüz'i irade. Öyleyse o cüz'i irade herkes için mutlaka devreye girmesi zorunlu bir nesne. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah Teala derhal kalpteki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim asmasıyla tecelliye başlar. Bu kişiyi sıfır kodtan alır, adım adım Allah'a doğru yaklaştırır. Sonunda ruh mutlaka Allah'a, o kişi hayattayken ulaşacaktır. Ulaştığında kişi için üçüncü kurtuluş söz konusudur. Yani üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Talep yoksa sonuç yoktur. Allah Teala bütün sonuçları taleplere göre oluşturur. Yani kişinin talepleri tek başına bir talep olarak kalmışsa bu o kişiyi kurtarmaz, bir şey sağlamaz. O kişi Allah Teala'dan talep eder de bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu söylerse, kalbi de bunu söylerse, o zaman Allah Teala o kişiye mutlaka çok şeyler, nimetler nasip eder. Bütün muhteva talepler üzerine kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep aynı dizayn söz konusu. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu bir dilek. Allah sizi evvela irşat makamına ulaştıracak. Ondan sonraki devrede de kendi zatına, ruhunuzu irşat makamına tabi olduğunuz zaman vücudundan ayrılan ruhunuzu size ulaştıracak. Öyleyse ruhunuzun, sizden ayrılmış olan ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda

Kişinin talebi asıldır. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi önce ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişinin ilk teslimi, ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her zaman Allah Teala iradenizin işaretlerini görmek ister. Talep iradenin ortaya koyduğu sonuçtur. İrade etmek zaten lügat anlamıyla istemek demek. Allah dilediği şeyi irade eder, yani ister. İrade bizatihi negatif faktörleri önlemeye çalışan gücün adıdır. İrade Allah Teala tarafından insana verilen bir nimettir. Kötülüklerle savaş için o öncü kuvveti oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyin en güzelini dizayn etmiş Allah-u Teala ve cennet şansını kişisel iradeye bırakmış. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine gidecektir. Kişi bunun için daha sonraki talepleri de yapacaktır. Son talebi iradesinin Allah-u Teala'ya bağlanması, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim talebidir. Bundan sonra kişi daimi zikrin bütün özelliklerine ulaşacaktır. Ve zikir ehliyken tesbih ehli olacaktır. İradesi tamamen devreden çıkacaktır. Ne zaman? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, hepsini kapı dışarı ettiği zaman nefsinin kalbi tertemiz olacaktır. Ve kişi bu vapta güzel bir sonuca ermiş olacaktır. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Diğerleri ulaşamazlar. Allah'a ulaşma dileği bir anahtardır. Cennetin kapısını açan bir anahtar. İradeyi yapanın devreye girdiğini, iradenin var olduğunu kişinin bilerek, isteyerek Allah'a ulaşma dileğini serdettiğini ortaya koyar. Öyleyse her halükarda bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi birbirinin ardınca
oluşacaktır. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyecektir. Allah Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi tasarrufu altına alacaktır ve onun yanlışlar yapmasına mani olacaktır. Şeytanın o kişiye tasallut etmesine mani olacaktır ve kişiyi mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişisel bir sonucu içeriyor. Uzun sözün kısası, hep talep söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, bu bir taleptir. Üçüncü basamaktasınız. Mürşide ulaşmayı dileyeceksiniz, bu da ikinci taleptir. 13. basamaktasınız. Ve Allah Teala derhal talebinizi kabul edecek. Çünkü sizin seviyenizde birisini arıyor. Mürşidine ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi, 7 tane furkan almış birisi, bu aldığı furkanlarla mürşidine ulaşmayı dilemeye hazırlanan birisi, sonra göğsünden kalbine nur yolu açılmış ve sonra bu kişinin daha öteki, daha üst seviye bir davranış biçimleri dizisine girmesi lazım. Giriyor. Ne yapıyor? Zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti giriyor %2 ve huşu sahibi oluyor kişi. Huşu sahibi olunca Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince mürşidini Allah'tan sorma yetkisi doğuyor. Ve kişi soruyor. Ne oldu? Gene talep. Ya Rabbi bana mürşidimi göster ki ben ona tabi olayım diyor. Tabi olma talebinde mürşidin istenmesi söz konusu. İstiyor kişi mürşidini. Ve mürşide ulaşmak, irşat makamının dizaynı içerisine girmek. Allah Teala mürşit sevgisi veriyor. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, kimin hangi mürşide tabi olacağını Allah biliyor. Diyor ki Allahu kastu sevili, sevillerin, mürşitlerin her birinin bir sevili var. Bu sevil bütün mürşitlerin dergahlarını devrin imamının dergahına ulaştırıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İrşat makamına ulaşmak, irşat makamını bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'dan istemek, ona tabi olmayı istemek ve Allah-u Teala gösterdiği zaman da bir sevgiyle mürşide ulaşmak, bunların hepsini yaptıran Allah, sevgiyi veren Allah-u Teala, o irşat makamına karşı sevgi veriyor. Ve kişi ona ulaşıyor, mürşidine ulaşıyor. Şimdi böyle bir dizaynda mürşidin de talep edilmesi gerekiyor. 13. basamakta kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince hacet namazını kılıyor. Ne diyordu orada Allah-u Teala? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun. Allah-u Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namazın da hacet namazdır, istihaneyi isteyin diyor. Sonra diyor ki bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ondan sonra diyor ki illa alel haşiyin, ama huşu sahipleri için
büyük değildir. Huşu sahipleri hariç onlar için zor iş değildir. Ondan sonra huşu sahiplerini tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar diyor. Sonra da وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Ve onlar gene muhakkak surette Allah'a rücu edeceklerine, yani ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar diyor Allah Teala. Kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse o huşu sahipleri Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından emin olan insanlar, bu konuda kesin bir inanç sahibi olan insanlar, onlar soruyor Allah Teala'dan mürşitlerini. Çünkü mürşidine ulaşamazsa ruhuna ulaştırması mümkün değil. Ancak tabiyetin arkasından devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek ve o kişinin vücudundaki ruha hitap edecek. Devrin imamının ruhu, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diyecek. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bu kişi huşu sahibi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, yani 12 tane ihsanla Allah Teala onu mükafatlandırmışsa, böyle bir insan Allah'tan mürşidini sormuş, Allah ona mürşidini göstermiş. Derhal irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Devrin imamı ve onunla birlikte olan arşı tutan melekler, devrin imamının ruhundan bahsediyoruz. Devrin imamı dediğimiz zaman Allah-u Teala diyor ki onlar mağfiret ederler diyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesi. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da, senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşırsa, o zaman diyor Allah Teala, ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte bu noktada devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi gerek. Ne oluyor? Bütün merasimlerde, tövbe merasimlerinde, dünyanın neresinde olursa olsun, kainatın neresinde olursa olsun, devrin imamının bir ruhu ve arşta meleklerden bir kısım mutlaka saf olarak oradadırlar. Ve sadece 12 tane ihsanla tabiyete gelenler bu noktada hedefe ulaşabilirler. 12 tane ihsanla irşat makamını Allah'tan sormuş 12. İhsanda Allah da onu göstermişse bu 12. ihsandır. 12. ihsanla kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı anda devrin imamının ruhu ihsanla gelenlerle, hem arşı tutan melekler bilirler ihsanla gelenlerle, ihsanla gelmeyenleri nereden bilirler? İhsanla gelenlerin diğerlerinden farkları var. Huşu sahibi olarak geliyorlar. Göğüslerinden kalplerine yol açılmış olarak geliyorlar. Kalplerinde %2 rahmet birikimi var. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönük. Ve böyle bir statüde gelenler, huşu sahipleri,
derhal belli olur onlar tarafından ve devre imamının ruhu tövbe merasimi gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerine yerleşir. Ve Mümin Suresi 15. ayet-i kerime o kişiye der ki senin Allah'a ulaşma günün yevmüttelakın geldi. Yani ey bu vücuttaki ruh vücudu terk et ve yevmüttelakının yani Allah'a mülaki olma gününün gereğini yap. Allah'a geri dön. Senin görevini ben devre alıyorum. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nebe Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki arşından melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar. Ve sadece kendisine izin verilen konuşur diyor Allah-u Teala. Konuşan kim? Devrin imamı. Ne söylüyor? O kişiye mağfiret edileceğini söylüyor. Bir, arşı tutan meleklerle devrin imamı Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar o kişiye mağfiret edilmesi için. Ve bu mağfiret talebi için devrin imamının ruhu Allah-u Teala ile konuşuyor. O kişinin arşı tutan melekler de konuşuyor. Yetki verilen kimdir? Bu bir şefaat müessesesi. Şefaat konusunda yetki verilen devrin imamıdır. O konuşuyor. Kendisine izin verilen kişi konuşuyor. Ne izni? Şefaat izni verilen kişi konuşuyor devrin imamı. Allah-u Teala diyor ki ya Rabbi sen ona mağfiret eyle. Günahlarını sevaba çevir. Çünkü Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylenen olay tahakkuk etmiştir. Tabi olmuştur kişi, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Devrin imamının ruhu onun için başının üzerine geliyor, o kişinin ruhuna söylüyor yevmüt talakı. İşte bu devrin imamının o kişinin ruhuna söylediği bu söz aslında aynı zamanda mağfiretin gerçekleştiğini gösterir. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde ona mağfiret eyle diyor. Günahlarını sevaba çevir. Yani Nisa 64'teki müessese. Diyor ki Allah-u Teala orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a eğer diyor Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve önünde tövbe edip günahlarına mağfiret edilmesini dileselerdi. Sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Buradaki mağfiret talebi, her ikisinin toplamı, sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın adına talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani affedilmiş olan, sıfıra ulaşmış olan noktayı, sıfırın üzerinde günahları kadar yukarıya çıkarıyor. Yani günahların sevaba çevrilmesi olayı. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah-u Teala ama diyor kim tövbe eder de böylece amini olursa mümin olursa ve amini salihata başlarsa, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevabe çevirir. İşte bu müessese arşı tutan meleklerle birlikte devrin imamının talebi ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor ve söylediğimiz emri söylüyor. Allah'ın emriyle geliyorum ve emri tebliğ ediyorum. Bu vücudun üzerine artık bundan sonra ben bulunacağım. Sen vücudu terk et çünkü senin
Bu sebeple benim gelişim sebebiyle Allah'a milaki olma günün geldi. Allah'a milaki olacaksın. Allah'ın zatına ulaşacaksın. Ve ruh vücudu terk ediyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Peki nefs? Nefs tezkiyeye başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle, salavat nurları kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o Allah'ın açtığı yolu takip ederek, Allah kişinin göğsünü yarıp, o kişinin göğsünü İslam'a açmıştı, teslimi açmıştı. O yolu takip eden rahmetle, fazl ve rahmetle, salavat kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbin içinde artık Allah-u Teala iman kelimesini yazmış. Burası 14. basamak, kalbe iman yazıldığı nokta. Kişi ne oldu? Mümindi. Allah'a ulaşmayı dilediği an mümindi. Şimdi imanı artan bir mümin oldu. Kalbine yazılan iman kelimesiyle imanı tezyid edildi, arttırıldı. İmanı artan bir mümin var artık. Ve bu kişi Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahları sevaba çevrilen birisi. Başının üzerinde devrin imamının ruhu. Ruh, o kişinin ruhu vücudundan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. O kişinin bütün günahları zaten affedilmişti. Bu sefer bir defa daha affedilip sevaba çevriliyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut, nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'ın emirlerine daha çok itaat etmeye başlıyor. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselecek. Ve irade nefsin afetleri, nefs tezkiyesi sebebiyle azaldıkça giderek şeytana ve afetlere karşı daha güçlü oluyor. Daha fazla kuvvet kazanıyor çünkü düşmanı azalıyor. Öyleyse çok yönlü bir olaylar dizisi. Kişinin kalbine imanın yazılması, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, ruhun vücuttan ayrılması, günahların sevaba çevrilmesi, nefs eskiyesinin başlaması, fizik vücudun ve nefsin ve ruhun standartları, her birisi ayrı bir cephesini oluşturuyor. Burada 7 tane nimet söz konusu. Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişi gök katlarında yükseldikçe 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecek. İşte bunların hepsi Allah Teala'nın dizaynında taleplerin neticeleri. Kişi hacet namazını kıldı, mürşidini talep etti. Geldi mürşit ve mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün olaylar tahakkuk etti. Artık kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Seyri sülükte. Ve kişi mürşidine ulaşmayı dileyen kişi şimdi Allah'a ulaşacak. Allah'a ulaşmak konusunda artık konu kuvveden fiile çıktı. Kişi Allah'a ulaşacak. Ruhu hayattayken Allah'a ulaşacak. Ve böyle bir olayda ruh ilk %7 nur birikiminde, nefsin kalbinde, fazıl birikiminde, fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor, kişiyi fazilet sahibi yapacak bu fazıllar. Ve artan fazıllarla ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi ne istiyor burada? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Ne talep etti kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Sonra İrşat makamına ulaştı.
ve ruhunu Allah'a ulaştırdı. Hepsi taleple oluştu. Allah'a ulaşmayı denemek bir taleptir. Mürşidi istemek ikinci bir taleptir. Allah'ın zatına ulaşmayı isteyen kişinin Allah'a ulaşması bu iki talebin sonucunda gerçekleşir ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasının arkasından bir başka dizayn söz konusu olur. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla beraber kişi ermiş hüviyetinde bir evliya olur. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın dostudur, evliya olmuştur. Ama asıl evliya, Türkçedeki evliya o evliya değil. Türkçedeki evliya, ermiş kelimesi, ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'a ermiş kişiye atfen söylenilir. Öyleyse kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır, Allah'ın zatında yok olacaktır ve kişi ermiş hüviyetine ulaşacaktır. İşte böyle bir olgu söz konusu, ruh Allah'a ulaşınca konu bu istikamette bir Allah'a ulaşma talebinin Allah'a ulaşarak tamamlanması söz konusu. Talep, sonuç, sebep ve netice. Öyleyse kişinin vazifesi Allah'a ulaşmayı dilemektir, hakkı Allah'a ulaşmaktır. Hak ve vazife kavramında da bir bütünlük oluşuyor. Kişinin vazifesi hakkı doğuruyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o vazifesini yapar. Hakkı Allah'a ulaşmaktır. Allah da onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah Teala'nın bu bapta kişiye ulaştırdığı şey, ruhunu kendisine ulaştırma vaadini yerine getirme sonucuna ulaşıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ulaştığı zaman eğer kişi tevekkül sahibi ise, Allah'ı kendisine vekil ederse, asıl ifadesiyle ben Allah'a ulaşmayı diledim, işte talebimi gerçekleştirdim. Buna karşılık da Allah beni kendisine ulaştırdı. Çünkü sözü var. Şimdi ben eğer Allah'a fizik vücudumun da Allah'a teslimini Allah'tan dilersem Allah Teala mutlaka bunu da kabul edecek. Kişi Allah'a ulaşmayı da diliyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a fizik vücudunu teslim etmeyi de Allah Teala'dan diliyor. Ve bu inançtaysa kişi, Allah'ın sözü vardı, ben Allah'a ulaşmayı diledim diye beni kendisine ulaştırdı diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu istikamette bir muhteva söz konusu, kişi Allah-u Teala'nın indinde bir sonuca ulaşıyor.

kişi talep etmek mecburiyetinde. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13. Gerçekleştirdi. Şimdi kişi bundan ders alarak bakıyor geleceğine. Bu diyor, bu durumda ben Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diledim. Allah da beni kendine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan itibaren ben ne yapacağım? Allah'a ulaşmayı dileyen ben Allah'a ulaşacağım. Çünkü Allah-u Teala'nın bana sözü var diyor kişi. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse bu bapta Allah'ın yaptığı şey açık ve kesin. Talebimiz var. Allah'a ulaşmayı diledik, ulaştırdı. Şimdi ikinci talebe geçiyoruz. Fizik vücudumu da ben Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum. Talebim bu. Allah-u Teala bunu da işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve talep olduğu için, kişisel irade bir defa daha devreye girdiği için Allah-u Teala bu talebi de kabul edecek ve fizik vücudu teslim alacaktır. Kişinin zikri giderek artacaktır, günün yarısını aşacaktır, daha öteye geçecektir. Ve fizik vücut nefsin kalbinde %19-20 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacaktır. Kişi bununla da yetinmeyecektir. Bu ispatlar açık ve kesin olarak onun ufkunu açıyor. Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah-u Teala benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Allah-u Teala fizik vücudumu teslim aldı. Öyleyse ben daimi zikir diliyorum Allah-u Teala'dan. Bir kişi inanırsa ki Allah-u Teala'dan daimi zikri istediği zaman Allah ona daimi zikri de verecektir. Mutlaka Allah ona daimi zikri verir. Her birindeki inanç bir talebi oluşturuyor. Bu inanç müessesesi, iman müessesesi talebin varlığına ulaştırıyor kişiyi. Talep varsa sonuç var. Allah Teala bu imana dayalı talebe mutlaka pozitif cevap veriyor ve o kişi daimi zikre de ulaşıyor. Öyleyse her zaman bir sebep ve netice ilişkisi. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a ulaşması netice. Sebep fizik vücudunu Allah'a teslimi için kişinin talepte bulunması. Sonuç fizik vücudun da Allah Teala tarafından teslim edilmesi, teslim alınması. Sebep nefsin Allah'a teslimi. Bu teslim için daimi zikre ulaşma talebi. Sonuç daimi zikre ulaşmak ve nefsin de Allah'a teslimi. Öyleyse sebeplerle sonuçlar arasında tam bir ilişki söz konusu. Görülüyor ki her şey bir sebep ve sonuç ilişkisine bağımlı. Ve irşade ulaşma talebi, sebep, sonuç, irşade ulaşma. Tövbe-i nasuh ile tövbe etmek, sonunda da irşade ulaşmak. Son sebep iradenin Allah'a teslimi talebi ve sonuç iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması. Her birinde bir sebep ve sonuç ilişkisi var. Bu sebeplerin her birisi talep kelimesiyle ifade edilir. Bütün sebepler talebin hüviyetindedir. Talep sebebin ta kendisidir. Her talep o kişi kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı gösterirse, o kişi buna layıksa her sebep, her talep mutlaka o kişiyi her konuda sonuca birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse

0: Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz hep bir talep ve sonuç, sebep ve sonuç ilişkisine dayalıdır. Sadece talep sahibi olmak yetmez, arkasından ısrarla o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Mesela daimi zikir kolay ulaşılan bir netice değildir. Ama ısrarlıysanız, hedefiniz oysa, bütün kalbinizle Allah-u Teala'dan bunu istiyorsanız, daha evvelki devrelerde ulaştığınız sonuçların ışığı altında siz böyle bir neticeye ulaşacağınızdan emin olursunuz. O zaman Allah-u Teala mutlaka bunun gereğini yapacaktır. Çünkü her şey, Allah ile ilişkinizdeki her şey, sizin hangi ölçüde inanç sahibi olmanıza bağımlıdır. Eğer inanabilseniz ki yer çekimi kuvveti olsa da olmasa da yer çekimi kuvvetine rağmen ben boşlukta durabilirim. Bu inancın sahibi olabilseniz boşlukta Allah-u Teala sizi mutlaka durdurur. Ama düşünce platformunuza yerleşik olan statü bunun mümkün olamayacağı merkezinde, onun için bunu başaramazsınız. Ama ben buna inanırsam Allah mutlaka bunu gerçekleştirir sebebine dayalı bir gayret sizi oraya da ulaştırabilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'dan talepte bulunanlar, talebin yerine getirileceğine hangi ölçüde inanarak talep ediyorlarsa Allah-u Teala'dan o cevabı alacaklardır. O ölçüde bir pozitif cevap alacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, iman dinin temelini teşkil eder. Ve hangi ölçüde sağlam bir imanın sahibiyseniz Allah'a o kadar yakınsınız. Allah Teala siz manevi yolculuğunuzda ilerledikçe size her şeyi gösterecektir. Gök katlarını gösterecektir birer birer. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatını gösterecektir. Kainatı gösterecektir insan vücudu şeklinde. Her şeyin en güzel standartlarda size gösterilmesinin arkasında ne vardır? İmanınızı güçlendirmek. Bu güçlü olan imanla Allah'ın öyle bir dostu olacaksınız ki Allah da sizin dostunuz olsun. Bunun için kuvvetli iman söz konusu, kuvvetli iman içinde kuvvetli talep söz konusu. Dikkat edin, her safhada sizin talebinizle Allah'ın sizi ulaştırdığı sonuç mutlaka birbirine eşit olur. Siz gerekli netlikte, gerekli güçle, gerekli iştiyakla asılmışsanız, o talebinizin adamı olduysanız, o talebinizi gerçekleştirmek üzere sizden beklenen dikkat ve ihtimamı sarf etmişseniz, bütün bunlar sebep ve netice ilişkilerini en güzele ulaştırır. Talep ve sonuç, talep ve netice, sebep ve sonuç. Aslında ikisi de talep ve sebepte aynı istikamette geçerli olan iki kavramdır. İkisi de sonucun yani neticenin oluşması için asıldır. Ne kadar büyük bir imanın sahibiyseniz o kadar büyük sonuçlara ulaşırsınız. Fizik alemde olmayacağını zannettiğiniz şeylerin olabildiğini göreceksiniz. Yeter ki o imanın sahibi olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde talebin son derece önemli bir rolü olduğunu hiç unutmayın. Onunla her şeyi, her kapıyı açacaksınız. Ne kadar güçlü bir imanın sahibiyseniz o kadar güçlü bir talebin sahibi olacaksınız. İkisi at başı yürüyeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir sohbet daha, talep konusundaki sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah ile sizler ve biz gene bir üçgen vücuda getirdik, bir mutluluk üçgeni. Gene bir saat boyunca beraber olduk mutluluk içerisinde. Allah Teala'nın bu mutluluğu sonsuza kadar devam ettirmesi, dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek. El Fatiha ve as salavat Allahümme salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve salavat Allahümme salli ala Muhammed. Hamdülillahi bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konulu devam ede gelen sohbetlerimizin bir yenisindeyiz. Bir zikir sohbeti. Sohbetin adı da zikir. İyi mi? Allah Teala'nın indinde en büyük ibadet hangisidir diye size sorsam bana ne cevap verirsiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizler öğrendiniz. Ama öğrenmeyenler namazdır diyeceklerdir. Çünkü namaz dinin direğidir diye asırlardan beri devam ede gelen bir temel faktör var. İbadetlerin içinde en önemlisi namazdır derler hep. İşte burada farklılık başlıyor sevgili kardeşlerim. Zamanımızda insanların asırlardan beri devam ettirdikleri bir birikim öyle bir noktaya ulaşmış ki bu noktada bütün doğrularda kaymalar olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim gerçekleri örtülmüş, farklılaştırılmış. Arkasında kim var? Çok iyi biliyorsunuz ki iblis var, şeytan var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olmuş? İnsanlara en büyük ibadet namazdır diye bir genel çerçeve içerisinde bir kabul ettirme olayı tahakkuk etmiş ve insanlar inanmışlar ki en önemli ibadet namazdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki hayır değildir diyor. Bizim vaz ettiğimiz ibadetlerin en önemlisi zikirdir diyor. Hadi gelin sizinle beraber bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve akumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o kitap, o Kur'an-ı Kerim var ya, o sana vahyettiklerimizi onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu üç zikrin arasında en büyüktür diyor Allah Teala. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Vele zikrullahi ekber. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zikirdir. 24 saatlik bir zikirin bir parçası namaz kılmaktır. Namaz kıldığınız zaman eğer kalp zikrinin sahibiyseniz, hem kalbiniz Allah'ı Allah Allah Allah Allah diye tekrar ettiği için zikretmektesiniz, zikrullah yapmaktasınız. Hem de namaz kıldığınız için gene zikirdesiniz. Allah Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Namazın Allah'a yaklaştırıcı bir hüviyeti olduğunu söylüyor. Vescud vakterip diyor Allah Teala. Secde et ve yaklaş. Allah'a yaklaş.

Ve muhtevaya baktığımız zaman üç tane zikir görüyoruz bu ayette. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama zikrullah bu iki zikirden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür. Ve söz konusu olan zikirden muradımız da Kur'an-ı Kerim'de Zikrullah adıyla anılan Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte bu ayette Ankebut 45'te Allah Teala Zikrullah ifadesini kullanıyor. Öyleyse 14 asırdır zikir adı verilen bir müessese, adı zikir olarak tekrarlanan bir müessese ama insanlık tarihi kadar eski bir müessese. Hazreti Adem de zikrullah yapıyordu. Hazreti Adem'e tabi olup da takva sahibi olan bütün oğulları, kızları, torunları, torunlarının torunları hepsi zikrediyorlardı. Bütün nebiler ve onlara bağlı olanlar, bütün kavimlerdeki resuller ve onlara bağlı olanlar, hepsi ama hepsi zikrediyorlardı. Dikkat edin, resullerden ve nebilerden ve sadece onlara bağlananlardan bahsettik. Onların dışındakiler, insanların %90'dan fazlası, her devirde Allah'ın emirlerini yerine getirmediler. Her devirde karşı çıktılar ve çoğunluk daima onlardandı ve her devirde insanların çoğunun cehenneme gitmesinin arkasında da bu realite vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikrin muhtevasına baktığımız zaman nedir yani bu zikir diye sormak gelir aklınıza. Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye kullanarak zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Demek ki Allah'ın isminin tekrarı söz konusu. Eğer bize Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu hangisidir diye sorarsanız size zikirdir deriz. Bir insanın manevi tekamülünün esasını teşkil eden bütün teslimler zikre dayalıdır. Zikir yoksa Allah'a teslim yoktur. Şimdi burada bir genel kaideyi en çarpıcı biçimde söyleyelim ki İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Silm kökünden gelir. Sin, lam, mim. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak manasına gelir. Dinin esası kainatın tek dini olan Hanif dinidir. Hazreti Adem de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Babanız İbrahim'in Hanif diye de geçiyor. Hanif dini diye geçiyor. Hazreti İbrahim de Hanif'ti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hanif'ti.
Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim kendini hanif olarak dine doğrult ve çini hanif olarak dine doğrult. Yani dinin gereklerini yerine getir. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin.

Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. Hanif olarak kendini, veçini, zatını dine doğrultuyor Allah Teala. Yani hanif olarak hanif dinine doğrultur. Ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanlar sadece hanif dinini, yani İslam dinini, yani kainattaki tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Başka bir din hiç olmamıştır ve insanların hiçbirisi de hanif dininin dışında bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle, bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın hanif dini. Bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış ve değiştirmeyecek fıtratını. Kıyamete kadar bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa nasıl hanif fıtratıyla yaratılmışlarsa, kıyamete kadar da hanif fıtratıyla yaratılmaya devam edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah Teala ne fıtratını değiştiriyor insanların, ne de o fıtratla yaşayabilecekleri yegane dini, hanif dinini. Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman birinci özellik tek Allah'a inanmak. İkinci özellik Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak. Üçüncü özellik de Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer İslam dini teslimlerden ibaretse, Allah'a teslim olmayan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsa ve teslimi sadece zikir vücuda getirebilirse, oluşturabilirse, zikirsiz bir teslim imkansızsa, zikirsiz hiç kimse İslam'ı yaşayamazsa, o zaman zikir Kur'an'daki en önemli kavram değil midir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanların cennete gitmesi veya cehenneme gitmesi konusunda en önemli kavram hangisidir diye sorarsanız, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hiçbir ibadet yapmadan ölse bile gerçekten Allah-u Teala'yı dinlemişse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır, onun ruhunu. Öldükten sonra ulaştıracaktır. Ama canlı iken ulaştırmış gibi muamele edecektir ona. Kısaca böyle bir insan hiçbir şey yapmadan ölürse onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu cennetle cehennem arasındaki seçim açısından Kur'an'ın en önemli kavramıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonsuz bir hayatın cennette geçirilebilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ama bu konunun başlangıcı. Bu talep sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kadar Allah'ın koruması altında devam eder.
Allah sizi bu hedefe mutlaka ulaştırır. Bu hedefe ulaşmakta bile mürşidinize vasıl olup da tabi olduğunuz andan itibaren hedefe ulaşabilmeniz için Allah Teala size zikri sevdirecektir. Zikir sebebiyle ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Zikir yoksa din yoktur. Teslim dini, teslim standartlarını gerçekleştiremez. Teslimi, dört teslimi de gerçekleştirecek olan faktör zikirdir. Öyleyse zikir, Allah'a teslim demek olan dinin olmazsa olmaz şartıdır. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Zikir olmadan kurtuluş var mıdır? Vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler de başka bir şey yapmaya zaman bulamadan ömrü vefa etmeyip ölürse, mürşidine ulaşmadan ölürse, o kişi zikir yapmamıştır ama kurtulmuştur Allah'a ulaşmayı dilediği için. Fakat eğer bir din söz konusuysa, dinin bütünü söz konusuysa, onu gerçekleştirmek söz konusuysa, o zaman en önemli konu zikir oluyor. Unutmayın, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler zikirden faydalı alanlarda istifade sağlarlar. Zikir yoksa Allah'a ulaşmayı dilemek de yoktur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ömrü olan bir kişi için eğer Allah Teala'ya ulaşmayı o kişi dilemişse Allah ona mutlaka zikri sevdirir ve tatbik ettirir. O kişi severek, isteyerek can ile baş ile zikre koşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, sizler bu güzellikler için yaratıldınız. Allah'ı zikretmek başlıca vazifenizdir. Belli şartlara sahipseniz zikir size ne sağlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah-u Teala sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa zikir size Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet, salavat adında iki grup nur sağlar. Allah'ın nurları. Kalbinize gelen nurlar, kalbinizi tezkiye ve tasfiye edecek olan nurlar, bu nurlar sadece ve sadece zikirle sağlanır sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Sadece zikir. Öyleyse zikir müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ve zikrin farziyeti konusuna girelim. Zikir farz mıdır? Allah Teala zikri açık bir şekilde farz kılmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi
Vezkür ismi Rabbike ve tebetilillahi tebtila buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Hiç kimse bu ayet Kur'an'da durduğu sürece zikir farz değildir diyemez. Zikir farzdır. Hem de Rabbinin ismini söyleyerek zikretmek, hatırlamak anlamına değil, ad tekrarı, isim tekrarı suretiyle Allah'ın ismini yinelemek, tekrar tekrar Allah, Allah, Allah, Allah demek, işte bu zikirdir ve farzdır. Ve hazin sonuç burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü bugünkü İslami tatbikatın şeriat dizaynında ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikri bulamazsınız. Zikir şeytan tarafından 14 asırlık bir zaman parçasında tereyağdan kıl çeker gibi

Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, farz olmasına rağmen, farzların arasından çekilip alınmış. İblis bununla İslam'ın belini kırmış sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Çünkü 14 asır sonra din öğretimine baktığınız zaman bütün üniversitelerde okutulan İslam dinine mütalik bütün standartlarda artık zikrin farziyetine rastlayamazsınız. Ve müfredat programlarında üniversitelerin zikrin mevcut olduğuna, farz olduğuna, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la zikir yaptığına ve zikrin en büyük ibadet olduğuna dair hiçbir işaret bulamazsınız. İşte iblisin korkunç bir tuzağı, İslam'a indirebileceği ya da kainatın tek dinine, başka bir din hiç olmadı, indirebileceği en büyük darbe zikrin insanlara unutulmasıyla gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle korkunç bir şeydir ki teslim demek olan İslam dininin fonksiyonların hiçbirisini teslime mütalik fonksiyonların hiçbirisini eda edemeyeceği bir yokluk içine İslam'ı atmak demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha atalım. Zikrin ötesine bakalım. Zikir farzdır. Yani ara sıra Allah Allah Allah Allah diye sesli veya diye sessiz veya kalbinizden çift atışında içinizdeki sesin dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesin Allah kelimesini tekrar etmesi. Bunlar zikir. Sonra mı? Zikir aynı zamanda hatırlama manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, Allah'ı çok zikretmek de farz. Yani günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmek, o da farz. Sahi mi? Hangi ayet? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu yezkurallâhe zikren kesîrâ. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı çok zikirle zikredin. Ne demek çok zikir? Herkese göre ölçü değişir. İnsanın falanca insana göre çokluk, başka bir insana göre olan çoklukla aynı hüviyette olamaz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü açık ve kesin. Çok zikredin. Yani bir az zikretmek var, bir de çok zikretmek var. Ölçü zaman. Zamanın çoğunda Allah'ı zikredin, birinci ölçü. Zamanın azında Allah-u Teala'yı zikredin, ikinci ölçü. Allah'ı zikredin müessesesi, Allah'ı ara sıra zikredin manasına geliyor. Ama Allah-u Teala Allah'ı çok zikredin dediği zaman orada durun. Bu günün yarısından daha fazla zikirdir ve kişiyi mutlaka
fizik vücudunu Allah teslimine götürür. Öyleyse sadece zikir farz değil, Allah-u Teala'yı çok zikretmek de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Sonra o kadar mı? Hayır. Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Feskürallâhe kıyamen ayaktayken kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Namazını bitirdikten sonra ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Niçin kullanmış namazını bitirdikten sonra diye? Namazın da bir zikir olduğunu başka ayetlerde söyleyen Allah-u Teala, namazla namaz bir zikir olarak kabul ettiği namazla Allah'ı zikretmenin birbirinden ayrı şeyler olduğunu bu ayetle Nisa 103'le kesinleştirmiş. Ve aynı ayet namazın üzerimize vakitleri belirli bir farz olduğunu da kesinleştiriyor. Allah Teala insanların alternatif üretmelerine mani olmuş. Ne zaman zikredeceğiz Allah Teala'yı? Ayakta zikredeceğiz. Ayaktayken, ayakta geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Otururken, oturmakla geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Yan üstü yatarken, yatarken, uyurken geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Ne oldu? Bir insan ya ayaktadır, yürüyordur, koşuyordur, ayaktadır veya yerinde duruyordur. Ama ayaktadır. Birinci alternatif. İkinci alternatif kişi şu anda bizim yaptığımız gibi oturuyor. Bir üçüncü alternatif daha var, yatıyor. Ama sevgili kardeşlerim, dördüncü alternatif yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü alternatif yok. Üç, hüviyetin bulunabileceğiniz üç durumun üçünde de Allah'ı zikretmeye vazifeli kılındınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ı zikretmek bir günün işidir. Dileyen zikreder. Zikretmek doyulmaz bir zevktir. Kalp gözü açılanların kalp gözleri hep Allah'ı zikrederken açılmıştır. Öyleyse söylediğimiz ayetler muvaciyesinde hiç kimse zikir farz değildir diyemez. Zikir Allah'ın isminin tekrarıyla yapılan bir işlev değildir diyemez. Ama zikir kelimesi hatırlamak anlamına da gelir, anmak anlamına da gelir. Allah'ın isminin tek tek tekrarıyla Allah anılıyor. Ne olacak yani Allah anılmışsa ne olur diyenler var.
ne olur bilir misiniz? Ruhunuzu da, bekçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a sadece onunla teslim edebilirsiniz. O olur. Zikir sizi teslime götüren yegane taşıttır. Yegane vasıtadır. Bu unsur olmadan bütün diğer ibadetleri yaparsanız cennete gireceğinizi ya da Allah'a teslim olacağınızı zannediyorsanız eğer diğer ibadetleri yaptığınız için yanılıyorsunuz. Diğer ibadetler hiç kimseyi Allah'ın teslimine götürmez. Götüremedikleri için zikirsiz bir ibadet düzeni kurtuluşa hiçbir zaman ulaştıramaz. Cennete zikirsiz bir ibadet düzeni kimseyi ulaştıramaz. Şeytanın tuzaklarını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nasıl bir olgudan bahsediyoruz? Allah-u Teala bu olguda zikri yaptığınız zaman size Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gönderiyor. Bunların hepsinizin kalbinde yerleşmesi için sizi şekillendiriyor. Size yeni bir hüviyet veriyor. Ve zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine faziletler, fazıllar girip yerleşmeye başlıyor. Ve fazilet sahibi oluyorsunuz. Fazilet sahibi insan, erdemli insan, Allah'ı tanıyan, insanlara haksızlık etmeyen, fizikotesi bilgilere sahip olan erdemin sahibi kılıyor Allah-u Teala sizi. Faziletin sahibi kılıyor. Öyleyse bir vakadan hareket ediyoruz. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikirde farz, daimi zikirde farz ve ne 32 farzda ne 54 farzda, yani İslam şeriatının bugünkü farz dizaynında zikir mevcut değildir. Bunu bir cinayet olarak vasıflandırıyoruz. Milyarlarca insan, hangi dinden olursa olsun, başka bir din yok, bu dindeki son emirler Hazreti Adem'e verilen ilk emirler, aynı emirler. Kardeşi tarafından katledilen Habil'in takva sahibi olduğunu görüyoruz. Bir kişinin takva sahibi olabilmesi, ölürken bile başkasını el kaldırmayacak kadar takva sahibi olabilmesi, onun en aşağı standartlarda nefsini de Allah'a teslim etmiş bir insan olmasını gerektirir. Bu, ruhunu, veçini ve nefsini, üç emaneti Allah'a teslim etmiş olan birisini anlatır bize. İşte Hazreti Adem zamanında da zikir bütün boyutlarıyla vardı ki daimi zikre ulaşmıştı Habil ve

Muhlisler takvasının sahibi olmuştu. Yani nefsini de Allah'a teslim etmişti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde zikir asli ibadetinizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşlerim. Öyleyse zikir ne zaman etkendir, ne zaman etken değildir? Şimdi beraberce ona bakalım. Etken olmadığı alanlarda hangi safhalar geçer? Etken olduğu alanlarda hangi safhalardan siz geçersiniz? Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde birinci basamaktasınız. Olayları yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebiniz yok. Zikretseniz de etmeseniz de sizin için bir fayda yok. Göğsünüze kadar zikrettiğiniz zaman, Allah Allah dediğiniz zaman, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazl nurları göğsünüzden kalbinize yol açılmadığı için tekrar geriye dönüp Allah'ın katına dönerler. Zikir yaptıkça devamlı rahmet ve fazl akışı olacaktır göğsünüze kadar. Göğsünüzden de tekrar Allah'a geri döneceklerdir. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Bu değerlendirmenize göre Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz veya seçilmiyorsunuz. Zikir yapsanız da birinci durumdan farklı değil durumunuz. Vasıfların sahibi olmadığınız için zikir kalbinize kadar getiren, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazlı size faydalı, iç dünyanıza faydalı bir hüviyete ulaştıramıyor. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyen mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Peki bu sizi nereye ulaştırır, cennete ulaştırır. Zikir, iç dünyanızda bir değişiklik vücuda getirmez. Burada da getirmez. Ama zikrederseniz, size zikrin sükunet verdiğini ve huzur verdiğini her zaman hissedersiniz. Birinci basamaktaki insan da zikir yapsa huzuru hisseder. İç huzurunu. İkinci basamaktaki de hisseder. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamaktaki kişi de hisseder. Ama iç dünyasında hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ayrıca kişiye sükunet verdiği de her basamakta sükunet verdiği zikrin kesindir. Bir büyük acı inşallah hiçbir hayatınız boyunca hiç geçirmezsiniz. Ama hasbelkader böyle bir acıya muhatap olan bir kişi bir boy abdesti alıp da oturup zikre başlarsa Eûzü Besmele ile 5 dakikanın içinde içindeki acının Allah-u Teala tarafından alındığını görecektir. Öyleyse zikir iç dünyada rahatlamaya her basamakta sebebiyet verir. O kişi Allah'la alakası olmasa da Allah'a ulaşmayı dilemese de zikir onu acılar karşısında sükunete ulaştıran bir vasıta her zaman olacaktır. Hangi basamakta olursa olsun. Ama
insana kalıcı bir fayda sağlaması ancak Allah'ın nurlarının gelip kişinin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Ve bu standartlarda oluşmaz bu. Allah-u Teala sizin Allah'a ulaşma talebinizi derhal kalbinize, her zaman kalbinize baktığı için anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir dizaynda

zikir, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zikretmeniz gene size bir iç huzuru verebilir ama bir fayda sağlaması, nefsinizin kalbinde kalıcı nurların oluşması mümkün değildir. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mesureyi alır. Zikir gene size iç dünyanızda bir aydınlık sağlamaz. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Gene aynı durumdasınız. Zikrederseniz size sükunet verir. Ama iç dünyanızda aydınlanma olmaz. Sonra sevgili kardeşlerim, yedinci basamakta Allah kalbinizdeki ekinleti idraki önleyen ilahi konfitürü çıkaracak, yerine ihfat koyacaktır. İdraki sağlayan bir ilahi konfitür. Zikir mi size gene iç dünyanızda bir aydınlık sağlayamaz. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. İşte bu Allah'ın zikirle size gelecek olan nurlarının kalbinize girebilmesi için Allah'ın yaptığı özel bir işlevdir. Kalbinizin kapısı başlangıçta aşağı doğrudur, aşağı dönüktür. Allah-u Teala Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini ve yukarıdan aşağıya inzal ettiğini, yani indirdiğini söylüyor. Öyleyse nurlar yukarıdan aşağı inerken kalbinizin kapısı da aşağı doğruysa kalbinizden içeri nurların girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala kalbinizi Allah'a döndürür. Bu olay 9. basamakta gerçekleşir. Kalbinizin nur kapısı Allah'a döner. Yani Allah-u Teala'dan nur geldiği takdirde kalbinizden içeriye girecekmiş gibi girmesini temin etmek üzere. Ve 10. basamağa ulaşırsınız. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Şimdi 9. basamak ve 10. basamak konumuzla alakalı. Zikirle alakalı. Onun için ayet verelim. 9. basamak için Allah Teala buyuruyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Yani onların kalplerinin nur kapısı Allah'a döndürülür. Allah'tan gelen nurları alabilmek için. 9. basamak. Peki döndürülür ama demin ne demiştik? İnsanlar belli şartların sahibi olmadıkları zaman zikir yaparlar. Allah'ın katından kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmet ve fazl gelir. Ama kalbe girebilecek olan ortam yoksa tekrar Allah'ın katına geri döner. Devamlı bir nur akışı vardır ama geri dönüşü de vardır. İç dünyasına giremez kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, ne yapması lazım Allah'ın diye düşünürseniz şunu göreceksiniz. Allah-u Teala

kalbinize nur yolu açıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o kişi ki onun göğsünü Allah şerh etmiştir, yarmıştır. Başka insanların kalbi onun kalbi gibi nurlu olamaz diyor Allah-u Teala. O kişinin yani Allah'ın göğsünü yararak, şerh ederek İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaktadır diyor Allah-u Teala. Diğerlerinin kalbine ulaşamaz diyor. Onlarla, onların kalbiyle bu kişinin kalbi bir değildir diyor. Zümer 23'te ise Allah Teala diyor ki Allah nurlarını yani rahmet ve fazla yani rahmetle salavatı ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba ve içindeki sözlere benzer bir şekilde, müteşabih bir şekilde ihdas ettiklerini, bunların nur olduğu bir evvelki ayetle bağdaştırınca kesinlik kazanıyor. İkişer ikişer indirir diyor. Sevgili kardeşlerim, kitap Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sözler de mazruftur. Zarfın içindekiler. Ve Allah-u Teala tıpkı bunun gibi rahmet kargo uçağıyla fazıl gönderiyor. Gene rahmet kargo uçağıyla salavat gönderiyor. Her ikisi de Allah'ın katından gelen nurlardır. Birisi taşıyıcı, gene nur. Nur başka bir nuru taşıyor. Rahmet. Fazılları taşıyor. Gene rahmet salavatı taşıyor. İkişer ikişer yukarıdan aşağı indirilir diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala kimin göğsünü açarsa onlarda ne işlemler yapacağını da anlatıyor. O kişinin kalbine ulaşır diyor bunlar. O kişinin derileri ve cildi ve kalbi ürperir diyor. Ve bu Allah'tan gelen nurlar kişiyi huşu sahibi yapar diyor Allah Teala. Ve bu nurlar sebebiyle kişinin nefsinin kalbi aydınlanır ve yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle yumuşar diyor. Bu nurların zikirle geldiği ayet-i kerimenin içinde kesinlik kazanıyor ve Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiği, bu indirdiği nurların da nefs tezkiyesine sebebiyet verdiği, hidayete sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Nefsin hidayeti ruhun hidayetiyle paralel bir olgu gösterir. Nefsinizdeki hidayet hangi boyuttaysa %7'lik rakamlarla tayin eder olay. Ruhunuzun hidayeti de aynı boyutta olur. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde ruhunuz birinci gökkatına ulaşır. Nefsiniz de ruhunuz da birinci hidayet noktasındadırlar. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci gökkatı gene ikinci kademededirler ikisi birden. Böylece ikisi birden 7 kademe ileri geçerler. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Ruhunuz hidayete erer. Daha sonra fizik vücudunuz hidayete erecektir. Daha sonra nefsiniz hidayete erecektir. Demek ki Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesindeki

bahsettiği kişinin hüviyetine girmemizi sağlıyor. Göğsümüzden kalbimize açılan nur yolundan zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek ve nefsimizin kalbine ulaşacak. Bunun için ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ayet-i kerimeyi tekrar edelim. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Ayet-i kerime İslam'ı açar diyor. Yani teslim olmayı açar diyor. Ayet-i kerime net olarak İslam'ın, yani teslim olmanın sadece buradan geçecek olan nurlarla mümkün olduğunu ifade ediyor. Zümer 22'de de Allah Teala onu söylüyor. Göğsünü Allah'ın şerh ettiği kişinin kalbi Allah'ın nuruyla dolar diyor. Başkalarının kalbinde bu nur olmaz diyor Allah Teala. Ama o kişinin kalbindeki nur da başlangıçta sadece bir tek nurdur. Şimdi 10. basamağa gelen bir kişinin zikir yaptığını görelim. Bu onu 11. basamağa ulaştıracaktır. Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri evvela iki nur gelir. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve levla fadlullahi aleyhi ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, göğsünüzden kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağını ayet kesinleştiriyor. Ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa. Şimdi Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden de Allah'ın açtığı, göğsümüzü şerh ederek açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle fazl, iki nur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve rahmetle fazl bakıyorlar ki nefsimizin kalbi mühürlü. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinin kalbi mühürlüdür. Birinci temel şartı Kur'an-ı Kerim'in. Bütün bu insanların da kalpleri mühürlü olan her insanın kalbinde de küfür yazar. İkinci temel şartı. Ve bu insanların gözleri örtülüdür. Kulakları engellidir. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve mühürlüdür. Öyleyse Allah Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açmış. Niçin? İşte zikir burada fonksiyonel. Kişi zikir yapsın da Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etsin de Allah'ın katından rahmetle fazl o kişinin göğsüne gelsin. Göğsünden göğsü yarılarak açılmış olan yolu takip etsin. Ve kalbe ulaşsın. Sevgili kardeşlerim,
rahmet buna göre programlanmıştır. Yolunu dıştaki verilere göre yol boyunca gelir, sırat-ı müstakim boyunca gelir ve kişinin göğsüne kadar gelir. Göğsüne geldiği halde iki şifre birbirini yakalar ve davet eden, davet edileni içeri gönderir. Yolu takip eden rahmet ve fal beraberce kalbin, nefsin kalbinin kapısına ulaşırlar. Bakarlar ki kalp mühürlü. Fazl bu mühürden içeriye ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet nurları kalbin mührünün kenarlarından hafif bir sızıntıyla içeriye sızabilir. Bu sızma sizi 11. basamağa ulaştırır. O güne kadar kişinin nefsinin kalbine hiçbir şey sızamamıştır. Kalbine nur ulaşması da mümkün olmamıştır. İlk defa o gün mümkün oluyor. Çünkü Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtı. Ve bu ulaşma sadece bir tek anahtarla gerçekleşebilir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ama bu aşamada nefsin kalbine sadece bir rahmet sızması söz konusudur. Kalbin şartlarına baktığımız zaman kalbin vaziyeti müsait değil. Nurların girip de içeride serbestçe kalmasına müsait değil. Neden? Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Allah'ın nurlarını mutlaka dışarı atmaya çalışan ve sadece karanlıkları küfrün muhtevasını teşkil eden 19 tane afeti kendisine doğru çekip kalpte, nefsin kalbinde tutan bir kuvvettir küfür kelimesi, bir çekim gücüdür. Nefsin kalbinde henüz iman kelimesi yok. Bu sebeple fazıllar kalbe sızdıkları zaman orada bir koruyucu ortam yoktur. Sadece rahmete verdiği bir özellikle Allah Teala rahmeti nefsin kalbinin duvarına yapışmak imkanıyla teçhiz etmiştir ve küfrün devamlı, küfür kelimesinin devamlı itici gücüne rağmen Allah'ın rahmet nurları duvara yapışıp orada yavaş yavaş birikmeye başlarlar. Bu birikim %2'ye varana kadar kişi 11. basamaktadır. %2'yi vardığı zaman kişi 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir. İşte Hadis Suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla, şeylerle demiyor, şeyle, nurla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. %2 nur birikimi zikirle sağlanabilir sadece. Başka bir anahtar, başka bir şifre yok. Allah kelimesiyle nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaksınız. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikrediyor Allah Teala. Vezkür ismi Rabbike. Rabbimizin ismi ne? Allah. Yani el ilah. Allah. Bu kelime bir cazibe merkezi oluşturur kalbinizde ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizden içeriye fazıllar sızar.
sızamaz ama mühürlü olan kalbinizden içeri rahmet sızar. Mühürün kapısı, kalbin mührü hala kalbi mühürlü tutmakta, kapalı tutmaktadır. 12. basamaktasınız, huşuya ulaştınız %2 nur birikimiyle. Bu nur birikimi zikirle olgunlaştı, vücuda geldi. Ve hacet namazını kılıyorsunuz. Allah size mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız. Böylece 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştınız. Gene iradenizi kullanacaksınız. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman iradenizi kullanarak bu işi yaptıysanız ve 10 tane ihsan aldıysanız Allah-u Teala'dan, gene Allah'ın size verdiği cüz-i iradeyi Allah için çok kıymetli olan kullanım alanına sokacaksınız. Kullanacaksınız. Allah'ın size gösterdiği mürşide kendi iradenizle severek, isteyerek, ona büyük bir sempati besleyerek ulaşacaksınız. Allah Teala gösterdiği kişiyi mutlaka sevdirir. Müritle mürşit arasında daima sevgi vardır. Hiçbir zaman nefret oluşması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman zikrin size gerçek tesirini gösterebileceği 3 işlevden geçersiniz. Allah Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesiyle birlikte kalbinizin içine imanın yazması söz konusu olur. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Gönderdi Allah Teala. Arkasından nefsinizin kalbinin kapısının mührünü açar Allah Teala. Kalbinizdeki birinci işlem. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbinizin içinde o güne kadar mevcut olmayan bir kelimeyi, iman kelimesini kalbinizin içine yazar. Allah'a inanıyorsunuz. O güne kadar diliyle mümin bir kişiydiniz. Allah'a inanıyorum, ben müminim diyordunuz. Yani Allah'a inanan bir mümin hüviyetindeydiniz. Fakat o gün kalbinizin içine iman yazıldığı gün gerçek mümin oldunuz. Çünkü kalbinizin içinde artık iman kelimesi var. Ve sadece kalbinizle müminim demiyorsunuz. Sadece dudaklarınızla, sözünüzle müminim demiyorsunuz. Kalbiniz de müminim diyor. Yani siz gerçek bir mümin oldunuz. Kalbinizin içine iman girdi. Artık kalbindeki imanın sahibi olan kişisiniz. Mümin, imanın sahibi demek. İnanç imanının sahibisiniz. Bir, kalbindeki iman kelimesinin sahibisiniz. İki, ve gerçek mümin oldunuz. Allah Teala sadece diliyle ben müminim diyen kişiyi mümin olarak kabul etmiyor. Mümin kalbindeki iman kelimesinin de sahibi olan kişidir Allah'a göre. Burada mümin oldunuz. Kalbinizde iman yazıyor.
ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Devrin imamı başınızın üzerine gelir gelmez ruhunuzu sırat-ı müstakime gönderiyor, vücudunuzdan ayırıp gönderiyor. Kendisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerinde yer alıyor. İçinizde değil. Oysa ki sizin ruhunuz içinizdeydi, sizin hüviyetinizdeydi. Ama artık içinizde değil, başınızın üzerinde bir ruh var. Aynı zamanda da bir nur var. Çünkü o ruh başının üzerinde salam nurunu taşıyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böylece bu noktada zikir yapıyorsunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Zikir yaptığınız zaman bu noktadan itibaren Allah'ın katından yalnız rahmetle fazl gelmez. Aynı zamanda Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre rahmetle salavat da gelir kalbinize. Allah Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldık. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte bunu söyleyen insanların Allah Teala diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerindedir. Yani rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da onların üzerindedir. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Hidayet onlara verilen Allah'ın bir güzelliği. Öyleyse bu kademede zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından yalnız rahmetle fazl gelmiyor, rahmetle salavat da geliyor, göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. 10. basamakta açılan yolu takip ederek kalbinizin mührünü Allah Teala artık açmıştır kalbin içine, imanı yazmak için kalbinizin mührünü açmıştır. İşte bu açık olan mührü, hareketli hale gelen mührü, rahmetle faz ve rahmetle salavat o mührün üzerine enerjetik bir baskı yaparak 4 enerji grubunun rahmetin, fazlın ve rahmetle rahmetin ve salavatın 4 grup enerjinin baskısı mührü kalbin üst boyutundan alt boyutuna itiyor. Ve kalbin alt boyutundaki zulmani kapıyı Rabbani kapıdan giren bu nurlar, rahmet, fazl ve rahmetle salavat nurları mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. Oradaki zulmani kapıya ulaşan mühür, iki kapının da muhtevası aynı, boyutları aynı. O kapıyı kilitliyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam ettiği sürece kapı mühürlüdür. Yani zulmani kapıdan içeriye karanlıkların girmesi mümkün değildir. Allah Teala küfür kelimesini kalpten aldığı için karanlıkların da nefsinizin kalbinde tutunabilmesi imkanı yok. Ama kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinizi 1-2 dakika içinde %100 nurlarla doldurur. Rahmetle, fazla, salavatla doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, fazıllarla iman kelimesi karşıt kutupları oluştururlar ve birbirlerini çekerler. Fazıllar manyetik çekim alanı sebebiyle iman kelimesinin, iman kelimesini bir mıknatıs olarak düşünün, fazılları da demir parçacıkları olarak düşünün. Nasıl kutup, mıknatıs, demir parçacıklarını kendisine çekerse fazılları da iman kelimesi böyle çekiyor kendisine ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Faziletler.
ve nefsinizin kalbinde fazilet birikimi başlıyor. Neyle başlıyor? Zikirle başlıyor. Salavat nurları da karanlıkların nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne tesir etmesini önlüyor. Onlara engel oluyor. Böylece faziletlerin iman kelimesinin etrafında yerleşmesinde salavat nurları da karanlıkların tesir gücünü yok ederek ve onları kapı dışarı ederek görev alıyor. Ve nefsinizin kalbinde nur birikimi başlıyor. %1, %2, %3. Neyle başlıyor? Allah'ın zikriyle. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve o kalpte nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlarlar. Zikrinizi giderek arttırırsınız. Yaşat makamının emirleri gereğince zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki nur birikimi yani fazilet birikimi yavaş yavaş artacaktır. %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşti. Nefsinizin fizik vücudunuzun içinde bir rehine olduğunu unutmayın. Rehine %7 nur birikiminde birinci gökkatının kapısını açmak etkisinin sahibidir. Böylece ruhunuz zemin kattan birinci gökkatına kadar ulaşır. Ulaşması bu sebebe bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşmezse ruhunuzun birinci gökkatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse zikir nefs tezkiyesine sebebiyet verir. Nefsinizin kalbinde nurların birikmesine, faziletin birikmesine sebebiyet verir. Ve zikir bu sebeple ruhunuzun da zemin kattan birinci kata ulaşmasına sebebiyet verir. Burası nefse emaredir. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerre emreder. Nefs insana şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte burada Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Nefse emare kişinin kalbinde %7 nur birikmiştir. Kişi devam ediyor zikrine. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. وَلَا اُقْسِمُوا بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse, o levvame nefse kasem ederim diyor. Kişi nefsini artık kınamaya başlamıştır. Yanlışlıklar işliyor, pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Burası ikinci gök katıdır. Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesi nefsi devamayı ifade ediyor. Daha sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir kişi. Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruhu üçüncü gök katında. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne ya eyyetühen nefsül mutmainnetü buyuruyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Rahat 28'de Allah Teala buyuruyor. Onlar
nefslerini mutmain kılmışlardır. Bilin ki nefsler ancak zikirle mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنِّ الْقُلُوبَهُمْ اَلَا بِذِكْرُ اللّٰهِ تَطْمَئِنِّ الْقُلُوبُ. Onlar amin olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir işlevde hiçbir zaman gerçekleşmez. Rab 28. Üçüncü gökkatı, affedersiniz, dördüncü gökkatı, dördüncü defa kalbin %7 nurla dolması. Beşinci defa %7 nurla dolduğu zaman kişi Allah'tan razı oluyor, radiye. Altıncı defa nur %7 kalbe doluyor, nefsi mardiye. Allah da kişiden razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime radiyeten mardiye diyor Allah Teala. Ruh mu 5. ve 6. katlarda. Ve 7. defa %7 nur birikimi ruh Allah'a ulaşıyor. Bir başka ifadeyle Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Bakınız Allah Teala bu hususu ne kadar net anlatıyor. Şura 13'te Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Demek ki biz ulaşmıyoruz Allah'a. Allah'a biz ulaştırmıyoruz ruhumuzu. Allah ulaştırıyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor 21. basamakta ve Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba, sığınağa sığınıyor, evvap oluyor. Allah'ın zatında fani oluyor, fena fillah oluyor. İlk teslimi burada gerçekleştiriyoruz. 22. basamak. Neyle gerçekleştirdik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Zikirle gerçekleştirdik. Allah'ın zikriyle nefsimizin kalbine gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbini %49 doldurdu. Ondan evvel nefsimizin kalbine huşu sırasında yerleşen %2 rahmet de devreye girdiğinde nefsimizin kalbinde %51 nur oluşuyor. Bu nokta Allah'ın evliyası olduğumuz noktadır. Bu nokta üçüncü kat cennetin sahibi olduğumuz noktadır. Nefsimizin kalbindeki %51 nur ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan vesaire. Bu %100 afetlerle dolu olan nefsinizin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Yani elinde bir sulta yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptıramaz şeytan. Ama tesirine açıksınız. Yani tesir etmek için imkanın sahibidir. Ama kandırarak yapar bu işi. Çünkü emretme size zorla bir şey yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ama çok usta bir kandırıcıdır.
ikna edicidir. Bu sebeple insanların çok büyük bir kısmı hep şeytanın dümen suyunda giderler. Bunun hiçbir zaman da farkına varamazlar. Şeytan onların iç sesini taklit ederek onları devamlı kendi sesleriymiş gibi onları kandırarak sahtekarlıkla Allah'ın emrettiklerini yapmamaya davet eder. Allah'ın yasak ettiklerini de işlemeye davet eder. Ve insanların çok büyük bir kısmında da bunu mutlak olarak başarır. Şimdi ne zaman ki nefsinizin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi oldu, şeytanın hakimiyeti, şeytan sadece afetlere tesir edebildiği cihetle %100'den %49'a düşmüş olur. Şimdi bu evreler birer birer gerçekleşirken acaba fizik vücudunuz ne oluyor? Ruhunuzla nefsinizin durumuna beraberce baktık. Nefsinizin kalbinde %7 nurlar birikti. Neticede bu noktada 21. basamakta, 22. basamakta artacaktır. 21. basamakta nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. %51 nur. Şeytanın hakimiyeti %51 azaldı. Artık şeytan nefsinizin afetlerinin yarısından daha azına tesir edebilir. Bütün afetlerde oran %51 azaldı. Öyleyse şeytan artık üzerinizde %100 hakim olan, hakimiyeti şeytanda olan bir insan değilsiniz. Fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, afetlerin azaldığı ölçüde şeytan size tesir etmek imkanının sahibi olmadığı için, bu imkan şeytandan adım adım böylece alındığı için, insan, bütün insanlar başlangıçta Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul edilirken, yavaş yavaş şeytanın kulu olmaktan %7 insanın fizik vücudu kullanır, kurtulur. Allah-u Teala diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni hazâ sırat müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Yani şeytanın kulu olmakta devam etmeyeceksiniz diye ahd almadım mı ben sizden diyor. Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. İşte kişinin Allah'a kul olmaya başlaması %7 artıyor. Evvela %2 rahmetle, sonra 7 defa %7 faziletlerin kalbe girişiyle şeytanın o kişinin nefsi üzerindeki tesir imkanı azalıyor. %51 azalıyor. Ve fizik vücutta %7 artan bir şekilde Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve bu noktada %51 kul olmuş durumda. Nefse %51 şeytanın tesir sahasında olan karanlıklardan kurtulmuş ve Allah'ın nurları %51 orada yerleşmişlerdir. Amlar Allah'ın sesine kulak veriyorlar. Şeytanın üzerinizde bir hakimiyeti yoktur diyoruz. Gerçekten de yoktur. Ama nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmemeye programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye programlanmıştır. Onun için şeytanın tesirine zaten açıktırlar. Bu yüzden insanlar devamlı şeytanın tesiri altında kalıyorlar. Bu yüzden Allah-u Teala insanları böyle bir imkanı olduğu için şeytanın, zaten nefsin afetleri şeytanın taleplerine
yeşil ışık yaktığı için ve şeytan da onlara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için şeytanın kulu kabul ediyor baştan insanları. Allah'ın yaratığı ama şeytanın emri altında, şeytanın tesiri altında demek daha doğru, tesir altında bulunan insanlar olarak değerlendiriyor. Ama ne oldu? Zikir sayesinde kişi şeytanın kulu hüviyetinde olmaktan adım adım kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu ve nurlar nefsin kalbinde %51 hakimiyeti ele geçirdiler. Yani nefsin kalbine yerleşen faziletler artık ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyorsa nefsin kalbinin de %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nasıl ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyorsa nefsinizin kalbindeki faziletler de artık hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyorlar. Öyleyse burası bir dönüm noktasıdır. Burası evliya aldığınız noktadır. Zikriniz devam ediyor. Fena makamının sahibisiniz. Allah'ın zatında ifna olmuş olan birisiniz. Velayetin birinci makamı fena makamı. Bu makamda nefsinizin kalbindeki nurlar zikriniz giderek artıyor. %51'den %61'e kadar çıkıyor fena makamı. %61'e ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Beka makamının sahibi oluyorsunuz. Fena makamı Allah'ın zatında yok olma makamı, Allah'ın zatına sarılma makamı, meaba sığınma makamı, evap oluyorsunuz. Allah Teala bu noktada Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şahitâzâ ilâ rabbihim eâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol itaat eder ve meab, Allah'ın zatı ona meab olur, sığınak olur. Ve Allah Teala da zaten Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur, kendi nefsi için yapmış olur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin verdi. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Ama Şura 13 daha net olarak anlatıyor bu Allah'a dönüşü. Allah onu kendisine Allah kullarından dilediğini seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Eğer kişi Allah'ın zatında kaybolduğu zaman meaba sığınmıştır. Velayetin birinci makamındadır. Ne zaman nurlar 61'e ulaşırsa yüzde, o zaman o kişi bir yeni dizaynın içinde oluyor. Allah ona Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor Allah-u Teala'nın önünde. Onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. %61'den %71'e kadar nurlar bu beka makamında gerçekleşiyor. Kişi Allah'ın indinde altın bir tahtın sahibi. Zikir artarak devam ediyor. Daimi zikre doğru kişi adım adım yaklaşıyor. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, günün yarısına doğru yaklaşıyor ve ne zaman günün yarısını kişinin zikri aşarsa o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor.
Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Kişi artık dünyaya dönük bir kişi değil. Bu kişi artık zikri günün yarısını aşmış. Dünyanın muhtevasından çok manevi, uhrevi alem kişiyi alakadar ediyor. Ve her gün bunu ispat ediyor Allah Teala'ya. Zikrini günün yarısından daha fazla yaparak tercihinin dünya olmadığını kesin olarak Allah Teala ispat ediyor. Bu kişi artık zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'de başlar. Daimi zikre ulaşan bir kişinin, daimi zikre değil, günün yarısından daha çok zikir yapan bir kişinin ve %81'e kadar kişi zahit standartlarında devam eder. Demek ki birinci makam, velayetin birinci makamı fenafillah makamı, ikinci makamı vekabillah makamı, üçüncü makam züht makamı. Ve ne zaman kişinin zikri, kişinin kalbindeki nurlar %81'i aşarsa, o kişi geriye kalan %19 afetin önerilerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. İşte Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz yerine getiren bu kişi, fizik vücuduyla bunu yapıyor. Yoksa nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Bu konuya başladığı zaman. Ve nefsinin kalbindeki afetler de kişinin zikri günün yarısını çoktan aşmıştır. Günün yarısının aşımından da daha fazla kişi zikretmektedir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi söz konusudur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim noktası burası. Nefsin kalbi hala başlangıçta %19 afetin sahibidir. Zikri arttıkça kişinin bu afetler de azalacak, azalacak, azalacaktır. Ve bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Demek ki %81 afetle kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Bütün bunlar neyle yapıldı? Zikirle gerçekleşti. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaştı. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbindeki afetler hangi seviyede kaldıysa, diyelim ki %81 nur birikiminden bir süre sonra %85 nur birikiminde kişi daimi zikre ulaştı. %95 nur birikiminde ulaştı. %98 nur birikiminde ulaştı. Her biri mümkün. Ve bu ulaşma standartlarında daimi zikre ulaştığı andan itibaren kişinin kalbine artık karanlıklar giremez. Ve o karanlıklar bütünüyle nefsin kalbinden uzaklaştırılmıştır. Neden? Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ve nefsinin kalbinin üzerinde rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Zinvani kapı hiç açılmayacaktır. Dışarıdan içeriye hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Kalbin içi %100 zaten iman kelimesi tarafından kalbin içi %100 faziletlerle donatılmıştır. Gelecek olsalar dahi, böyle bir şey mümkün değil ama gelmiş olabilseler de eğer, karanlıklar nefsin kalbinde kendilerine yer bulamayacaklardır. Daimi zikir iki cepheli, bir zülmani kapı kapalı, karanlıklar kalbe giremiyor. İki, daimi zikrin sahibi olan kişinin kalbi
iman kelimesinin etrafında %100 nurları oluşturmuştur. Kalbin içi tamamen iman kelimesine yapışmış faziletlerle dolu. Daimi zikir Allah-u Teala'nın biliyorsunuz bir farz emri ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince bunu gerçekleştirmiştir. Femen esleme Allah-u Teala diyor ki o kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş. Femen esleme veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. O kişiden daha çok nefsi, fizik vücuda asil olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Daimi zikre ulaşan kişilere Allah-u Teala Ulu'l-Elbab adını veriyor. Ve diyor ki, li Ulu'l-Elbab feskurallâhe kıyâmen ku'uden. Yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulu'l-elbâb kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani üç halin üçünde de kişi 24 saat devamlı zikir halinde. İşte daimi zikrin sahibi olmak. Ne olur sevgili kardeşlerim? Kişi hikmet sahibi olur. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, üçüncüsü, nefsinin kalbindeki o hiçbir afet kalmayan kişinin kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı da açılmıştır. Dört, yani Allah'ın kendisine söylediklerini kalp kulağıyla işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini kalp kulağıyla görür. Böylece bu kişi için bir muhteşem dizayn söz konusudur sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ulu'l-Elbab makamında bu kişiye göğün sadece, göğün hiçbir katı gösterilmez, zemin kattaki devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Kalbi bir derece müzeyyen olur. Daimi zikir bu kişinin kalbine gelip yerleşmiştir. Kalbi bir kademe, bir mertebe müzeyyen olur. Ne zaman ki Allah-u Teala bu kişiye gök katlarının birincisini gösterir, kişi o zaman Ulu'l-Elbab makamını aşar, ihlas makamının sahibi olur. Yani halis olma, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru İlla liyabudullâhe muhlisine lehuddîne hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde halis kılmış kullar oldular Allah'a diyor hanifler olarak. İşte burası nefsinizin Allah'a teslim olduğu, nefsinizin kalbinin halis olduğu noktadır. Nurlarla %100 dolduğu ve gök katlarının birer birer gösterilmeye başladığı noktadır. 28. basamak ve ihlas makamı. Burada Allah-u Teala kişiye 7 kat gökyüzünü birer birer gösterir. 7. katın 7 alemini de gösterir. 7. alemin en üst noktası Sitre-i Müntaha'dır. İndi ilahi gösterilir, huzur namazı gösterilir, tahtlar gösterilir ve Sitre-i Müntaha'nın gösterildiği noktada kişi salah makamına geçiş yapar. İhlas makamı bitmiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Evvelce tövbeler niçin bozuluyordu? Kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı ve şeytan o afetlere
tesir etmek imkanının sahibiydi ve bunu her vesileyle kullanıyordu İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda İblis'in bunu kullanması artık söz konusu değil. Kişi tövbesini bozamaz. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın tesirine bütünüyle kapalı bir nefs kalbi var. İşte böyle olduğu için kesinlikle kişinin tövbesini bulması söz konusu olmadığı için Allah-u Teala en iyi bunu bilendir. O kişiyi tövbeye nasuha davet ediyor. Salah makamının birinci mertebesi kalp tezliğine oluyor. Yedi mertebede ihlas makamında müzeyyen olan kalp 8 mertebe müzeyyen olmuştur. Salah makamına böyle ulaşmıştır. Tövbe-i nasuhla bir mertebe daha müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişinin irşat makamına ulaştığı andan itibaren işlediği bütün günahları örtecektir. İkinci mertebe o kişiye salah nuru verecektir Allah Teala. Üçüncü mertebe ve o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Dördüncü mertebe. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Kişiler nurları önlerinde ve sağlarında yürürler ve Allah'a derler ki Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Kim bu insanlar? Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Tövbe-i nasuh olan insanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Bu devrin imamının ruhu başlarının üzerinde. Üzerinde nur olduğu için burada nur adıyla geçiyor. Salah nuru. Onlar da salah nurunu istiyorlar hatırladan. Bize de nur ver, nurumuzu tamamla diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bize mağfiret eyle. Yani bu örttüğün günahları da sevaba çevir. Biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Önce söylediği o. Sonra kişilerin talebi üzerine günahları sevaba da çeviriyor. Dördüncü mertebe müzeyyen oluyor kalp. Tövbe-i Nasuh'ta birinci mertebe, günahların örtülmesinde ikinci mertebe, salah nurunun verilmesinde üçüncü mertebe ve günahların sevaba çevrilmesinde dördüncü mertebe bu kişi irşada ulaşıyor. Bundan 14 asır var, bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah-u Teala diyor ki irşada ulaşmak konusunda ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek için kafi bir hüviyet. Kişi burada da daimi zikirde ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Ve teslimle birlikte bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. Burası daimi zikrin sonu ve en üst noktası bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılınmak,
Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Neyle? Zikirle. Zikir adı verilen bu meclise onları irşada

Ve bütün devirde, bütün ülkelerdeki resimler var. O resimlerin ötesinde de bir tek kişi var, devrin imamı. Bütün bu kademelerin aşılması zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, zikre dikkatle bakın. Şeytan zikrin böylece insanlara 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 27. basamakta nefslerini, 28. basamağın 4. mertebesinde iradelerini de Allah'a teslim eden bir sonuç veriyor. Bu sadece zikirle mümkündür. Şeytan bu zikri bütün insanların üzerinden silebilmek için zikri tamamen İslam alemine ve bütün dünyaya unutturmuş. Zikir söylediğimiz gibi farz olmasına rağmen unutturmuş ve insanları başka bir odağa çekmeyi, şeytanın bir tuzağına düşürmeyi amaç edinmiş ve insanlara transandantal meditasyonu önermiş. Meditasyon, Sanskritçe bir kelimenin genellikle om kelimesi kullanılıyor. Tekrar edilmesiyle gerçekleşen bir şeytani olay, bir şeytani seremoni. Ve insanların kalplerine Allah'ın nuru girmiyor, şeytanın karanlıkları giriyor. Kişiler biraz daha stres içine giriyorlar sadece transandantal meditasyonla. Ve iblis böylece şu anda bütün dünyada zikri ortadan kaldırıp, ki İslam alemine zikri zaten unutturmuş. İslam aleminin %90'ından fazlası bugün artık zikretmiyor. Diğer ibadetleri yeterli zannediyor. Onların dışındaki alemlerde de, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de, İslam'da da insanların %10'dan daha azı zikir yapıyorlar. Üç dinde de bu insanlar Allah'ın dinini yaşıyorlar. Başka dinlerin içinde de insanlar %10'dan daha az zikir yapıyorlar, zikrin güzelliklerini yaşıyorlar. Ama insanların büyük kısmı zikretmiyor. Hiçbir dinde insanların %90'dan fazlası artık zikir yapmıyorlar. Ve şeytan bütün insanları zünvani ilimlerin başında gelen meditasyonla kendisine bendetmeye çalışıyor. Büyük ölçüde de bunu başarmış durumda. Bugün hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga ikisi de birer zikir karşıtı eylem. Allah kelimesiyle kalbin bir takım şartlara sahip olarak Allah'ın nurlarını kendisine alması yerine bunların hepsinin tamamen dışında, tamamen tersine şeytanın karanlıklarının daha konsantre bir biçimde insanların nefslerine girip şeytanın onları daha büyük bir imkanla ele geçirmesini temin etmek üzere bütün dünyada transandantal meditasyon furyası başlatılmış durumda. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapan Maharishi ve etrafındaki insanlar şeytanın okültizmini bütün dünyaya kabul ettirme hevesindeler. İlluminati parasal zenginliğinin yanı başında insanları da şeytana köle etmek için ellerinden gelen büyük bir gayretle çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikri Kur'an'daki hüviyetiyle çok değerli tutun. Baş tacı edinin. Bu transandantal meditasyon sahtekarlığının biteceği günler, yenileceği günler uzakta değil.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah Teala'nın zikriyle bütün kapıların sizlere açılacağını bilmenizi istiyorum. Ama her şey başlangıçtaki Allah'a ulaşma talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi ulaştırır. Ancak o zaman kalbinizin içine iman yazılır. Ancak o zaman zikrin faydalı verilerine sahip olursunuz. Kalbiniz Allah'a dönmüştür. Kalbinizin nur kapısı, kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Kalbinizin mührü hareketli hale gelmiştir. Küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Zikir yaptığınız zaman artık fonksiyonel bir zikir muhtevası size tesir edebilecektir ve sizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi mümkün kılacaktır. Ve sözlerimizi zikir, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir ifadesiyle bitiriyoruz. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim, sana Kur'an-ı Kerim'de vahyettiklerimi onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan muhafaza eder, korur. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed izzüillâhu ve şeytan ve cahil. Ve iyâke nesta'in ve sıratı'a mustakim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin sevgili öğrencileri, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere Allah'tan, onun güzelliklerinden bahsetmek üzere. Konumuz zikir. Allah Teala'nın en büyük ibadeti. İbadetler arasında birinci sırada gelen, dinin temeli olan zikir. Tabii siz de herkes gibi dinin direği namazdır diyordunuz. Belki bizi ilk defa dinleyenler hala aynı şeyi söylüyorlardır. Dinin direği namazdır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah-u Teala bize gösterdiği zamana kadar biz de öyle zannediyorduk. Ama Yüce Rabbimiz bize öğretti ki dinin temeli namazdan daha ötede olan zikirdir. İslam kelimesi Allah'a teslim olmak demektir. Vasıtaları kullanmadan bu hedeflere ulaşamazsınız. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme hedeflerine. Ama namazı kullanırsanız, İslam'ın 5 tane şartını kullanırsanız, zikri devredici bırakırsanız, İslam olamazsınız. Zikir, Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in hanif dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini, işte o dindir, hanif dini, Arapça adıyla Allah'a teslim olma dini, İslam dini. Teslimlerin olmazsa olmaz şartı zikirdir. Zikir yoksa ne ruhunuzu, ne nefsinizi, ne fizik vücudunuzu, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. İslam olamazsınız, dininizi yaşayamazsınız. İşte onun için Allah Teala demin sizlere bahsettiğim Ankebût suresinin 45. ayeti kerimesinde buyuruyor ki

uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Diyor ki Habibim, sana kitaptan vahyettiklerimi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'imizde namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Ama zikrullah ikisinden de, bu iki zikirden de daha büyüktür. Ve le zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de, namaz kılma isimli zikirden de daha büyüktür. Yani en büyük zikirdir diyor Allah Teala. Zikir nedir? Zikir, yani zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Peki, Allah'ın 99 tane esması var. Bunlardan bir tanesi Allah kelimesi. Başka bir esmayı zikrettiğimiz zaman, tekrar ettiğimiz zaman onun adı nedir? Onun adı Esma-i Hüsna'nın zikridir. Aralarında fark var mıdır? Vardır. Allah kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için en çok kullandığı isimdir. Zikrullah'ın temelini bu kelime teşkil eder ve nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı zikirle ulaşır ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Fazıllar, Allah kelimesiyle giren rahmet, fazl ve salavattan fazıllar nefsimizin kalbine yerleştiği zaman bütün afetlerde aynı oranda azalma olur. %7 nispetinde nefsimizin kalbine faziletin yerleştiğini düşünelim. Nefsimizin kalbinde 19 ayrı grup afet vardır. Bu afetlerin hepsinde %7 azalma olur. Ama Esma-ül Hüsna'dan birini çekiyorsak, bizde gördüğümüz bir eksikliği Allah-u Teala'nın telafi etmesi için Esma-ül Hüsna çekiyorsak, ki Esma-ül Hüsna'nın her birini kendi sayılarında çekmemiz lazımdır her seferinde, bu sayı tamamlandığında o esma ile alakalı olan nefs afetlerinden hangisi ise sadece onda değişme olur. Fazilet orada gene nefsimizin kalbine yerleşir ama bütün afetlerde değişiklik oluşturmaz. Sadece o esmada, o esmaya o esmayı ihtiva eden, o esmanın zıttı olan afette değişiklik yapar. Öyleyse zikrullah
Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye verdiğimiz isimdir. Ne olur bunun vücudumuza sağladığı, bize sağladığı fayda nedir? Sevgili kardeşlerim, bunu yerli yerine oturtmak, asli unsurları devreye koymamız da mümkün. Evvela şunu bileceğiz ki, zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Onların kalplerinde mutlaka teskiyi oluşturur, temizlenmeyi oluşturur. Biliyorsunuz ki bir insan birinci basamakta olayları yaşar, ikinci basamakta olayları değerlendirir ve insanların çoğu ikinci basamakta seçilir. Seçilen insanlar işte Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece seçilenlerden çıkar. Seçilenler arasından kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, ki seçilmeyenlerin dilemeleri zaten mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah onlarda Rahim esmasıyla tecelli eder. Nefs tezkiyesi ve teslimler, Allah'ın Rahim esması tecelli etmedikçe hiç kimse de oluşmaz. Öyleyse zikir, sözüme dikkat edin, zikir sadece Allah'ın Rahim esmasının tecelli ettiği insanlarda fayda husule getirir. Öyleyse Rahim esması tecelli etmiyorsa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse Rahim esması tecelli etmez. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah Teala kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda da Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i. Diyor ki Allah Teala ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediğini bizlere ulaştırıyor. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse bir insanın nefsini şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasının o kişide tecellisidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerde de Rahim esması tecelli etmez. Allah'ın hiçbir tecellisi oluşmaz. Bu Rahim esması Allah'ın iki esmasından biridir ki birisi Rahim, birisi Rahman. Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese tecelli eder. Bütün insanların yaşamak için ihtiyaç duyduğu her şey Rahman esmasının tecellilerindendir. Kişinin etrafında onun yaşaması için hava vardır, nefes alıp verecektir.
yemesi için yiyecek vardır. Allah Teala tabiatı yiyeceklerle donatmıştır. Denizlerde, karada, havada, her yerde insanın gıda maddeleri mevcuttur. Bitkisel olarak, hayvansal olarak. Ama Rahim esması bunlarla alakalı değildir. Rahim esması Allah'ın rahmetiyle alakalıdır. Allah Rahim esması ile tecelli etmedikçe rahmet göndermez. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor. Onun göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Rahim esması o kişide aktif değildir. O kişi için geçerli değildir. O kişinin göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın üzerinde Rahim esması tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırır, kulaklarındaki vakrayı kaldırır, kalbindeki ikineti kaldırır, yerine ihbat koyar, Allah o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine göğsünü yararak nur yolunu açar Allah Teala. Hepsi Rahim esmasının tecellisidir. Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmasından evvel de Allah'ın Rahim esması varsa, o kişi de tecelliye başlamışsa, yani o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbihiyle Allah-u Teala'nın ismini zikrediyorsa, o kişinin göğsüne Allah'ın katından gelen rahmetle faz ulaşır. Hangi andan itibaren ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan, yani Allah'ın Rahim esması o kişiye tecelliye başladığı andan itibaren. Rahmeti gönderen Allah'ın Rahim esmasının tecellisidir. Ya o tecelli vardır, Rahim esması tecelli etmiştir veya etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Rahim esması tecelli etmez. Tecelli etmezse saydığımız işlemlerden hiçbirisi oluşmaz. O kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesli, isterse diye sessiz zikir yapsın. Netice değişmez. O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz hiçbir zaman gelmez. Rahmetin ve fazlın, daha sonra da rahmetin ve salavatın çağırıcısı, davetçisi Rahim esmasıdır. İşte Allah-u Teala'nın Rahim esması üzerine kalp şartları adım adım hazırlanır. O kişinin göğsünden kalbine yol açmadan evvel de Rahim esmasının tecelliye başladığında Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, zikri üzerine kişinin. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için tekrar Allah'a döner. Dikkat edin farklılığa. Rahim esmasının tecelli etmediği insanlarda, Rahim esması tecelli etmiyorsa bir kişiye, yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişi zikir yapsa da ona, onun göğsüne Allah-u Teala'dan rahmetle faz isimli iki tane nur hiçbir zaman gelmez. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah-u Teala onda mutlaka Rahim esması tecelli eder. Bu noktadan itibaren kişi zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşmaya başlar. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için kalbe ulaşamaz. Nereye kadar? Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. 10. basamağa kadar böyledir. Gelir rahmetle faz ama geri döner. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsüne gelir, dilemeyenlere gelmez. Gelir ve bu noktadan evvel 9. basamağa kadar, 9. basamak da dahil, o kişinin göğsüne
gelen rahmet lafaz oradan geriye döner. Allah'ın katına tekrar geriye döner. Ne zaman ki sevgili kardeşlerim o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. Onların göğsünü teslime açar. Öyleyse kişinin göğsünü şerh ederek, o kişinin göğsünü şerh eder diyor, yarar diyor Allah Teala ve teslime açar diyor. İşte kişinin göğsünün yarılması, şerh edilmesi ve teslime açılması olayı 10. basamaktadır. Bu noktadan itibaren zikir yapan kişinin göğsüne Allah Teala'nın zikri yapıldığı zaman Allah Teala'nın katından rahmet ve fazl nurları iner. Kesintisiz bir şekilde ard arda iner ve şifreli yolu takip ederek açılmış olan göğsü yararak açılmış olan yolu takip ederek kalbe ulaşır her ikisi de. Rahmet de fazl da. Ama burada farklı bir olay var. Kalp mühürlü. Kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiş ama mühürlü, açık değil. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kalbe ulaşırlar. Mühürden içeriye ikisi de giremez. Ne rahmet ne fazl. Ama fazlın giremediği ve sızamadığı bu ortamda rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarırlar, sızmaya başlarlar. Kişi 10. basamakta ve kişi zikir yapıyor ve rahmet nurları kalbin içine sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta. Bu rahmet nurlarının %2'ye ulaştığı yer, kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Nefsin kalbindeki zikrin ilk zaferi. Kalbe %2 nispetinde rahmetin gelip iman kelimesinin itiş gücüne rağmen kalpte yerleşmeyi başarması. Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın diyor Allah Teala, siz de zikri unutanlar ve aradan uzun zaman geçip de kalpleri kasiyet bağlayanlar gibi olmayın. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kalbe ilk nur girişinin 11. basamakta başladığını görüyoruz. Bu aslında giriş değildir, sızmadır. Çünkü kalp henüz mühürlüdür. Allah Teala benim fazlım müminler içindir diyor. Mümin olmakta başlayan bu fazl ne zaman o kişi iradesini Allah Teala'ya teslim ederse, teslim olursa
veya o kişi iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Fazlul Azim adını alır. Fazlım müminler içindir diyor Allah Teala. Belli ki Allah Teala burada kişiye göre mümin olmayı ifade ediyor. Allah'a göre değil. Kişiye göre mümin olmak kalbinin içine imanın yazılmasıyla tahakkuk eder. Ama Allah'ın ölçülerinde kişinin mümin oluşu Allah'a ulaşmayı dilediği an tahakkuk etmiştir. Öyleyse ne Allah'a göre ne kişiye göre Allah'a inanan kişi mümin olmak şerefine sırf Allah'a inanıyor diye eremiyor. Mümin olmanın başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bu noktada ise kişi bir, Allah'a inanıyor. Kesin şekilde Allah'a inanıyor. İki, ruhunun Allah'a hayattayken ulaşmasına da inanıyor. Üç, bunun üzerine bir farz olduğuna da inanıyor. Dört, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor. Çünkü Allah'ın Şura 13'te sözü var ve o kişi onu biliyor. Öyleyse amir olan bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Ne diyor Şura 13? Allahü yeştevi ileyhi men yeşavü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer. Dilediğini kendisine seçer diyor. Ve onlardan dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse seçilmek mümin olmak için kafi değil. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar müminlerdir. Diledikleri andan itibaren müminlerdir. Allah'ın dizaynında onlar müminlerdir Allah'a göre. Ama kulun vücudu itibariyle, vasıf şartları itibariyle o kişi henüz mümin olmamıştır. Kalbine iman henüz yazılmadığı için. Öyle olduğu için de fazl o kişi için aktif değildir. Ne zaman kişi vasıfları itibariyle mümin olacaktır? Kalbine iman yazıldığı zaman. Öyleyse Allah'a göre neden başlangıçta kişi mümin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'tan bir garanti alıyor kişi. Kalbine mutlaka iman yazılacak. Birinci garanti. Ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacak Allah-u Teala tarafından. İkinci garanti. Öyleyse Allah'a göre Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bunları elde eden kişidir. Elde etmiş kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü kalbe iman yazmak da o kişinin elinde değil, Allah'a ulaşmak da o kişinin elinde değil. Kalbe iman yazacak olan da Allah, o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken kendisine ulaştıracak olan da Allah. İşte böyle bir statü altında 10. basamakta kişi zikre başlıyor, 11. basamakta kalbine, 10. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılıyor. 11. basamakta kişi
zikrullah'a başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyor. Ve Allah'tan gelen rahmete faz göğsüne ulaşıyor, kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Ve %2 rahmet kişinin kalbinde yerleşiyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Ve Allah ona tabi olacağı mürşidini mutlaka gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada o kişi için bir sonuç çıkıyor. Kişi huşu sahibi olmuştur, mürşidini görmüştür, ona ulaşmıştır, önünde diz çöküp tövbe etmiş, el öpmüştür. Ne olur? Allah'ın 10 tane nimeti gelir. Devrinin ruhu başının üzerinde oluşur. Kişinin kalbinin mührünü Allah-u Teala açar. Kalpteki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Ve kalbin artık yeni bir veçesi, yeni bir devri, yeni bir veçeyle, yeni bir şekil alışla yeni bir devre başlamış olur kalp. Artık rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur kalbe ulaşacaktır. Allah o kişinin kalbinin içine çünkü imanı yazmıştır. Nefs tezkiyesinin şartları tamam olmuştur. Öyleyse nefs tezkiyesinin kalple alakalı şartlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, o kalbin içindeki ekinet alınmış, yerine ihfat konmuştur. O kalbin mührü açılmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Ve kişinin kalbine iman kelimesinin yazıldığı anda, yazıldığı andan daha evvel nefsin kalbine %2 rahmet sızmayı başarmıştır. Küfür kelimesinin devamlı itiş gücüyle onu kalpten atmaya çalışmasına rağmen küfür kelimesi hala kalpte dururken rahmet nurları kalbe yerleşmeyi başarmıştır %2 nispetinde. Ve bu noktada, söylediğimiz noktada Allah-u Teala kalpteki küfür kelimesini almış, dışarı atmıştır. Artık kalpte faziletleri ve rahmeti dışarı atacak olan bir itiş gücü mevcut değildir. Tam aksine faziletleri, fazılları kalbin içine toplayacak olan, kendisine yapıştıracak olan iman kelimesi vardır kalpte artık. Nefs tezkiyesinin şartları tamamlanmıştır. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler başka nelerdir? O kişinin bütün günahlarını Allah Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir. Ruhunu Allah'a ulaşmak üzere yola çıkartır Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre. Kişi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. İradede azalan nefsin afetlerine paralel olarak aynı oranda güçlenmeye başlar. Ve 10. nimeti Allah-u Teala'nın, o kişiye bir on verirken bir tek derecelik kazandığı hayra 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 katına kadar çıkaracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi burada başlıyor. Unsuru
zikirdir. Bu noktadan evvel, yani kişinin 14. basamakta tabiyetinden ve kalbine iman yazılmasından evvel, o kalbe sadece rahmetle fazl giriyordu. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ve levla fadlullahi aleyhi ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada." Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez, Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse bu noktaya kadar rahmetle fazl var ortalıkta. Ama Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah'ın söylediklerine bakarsak, bir de rahmetle salavat isimli yeni bir grup daha gelecek. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman bir kısım insanlar derler ki, muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız, mülaki olacağız. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız, geri çevireceğiz. Allah'a ruhumuzu rücu ettireceğiz. İşte diyor Allah Teala Bakara 157'de, hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Hidayetin rahmet ve salavatla olacağı, yani nefs tezkiyesine dayalı olacağı Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Öyleyse nefsin hidayeti zikirledir, rahmet ve salavatın da nefsin kalbine girmesiyledir. Nefs tezkiyesiyledir. Ve kişinin bu noktadan itibaren, mürşidine ulaştığı andan itibaren aldığı 10 tane nimetten sonra kalbine rahmetle fazl ve rahmetle salavat ulaşmaya başlar. Bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir, zikrullah'tır. Allah'ın isminin tekrarıdır ve Allah Teala üzerimize farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ruhu Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren müessese zikirdir. Allah'ın ismini zikret ve Allah'a ulaş. Ne oluyor? Zikrettikçe nefsimizin kalbindeki afetler azalıyor. Afetler azaldıkça emanet olan, rehine olan nefs, vücudumuzda rehine olan nefs, gök katlarının kapılarını birer birer açmaya başlıyor. Kalbindeki afetler azaldıkça üst katları açma yetkisini kazanıyor. Böylece ruhun Allah'a doğru seyri sülûkü gerçekleştiriyor. Gök katlarında birer birer yükseliyor. Nefsin kalbinde nur biriktiğini şimdi beraberce tezekkür edelim. İlk %7 fazilet birikiminde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Kişi mümin olduktan sonra, kalbine iman yazıldıktan sonra Rahim esmasının gerçek tecellisi ortaya çıkar. Sadece
müminlerin üzerine Allah-u Teala fazıl ulaştırır, kalbine yerleştirir. Fazlım müminler içindir buyuruyor. İşte kalbine iman yazıldıktan sonra kişi nefs tezki zikir yapıyor. Allah'tan gelen fazıllar, fazılları kendisine çeken manyetik alanın sahibi olan iman kelimesi sebebiyle iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin etrafına gelen, kalbi yavaş yavaş kaplayan fazıllar iman kelimesinin etrafına geliyor, iman kelimesine yapışıyor sımsıkı. Ve iman kelimesinin çekim gücü hiçbir zaman azalmayacağı için yapışan o fazılların oradan ayrılması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki kalbinizde %7 nur birikti, o günkü zikrinizi tamamladınız, zikri durdurdunuz. Durdurduğunuz anda zikir sırasındaki olayı hatırlayın. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbin Allah'a dönük olan kapısının mühürü açılmıştır ve mühür oradadır. O mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat mühürü kalbin alt boyutuna kadar indirir. Zülmani kapıya kadar indirir ve mühür zülmani kapıyı mühürler, kapalı tutar. Rahmetle fazlın ve rahmetle salavatın baskısı mühürün üzerine devam ettiği sürece kişinin kalbi şeytanın karanlıklarına, karanlık akışına kapalıdır. Karanlıklar nefsin kalbine, yani afetler dışarıya atılan afetler nefsin kalbine giremezler. Kalbi %100 Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı doldurur. Ne zaman ki kişi kalbin, nefsinin kalbindeki işlemi zikrini tamamlayarak durdurur. Zikir bittiği andan itibaren rahmetle fazla rahmetle salavat kalbe ulaşamayacağı için mühürün üzerindeki baskı kalkar. Kalpte %7 nur birikimi gerçekleşmişti. Baskı kalkınca aşağıdan baskı yapan şeytanın kalbimize gönderdiği karanlıklar, zulmet, nefsin afetleri tekrar kalbin içine dolmaya başlarlar. Ve bu dolan karanlıklar iman kelimesinin varlığına rağmen kalbi bütünüyle kaplarlar. Ne kadar yeri işgal edemezler? İman kelimesinin etrafında ne kadar fazilet, fazıl biriktiyse o birikime dokunamazlar. İman kelimesi onları kendisine çekmekte devam eder. Nefsin kalbinde %7 nur yerleşmiştir. Yerleştiren ve orada tutan iman kelimesidir. Zikir bunu yapar. Burası nefsi emaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Daha doğrusu Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. %7 nura kadar nefsimizin kalbinde ruhumuz zemin katlıdır. %7 nura ulaştığı zaman nefsimizin kalbi vücudumuzda, fizik vücudumuz içinde bir rehini olan nefs birinci gök katının kapısını açma imkanının sahibi olur. Remote kontrolla, uzaktan kontrolla birinci gök katının kapısı açılır. Bizim ruhumuz da ana dergâhtan yükselen diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası %7
fazilet birikimidir, fazıl birikimidir, iki de rahmet birikimi noktasıdır. Ruh, birinci gök katında. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Devam eden zikirle ikinci bir yüzeyde nur birikimi, nefs, ikinci gök katının kapısını açar, ruh ikinci gök katına ulaşır. Nefsi, levame, kıyamet suresi, ikinci ayet-i kerime, fela uksimu bin nefsi levameti, hayır, o levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Levam edilen, kınanan nefs, kişi nefsini kınıyor, günahları işlemek istemiyor, ama ne yazık ki işlemek mecburiyetinde kalıyor nefsi, o günahı işliyor. Ve kişi daha çok zikrediyor. Nefsinin kalbinde kalıcı nurlar %14'ü bulmuştur fazla olarak. %2 rahmette hep vardır kalpte o başlangıç girişinden sonra. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katında, nefsin kalbinde %21 fazla birikimi. Burası nefsi mülkimedir. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse hem şeytanın fücarı, fücuru hem de Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah Teala. Nefsimiz ilham almaya başlıyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bundan evvelki bütün kademelerin Allah'ı zikretmekle gerçekleştiği burada anlatılıyor. Zikir, kalpleri mutmain kılan yegane anahtardır. Ve bir kişinin kalbinde nurlar %28 fazilet, %2'de rahmete, yani %30'a ulaşmadıkça o kişinin kalbi mutmain olmaz, doyuma ulaşmaz. O kişi Allah'ın verdikleriyle kalbi doymaz, tatmin olmaz. Burası doyum noktasıdır. Fecir 27'de aynı şeyi söylüyor. Ya yetiren nefsin mutmain ne diyor? Ey mutmain olan nefs, İrce-i ila Rabbiki radiyeten var diye, Allah'ın, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Ondan sonra da ruhan sesleniyor, Rabbine dön. Öyleyse dördüncü gök katında ruhumuz mutmain oluyoruz. Bundan sonra bir daha %7 nur birikimi, radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Fecir 28. Bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz bir evvelkinde 5. gök katına yükselmişti. Burada da 6. gök katına yükseliyor. Nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ve bir daha %7 nur birikimimiz oluşturuyoruz. Nefsi teskiye. Bu noktaya dikkatle bakalım. 7. defa %7 nur birikimi, nefsi teskiye. Ne olmuştur? Nefsimizin kalbinde %49 fazıl birikimi var. %2 de rahmet birikimi var. %49 artı 2, %51 eder. Nefsin kalbindeki afetler Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sıfırdı. 10. basamağa yükselene kadar da sıfırdı.
Orada rahmet kalbe girmeye başladı. 14. basamakta fazıllar kalbe girip yerleşmeye başladı. Ve bu noktada nefsimizin kalbinde %49 fazıllar, %2 de rahmet var. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Şeytan yapısı itibariyle sadece nefsin afetlerine tesir edebilir. Çünkü ona duyarlı olan, Allah'ın emirlerini yapmayacak olan, yasaklarını işleyecek olan, şeytanla aynı paralele olan nefsimizin afetleridir. Nefsin afetleri %100 iken %49'a düştü. Faziletlerse sıfırken %49'a ulaştı. Rahmet de sıfırken %2'ye ulaştı. Nefsimizin kalbinde şeytan artık %51'ine kumanda edemiyor, tesir edemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbinde hakimiyeti Allah'ın nurları ele geçirmiştir. Şeytan artık mağluptur. Hakimiyetini kalpte kaybetmiştir. Allah'ın nurları galip olmuştur. İşte bu nokta kişinin ruhunu 7. gök katına ulaştırdığı noktadır. Buradan itibaren ruh 7 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katının 7 tane alemini geçecektir. Fetih kapısından elindeki kılıçla altın zincire vurup altın zinciri ikiye ayırarak fetih kapısından içeriye girmiştir. Ve zikir, affedersiniz, kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini birer birer geçecektir. Ve ruh Allah'a sitesini müntahaya ulaşıp oradan da Allah'a indi ilahiye ulaşıp oradan Allah'a ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşması 21. basamaktır. Zikirle bunu sağladınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilâllâhil masîr diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için, kendi nefsi için bunu yapar. Çünkü nefsi Allah'a söz vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak.

ki nurlar %100 olur. Daimi zikre ulaşmışızdır. Artık zülmani kapının üzerine, zülmani kapıdaki mührün üzerine rahmetle fazl kesintisiz bir şekilde baskı yapıyor. Mührün oradan ayrılması mümkün değildir. Karanlıkların kalbinize girmesi de mümkün değildir. Bu sebeple artık şeytanın kalbinize hiçbir tesiri söz konusu olamaz. Bu noktadan itibaren şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. İşte zikir 27. basamakta kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesini sağlamıştır. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Göğün bütün katlarını gördüğü zaman mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahlar örtülecektir. Sonra Allah Teala ona onun başının üzerine salah nurunu getirecektir. Ve sonra da o kişiyi günahlarını örttüğü günahları sevaba çevirerek irşada ulaştıracaktır. 28. basamağın 4. kademesi irşada ulaşma noktasıdır. Bu noktadan sonra kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Talep mutlak kabul edecektir. Allah Teala o kişiyi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hep bu cümle kullanılır, tayin edecektir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu son mertebeye de ulaştılar. Hepsi söylediğimiz 7 tane kademeyi birer birer geçtiler. 7 makamı geçtiler, salah makamı. 7 makam geçtiler, ruhları Allah'a ulaştıktan sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. İşte Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala o sabikunel ebeyline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ensara ve macirine ihsanla tabi olanlar. İster ensar olsun ister macirin onlara tabi olduğunun kesin delili Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesidir. Bütün sahabe iradesini de Allah'a teslim ederek fevzül azimin, ecül azimin, hazül azimin sahibi olmuşlardır. Ve fazlul azim de bunların arasındadır. On iki mertebe nefs kalbi müzeyyen olmadıkça azim fazl oluşmaz. Azim fazl 12 müzeyyen olma mertebesini gerektirir. Fazl-ı azimin sahipleri 12 mertebe kalpleri müzeyyen olduktan sonra iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. 12. mertebeden sonra teslim gerçekleşir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar ki bütün bu mertebeleri hep Allah-u Teala'nın zikri oluşturmuştur. Kim üzerinde? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde, rahim esmasının tecelli ettiği kişi üzerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki biz Allah'ı sevenleri, birbirlerini Allah için sevenleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sevgiden başka ne var ki? Sevgi, Allah-u Teala'nın bizlere en büyük hediyesidir. Kalplerimizi telif edecek olan, birleştirecek olan, bizleri mutluluğa ulaştıracak olan en güçlü araç, en güçlü vasıta, en kuvvetlisi sevgidir. Mutluluk mu? Sevmenin fonksiyonudur. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Allah'ı sevdikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevdikçe başka insanları seveceksiniz. Sevginin kaynağı Allah'tır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgi ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Nefret nefsimizin afetlerinden bir tanesi. Nefsimiz %100 afetlerden oluşmuştur. Doğunca %100 afetlerle olan bir nefs kalbinde düşmanlıkla, kinle, nefretle nefsimizin kalbi dolu olarak hayata başlarız. Ruhumuzda da buna mukabil sevgi vardır, sempati vardır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Öyleyse mutluluk sevmek ise, mutluluğun yolu sevmekten geçiyorsa, bir insanın mutlu olmasının temelinde, mutlak saadete ulaşmasında en büyük faktör sevginin nefrete hakim olması ve nefretin sonunda bizi tamamen terk etmesi, yerini bütünüyle sevgiye vermesidir. Mutluluk sevginin nişanesidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Allah'ı seveceksiniz. Ondan hoşlanmakla başlayan hayatınız Allah'ı sevmekle devam edecek. Sonra Allah'a aşık olmakla devam edecek. Sonunda da Allah'a hayran olacaksınız. Bir sevgi merdiveninden çıkış bu. Yukarıya doğru, mutluluğa doğru çıkış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her açıdan mutluluğun var olduğu bir dünyada yaşamak ister misiniz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Biz de size
böyle bir suale karşı başka bir sual soracağız. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Sevin. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeye çalışın. İşte bu sevmek size zor gelecek. Çünkü sevgi hak edilir. Sevgili kardeşlerim, ama bu bir bütün müessese değildir. Sevgi hak edilir. Ama sizin çevrenizdeki insanlara sevgi duymak konusundaki gayretiniz, sevgiyi daha kolay mümkün kılar, daha çabuk arttırır, yetmez. Sevebilmeniz için mutlaka nefsinizin kalbine sevginin yerleşmesi şarttır. Yoksa sevemezsiniz. Sevginin dizaynına dikkatle bakın. Normal sevgiden bahsetmiyoruz. Onun ötesindeki bir sevgi sizi mutlu kılabilir. Yoksa ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle oluşmuş ve bunlardan bir tanesi de sevgi. Elbette sevme müessesesi iç dünyanızda herkesinki kadar bir seviyede vardır. Mesele nefsinizin kalbindeki nefretin ruhunuzun kalbindeki sevgiyi örtmesi veya örtmemesidir. Ne kadar bir dünya sizin için sevgiye dayalıysa geri kalanı nefrete dayalıdır. Öyleyse bütün insanların ruhlarının kalbindeki sevgi eşit değildir. Nefsinizin kalbindeki nefret ne kadar çoksa ruhunuzun kalbindeki sevgi o kadar azdır. Tersi de geçerlidir. Ruhunuzun kalbindeki sevgi ne kadar çoksa nefsinizin kalbindeki nefret o kadar azdır. Öyleyse bu müesseseye ait olduğu yere oturtursanız sevgiyle nefret toplamının her zaman birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Ortalama 10 puanlık bir dizayn içerisinde ikisinin toplamı daima 20 edeceğine göre, eğer nefsinizin kalbinde 13 puan sevgi varsa, ruhunuzun kalbinde sadece 7 puan, ruhunuzun kalbinde 13 puan sevgi varsa, nefsinizin kalbinde sadece 7 puan nefret vardır. Ruhunuzun kalbindeki sevgiyi 15 puan kabul edersek, nefsinizin kalbinde sadece 5 puan nefret vardır. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur, ruhunuz 19 tane hasletten oluşur. Sevgi 19 tane hasletin sadece bir tanesidir. Nefret de 19 tane afetin sadece bir tanesidir. Bütün afetler ve hasletler zıtlarıyla bütünü teşkil ederler. Nefsinizin ve ruhunuzun kalpleri toplamı hep aynı sonuca ulaşır. Toplam daima 10'ar puanlık bir dizayn söz konusuysa toplam daima 20'dir. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Her şeyden önce sevemedikleri için, nefret ettikleri için, kin duydukları için, başkalarını kalplerine bir dost olarak yerleştiremedikleri için, özellikle Allah'ı sevemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, mutsuz insanla mutlu insan birbirinden Allah'ın standartlarında ayrıdırlar. Mutlu insan
üç ayrı cepheden bu mutluluğu yaşayan bir insandır. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutludur. İki, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. İç dünyadaki mutluluğun arkasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi yatar. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada mutsuzluk vardır. Huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, hüzün vardır. Bir insanın iç dünyasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin afetlerinin yok olarak, ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletlerin, nefsinizin kalbini tamamen doldurması yatar. Mutluluğun temelinde bu yatar. Nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel bir hüviyete bürünmesi. Nefsinizin kalbindeki hasletlerle ruhunuzun kalbindeki afetler birbirinin tersi hedeflere yöneliktir. Nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini çiğnemek ister, yapmamak ister. Nefsinizin kalbi Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek ister. Buna göre yaratılmıştır nefsinizin afetleri. Allah Teala hepinizi eşit şartlarda hayat yarışında kulvara ulaştırır. Nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa ruhunuzun kalbinde de o kadar hasret vardır. Hedefiniz nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edip ruhunuzun hasletlerini nefsinizin kalbine yerleştirmek, monte etmek. O standartlar içinde mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn mutluluğun simgesidir. Kişinin iç dünyasında nefsindeki bütün afetlerin yok olması, öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, isyan, iptiralar, cibrilik, cehalet, bunların her biri ayrı bir afettir. Bunların zıtları ise ruhunuzun kalbindeki hasletleri ifade eder. Öyleyse iç dünyanızda mutluluk nefsinizdeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Yok edebilir misiniz? Evet. Allah Teala bunun için size yardım etmeye hazır. Allah Teala bizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım? Sadece sizlerin mutlu olmasını ister. Onun için yaratıldınız. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevgisiyle Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. Onun sevgisi sizin içindir. Kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. En üstün vasıflarla donattığı insan ve en çok insanı sever. Ve en çok sevdiği mahluk olan insanın, yani sizlerin mutlu olmanızı ister sadece. Öyleyse Allah'ın
insanı yaratmaktan murade, insanın mutluluğu, saadeti yaşamasıdır. Allah'ı tanıyarak yaşayabilir. Hidayetle yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa mutluluk yoktur. Hidayet nedir? Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Başka bir kelime kullanarak aynı sıralamayı net bir şekilde herkesin anlayabileceği bir dile sokabiliriz. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun veçin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Hidayet, Allah'a teslim demektir. Peki ruhumuz nasıl Allah'a teslim olur? Allah'a ulaşarak, Allah'ın zatında yok olarak. İşte Âl-i İmrân 73, innel hüdâ hüdâllâh. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara 120, inne hüdâllâhi hüvel hüdâ. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdâllâhi Allah'a ulaşma, hüve işte o el-hüdâ hidayettir. Bu ruhumuzun teslimi. Fizik vücudumuz için de Allah Teala teslimi şart kılıyor. Bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Veçhin Allah'a teslimi. İşte bu veçhin hidayeti. Sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslim edilmesi. Neyle mümkün? Daimi zikirle mümkün. Sadece daimi zikrin sahipleri nefslerini Allah'a teslim edebilirler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını Allah Teala ulul elbab olduklarını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve diyor Allah Teala sahabe için, onlar yani sahabe hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri, Âl-i İmrân 190 ve 191. Daimi zikrin sahibi olanları anlatıyor. Li ulil elbab yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulil elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmak, ulil elbab olmayı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamına Allah-u Teala'nın onları tayin ettiğini, hepsinin mürşitler olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmakla mümkündür. Allah Teala iradenin teslimi safhasını bir farzla noktalamış.
Bakara suresinin 102. ayet kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine ettekullâhe hakka tukatihi. Ey ameni olanlar, takva sahibi olun. Bi hakkın takvanın sahibi olun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Yani bu teslim bi hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın teslimi, iradenin de Allah'a teslimi. Allah Teala iradenin tesliminde hakkul yakine ulaşmayı vurguluyor. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, fakat hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmek, bu hakkı görerek gerçekleşen bir metinidir. 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslimi. Neyi sağlar? Allah-u Teala'nın kişiyi irşat makamına ulaştırmasını sağlar. Allah-u Teala'nın kişiyi mürşit kılmasını sağlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle gerçekleşir. Ne zaman bir kişi iradesinde Allah'a teslim etmek isterse, salah makamının 4. makamında, 4. kademesinde irşada ulaştığı zaman kişi teslim edeceği son şeyi, iradesini Allah'a teslim etmek için hazır hale gelmiştir. İradesini Allah'a teslim etmek için talepte bulunacaktır. Bu teslim 19. defa onun nefsinin kalbindeki müzeyyen olmayı gerektirir. Ve bu müzeyyen olma standartlarında kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Ve kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlandığı noktaya dikkatle bakın. Bu noktada o kişi kendi iradesiyle bir şey yapmayacaktır. Allah-u Teala devamlı ona emirler verecektir. Bu emirleri gerçekleştirecektir kişi. O zaman görecektir ki Rabbi kendisini, onu yaratan Yüce Allah, o kişiyi, o kişinin kendisini sevdiğinden çok daha fazla seviyor. Öyleyse böyle bir dizaynda sevginin muhtevasına dikkatle bakın. Bu sevgi hakkul yakin sevgisidir. Rabbini gören kalp gözüyle Allah'ın kendi zatını gösterdiği bir kişinin o gaybi imanının tahkiki imana dönüştüğü noktada var olan en büyük sevgidir. Allah'a karşı duyulan sevginin en büyük boyutu Allah'ın zatının görüldüğü noktadan itibaren şekillenir. O sevginin 1. kademesinde irşat makamını Allah'ın tayin ettiği kişiler vardır. Daha üst kademesinde bütün kavimlerdeki Resuller vardır. En üst kademesinde ise her devirde, yaşamakta olan insanların arasında her devirde devrin imamı vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Aranızda mutlu olmayı istemeyen birisi var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Sevgili kardeşlerim, hiç ihtimal veremiyorum. Bir insan düşünemiyorum. Mutsuz olmayı isteyen bir insan, mutlu olmayı istemeyen bir insan. Ama şunu görüyorum, herkes mutsuz. Neden mutsuz?
sadece Allah'ın kendilerini mutlu olmaları için yarattığını unuttukları için ve Allah'a değil de nefslerine teslim oldukları için. Unutmayın, doğumunuz anından itibaren şeytan sizinle devamlı beraberdir. Hep sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri, emirleri yerine getirmemeye yöneltmek için hep sizinle beraberdir. Hiç vazgeçmez. Bir karar verdiğiniz zaman o karardan sizi caydırmaya çalışan, sizi kendinize mahcup edecek olan o iblistir. En basit şeylerde, herhangi bir şey yapmak istiyorsunuz evde, ikinci bir alternatif aklınıza getirerek o kararı verdikten sonra sizi o karardan caydırmaya çalışan işte o iblistir. Her seferinde caydırmayı başarabilirse yeni bir alternatifle o kararınızın da yanlış olduğunu size ispat etmeye çalışır. Deneyin. Hayatınızın her saniyesinde vereceğiniz her kararda sizin karşınızda bir düşman vardır. O iblistir. Ve sizi verdiğiniz her kararın zıttı olan bir tesirle o karardan caydırmak için devamlı bir uğraşı halindedir. Maksadı ne? Her kararınızdan cayışınızda size sizin ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu ispat edecektir. Ve böylece iradenizi gerçekten zayıflatmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir emri var. Eğer bir konuda karar verirsen o kararında sebat et diyor. O kararın üzerinde dur, sakın vazgeçme diyor. Karar verene kadar onlarla istişare et diyor sahabeyle. Onların da fikrini al. Ama kararını verdikten sonra, ki kararı verdiren Allah Teala ona, ondan sonra sebat et diyor kararında. Sakın diyor vazgeçme. Neden? Çünkü iblis devamlı vazgeçirmeye çalışacaktır. Vazgeçtiği takdirde vazgeçme kararının da yanlış olduğunu ispat etmek için yeni alternatifler ileri sürecektir. Eğer başarabilirse bir defa daha ondan da vazgeçmesini, yeni bir karara varmasını sağlayabilirse ondan da vazgeçtiği için onu yerecektir. Ve yeni bir kararın arkasından daha yeni bir kararın arda arda gelmesini ve o kişinin iradesini yanlış istikamette kullandığının ona ispatıyla o kişiyi huzursuz etmek için iblis her şeyi yapacaktır. Herkes için geçerli. İşte Allah'a teslim olanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim edenler bundan korkmazlar. İblis onlara da söyler ama bu kulaktan girer, ötekinden çıkar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman iradenizi Allah'ın iradesine bağlarsanız o noktadan sonra emirleri siz vermeyeceksiniz. Allah verecek. Size düşen şey sadece itaattir. Onun ne kadar büyük bir zevk olduğunu, size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini ancak o zaman anlayabileceksiniz. Ondan evvel hep kendinizin emrindeydiniz. Başlangıçta %100 nefsinizin emrindeydiniz. Sonra nefsinizin emrinde olmanız azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Nefsinizin afetleri tamamen bitince artık siz ruhunuzun emrinde, yani dolaylı olarak Allah'ın emrinde oldunuz. Ama burada Allah Teala size emirlerini iletmiyordu. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere programlandığı için, nefsinizde de hiç afet kalmadığı için, nefsiniz de faziletlerle dolduğu için, faziletlerin de fazılların da durumu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek üzere onların programlanması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi oldunuz. Ama kendi iradenizle.
Ne zaman ki iradenizi Allah'ın iradenize bağladınız, o noktadan itibaren emirleri Allah vermeye başladı. O zaman sizin iradeniz yok artık devrede. Allah'ın iradesi var. Allah'ın iradesi sizi sadece sonsuz mutluluklara ulaştıracak olan bütün seçimleri otomatik olarak yapacaktır. Sizin seçmek diye bir zahmete girmeniz gerekmiyor. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Her emrin yerine getirilmesinden sonra da arkasındaki hikmeti öğrendikçe Allah'a karşı sonsuz bir hayranlık duyacaksınız. Ve sizi öylesine büyük bir mutluluğun içine ulaştırdığı için ona sonsuz hamd edecek ve şükredeceksiniz. İşte insanların mutsuz olmasının arkasında o insanların nefslerine ve dolayısıyla şeytanın adımlarına tabi olmaları yatar. Hayata geldiğiniz andan itibaren nefsi afetlerle %100 dolu olan birisiniz. Evet, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Bu da bir vaka. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başa baş bir pozisyonda hayata giriyorsunuz. Ruhunuzun hasletleri de faal, nefsinizin afetleri de faal. Ve eşitlik sağlanmış durumda. Pozitifler ve negatifler birbirine eşit. Her ikisi de kendi saflarını %100 dolduruyor. Ve hayata adım atıyorsunuz. Devamlı nefsiniz size bir şeyler telkin ediyor. Allah'ın emretmediği şeyleri telkin ediyor. Allah'ın emirlerini çiğnemenizi telkin ediyor. Yasak ettiği şeyleri işlemenizi telkin ediyor. Dikkat edin. Allah sizinle doğumunuzdan itibaren konuşmaz. Ama şeytan devamlı size telkinde bulunacaktır. Hiç vazgeçmez. Hayatınız devamlı bir standart içinde hep Allah'ın güzelliklerinin dışında yaşamanız için şeytanın telkinleriyle geçecektir. Sadece bir tek muradı vardır. Sizi mutsuz etmek. Böyle bir dizaynın içerisinde iblisi iyi tanıyın. Ne zaman içinizdeki bir ses Allah'ın size emrettiği bir şeyi türlü bahanelerle yaptırmamaya çalışıyorsa bilin ki onunla karşı karşıyasınız. Bu sinsi düşman sizin içinizdeki o sesi çok ustaca taklit eder. Siz de bu içinizdeki söylenen sözlerin sizin kendi düşüncenizin söze dökülmüş şekli olduğunu düşünürsünüz. Kendinize ait zannedersiniz. Bu kurnaz mahluk bunun arkasına saklanarak sizi devamlı huzursuz etmek için aklınıza gelmeyecek çeşitli hünerlerin sahibi olarak sizi devamlı huzursuz etmek için elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymaz. O iblistir. O şeytandır. Ve sizi alaşağı etmek için, Allah'tan koparmak için, kendi safına almak için elinden gelen her şeyi yapar. Düşünün sevgili kardeşlerim, başarısının ölçülerini bir düşünün. Bugün zulmani kelimelerin tekrarıyla oluşturulan transandantal meditasyon dünyadaki hastanelerin çok büyük bir kısmında, %90'dan fazlasında
bir tedavi vasıtası olarak kabul görmüş durumda. İnsanı stresin üst boyutlarına ulaştıracak olan bir yanlış uygulama, şeytani bir müessese insanlara doğruymuş gibi yutturulmuş. Bunu gerçekleştiren iblistir. İki tarafta da iblis var. Bunu teklif eden kişi iblisin tesiriyle teklif ediyor. Açıklamaları iblisin açıklamaları olarak teklif ettiği kişiye ulaştırıyor. Teklif ettiği kişiyi de şeytan ikna ediyor. İki tarafta da söz sahibi hep o. Böyle bir danışıklı dövüş müessesesinde insanların hep mağlup olmasının arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın emirlerini hiçe saymaları, mutluluklarının vasıtalarını unutmuş olmaları. Eğer o insanlar zikir yapsalardı, daimi zikre ulaşmadan da doğruları ve yanlışları birbirinden ayırt edebileceklerdi. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar zikir yapmıyorlar. İnsanlar zikir yapmadıkları için devamlı şeytanın tesiri altındalar. Nerede bir kavga körükleniyorsa iki tarafta da şeytanın telkinleri bunu sağlar. Taraflardan birine öbürünü kızdıracak bir hususu telkin eden iblis, bu tesir karşı tarafa ulaştığı zaman hemen ona telkinde bulunur. Bak, sana bunu yaptı, sen ona cevap vermezsen herkes seni korkak birisi zannedecek. Bu sana bunu yapan adam da senin zaten bir korkak olduğunu biliyor. Muradı ne? İkinciye, birinciye cevap vermeyi, ona onun kendisine davrandığından daha sert bir şekilde davranmayı telkin etmek. Ve böylece öfke spiralini yukarıya doğru yükseltmek. Ve neticede en ağır suçlara kadar insanları teşvik etmek. En son sonuç birinin mezara, ötekinin hapse girmesi veya ötekinin de haksız bir sebepten öldüyse idama mahkum edilmesi. Ne oldu? Ulaştı hedefine. İnsanları mutluluğu yaşayamadan bu dünyadan ayırdığı gibi daha ötesi de var. Nefslerinin afetlerine yenilerek bu neticeye ulaştıkları için cehenneme mahkum etti insanları. Dikkat edin, Allah'ın koyduğu kanunda ancak kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla ise Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamak üzere harekete geçmeniz lazım. Sıfırlayabildiğiniz yer daimi zikirdir. Ne olur daimi zikrin sahibiyseniz? Daimi zikrin sahibiyseniz nefsinizdeki bütün afetler zikir sebebiyle yok olmuştur. Neden? Yerlerini fazıllar tamamen işgal ettiği için, %98 fazıl işgal ettiği için, %2 de rahmet işgal ettiği için hepsi nurdur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani nefsinizin size olan emirleri hep Allah'ın emirlerini asla yapmamak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek iken, daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin de size emri Allah'ın bütün emirlerini yapmak, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Ruhunuzun emri mi? Zaten oydu. Doğuşunuzdan beri ruhunuz hep Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeniz, yasak ettiği fiilleri işlememeniz için vardır. Onu telkin eder devamlı. Peki muradı nedir?
arkasında yatan bir tek sebep var. Allah'ın size ruh vermesinde, ruha programladığı şey tekamülün son mertebesi olmasında, sadece bir tek muradı var. Ruhunuzun emrinde olun da Allah'ın sizin için o gün gördüğü mutluluğu yaşayın. Yaşadıkça Allah-u Teala'ya şükredin, hamd edin diye. Neden bu kadar çok Allah'ın mutluluğunu yaşayan insanlar Allah'a şükrediyor, hamd ediyor? Bakıyorlar, dünya kanadında Allah-u Teala onlara her şeyi vermiş. Ahiret kanadında gene vermiş. Dünya kanadında ne vermiş? Mutluluk vermiş. Nefslerinin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi nereye ulaşmış? İç dünyasında sulh ve sükûne ulaşmış. Nasıl? Nefsinin kalbindeki afetlerle, ruhunun kalbindeki hasletler devamlı bir savaş halindeyken, doğumundan itibaren, neden savaş halinde? Nefs Allah'ın bütün emirlerinin çiğnenmesini ister, ruh sağlığın bütün emirlerinin yapılmasını. Nefs Allah'ın yasaklarının, Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, yerine getirilmemesini, ruh ise Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi ister. Öyleyse iki ayrı cephede iki düşman var içinizde. Nefsiniz ruhunuzla devamlı savaş halinde. Ve yapıları icabı, ikisi de kendi deliklerinin yapılmasını ister. Bu sebeple taraflardan biri her olayda mutlaka rahatsız olacaktır. Huzursuz olacaktır. Kendi dilediği yapılmadığı için. Öyleyse içinizde devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Nefsinizin her dediği yapıldığı zaman ruhunuz buna itiraz edecektir. Bunu istemeyecektir. Çünkü nefsinizin afetlerinin talepleri yerine getirildiği zaman arkasından duyacağınız şeyin huzursuzluk olduğunu ruhunuz çok iyi biliyor. Allah-u Teala'nın size verdiği ruhunuz mutluluğu yaşamanız için verilmiştir. Diyor ki biz insanı yani nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Bir takvimde belli bir zaman parçasında ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfili safiline reddettik diyor. Yani bu hedefe ulaşmadığı için, tam zıttını yaptığı için kişi, nefsinin ve şeytanın esiri olduğu için onu esfili safiline reddettik diyor. Aslında Allah Teala'nın muradı açık ve kesin. Bütün insanları Allah Teala bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Çok seviliyorsunuz. Tahmin edemezsiniz ne kadar sevildiğinizi. Bilemezsiniz. Sizi o kadar çok seviyor ki sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizin ibadetlerinizin, namaz kılmanızın, oruç tutmanızın, zekat vermenizin, hacca gitmenizin, kelime-i şehadet getirmenizin, zikir yapmanızın Allah'a ne faydası olabilir ki? Ona hiçbir şey yapamazsınız. Bir fayda sağlayamazsınız, bir zarar veremezsiniz. Ama sevgilik onun şahsına, kendisine. Ama siz o ibadetlerle sizin mutlu olmanız için çok şey yapabilirsiniz. Mutluluğunuzun şu kainat üzerindeki en büyük anahtarı zikirdir. Çünkü zikirle Allah'tan gelen faziletler, fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşecek ve her yerleşen fazıl kadar nefsinizin kalbindeki afetler kapı dışarı edilecektir. Kovulacaktır nefsinizin kalbinden.
Ve kavga, iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga her geçen gün biraz daha azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Ve sizi her şey mutluluğa doğru götürecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, ah bir farkına varsanız, bir tatbik edip başarsanız, ki tatbik etmeye başladığınız zaman beklemediğiniz hüviyette yardım alacaksınız Allah-u Teala'dan. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız, o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin, öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği, çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki, bir inansanız, daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız, o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Ne kadar imanın sahibi olursanız, Allah-u Teala o imanın sahibi olmanız konusunda size yardım ettiği gibi, sahip olduğunuz iman kadar size yardım edecektir. Acaba anlatabiliyor muyum ne dediğimi sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Neyi yapmak isterseniz o imkan size teslim edilmiş durumda. Üstelik Allah sizin mutluluğunuz için size yardım etmeye hazır. Yani kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen kişinin özelliği neydi? O kişinin özelliğini Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala diyor ki o huşu sahibi olanlar var ya diyor. Onların vasfını veriyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kimmiş huşu sahibi kişi? Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanan kişi. O inancın sahibi. O imanın sahibi olduğu için Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor. O imanın oluşmasında da en büyük yardımcı gene Allah. İşte öyle bir imanın sahibi olan siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınıza göre asıl ifadesiyle o imanın sahibi olduğunuz için Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah-u Teala onu bu imanın sahibi kılar. Huşu sahibi kılar. Dikkat edin ki huşu ilk 7 basamağın ötesinde başlar. İlk 7 basamağın muhtevasında başlar. İnancınızın muhtevası Allah-u Teala'nın ilk huşusu toprağın, çorak toprağın Allah'ın rahmetine ihtiyacı gibi sizin üç dünyanızda zikirle Allah'tan gelecek olan rahmete ve fazla susamak yer alır. Onlar
ilk huşunun sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklarına inanç sahibi olacaklardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yapıyor ve Allah'a ulaşmayı dileyen siz Allah'a ulaşmaktan emin hale getiriliyorsunuz. Bu noktadan itibaren Allah Teala sizin kumandanızı ele almış durumda. Artık Allah'a ruhunuzu ulaştıracağından emin olan bir insansınız. Yakin hasıl ederek muhakkak surette enne kullanıyor Allah Teala, inanıyorsunuz ki ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bakara 46'da söylediği bu sözü gene Bakara 156'da Allah Teala tekrar ediyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte hidayete erenler sadece onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede, Bakara 157'de. Kimler? Hidayete ereceklerine inananlar. Mutlaka ruhumu ben Allah'a ulaştıracağım diyenler. Onların hidayete erdiği ifade ediliyor. Dikkat edin. Burada Allah Teala onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır demiyor. Ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen kişi hidayete ulaşacak olan kişidir diyor. Yani sadece ruhunu Allah'a ulaştırarak hidayete eren kişi değil. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edebilen, bu sebeple hidayete erecek olan kişi. Nefsini de Allah'a teslim edecek olan kişi. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim edebilecek kişi. Orada musibetler karşısında yılmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda imanını sapasağlam tutan, Allah'a ben mutlaka ulaşacağım, Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracak diyen kişi, o imanın sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a tevekkül etmek budur. Allah'a ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuza teslim edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olabiliyor musunuz? Mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutlaka o yardımı Allah'a tanırsınız. Hem böyle bir dizayna ulaşmak için siz teşneyseniz, hazırsanız, Allah Teala içinizdeki fizik vücudunuzu Allah'a teslim etme konusundaki imanınızı o noktaya mutlaka ulaştıracaktır. Siz ona ulaşmak konusunda yeterli azmin sahibiyseniz Allah'ın yardımı sizi mutlaka böyle bir noktaya getirecektir ki siz fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmekten emin olan birisi olacaksınız. Allah Teala'nın onu gerçekleştirmesi halinde daha daimi zikre ulaşmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman emin olacaksınız ki daimi zikre de Allah Teala sizi ulaştıracak. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız.

Allah'a teslim ettiren Allah Teala fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmeye ulaştırmış. O zaman pekişen imanınız daimi zikre de Allah Teala beni ulaştırır diye daha ötedeki kesin bir imana sizi ulaştıracaktır. Allah Teala'nın yardımı orada da size ulaşacaktır ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı iblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Öyleyse söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak. Fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Teslimlerinizi gerçekleştirdikçe mutluluğun sizin içinizde ve dışınızda nasıl sizi saadete ulaştırdığını kesin çizgileriyle yakalayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız her boyutta. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum ve bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmenin, Kur'an'daki bir kavramdan bahsetmenin mutluluğu içerisinde. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın öğretisini dinlerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu sohbet sizi sıkıyor mu? Bizi size istemediğiniz şeyleri yaptırmak isteyen bir zorba gibi mi görüyorsunuz? Yoksa sözlerimiz şurada kalbinizde bir sıcaklığı oluşturabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sıcaklığa dikkatle bakın. İşte o sevgidir. Biz sizi, sizleri, hepinizi çok ama çok fazla seviyoruz. Allah-u Teala ise sizi, biz netice itibariyle sadece bir insanız, bir yaratıkız. O bir yaratan olarak, kainatın her şeyin tek yaratıcısı olarak yarattığı sizleri tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Hele onun sevgisine layık oldukça artan sevgisini bir bilseniz, onun nuru içinde kendinizi kaybederdiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla beraberseniz. Eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız, sıkıntılıysanız, bir yanlışlık var sizde. Allah'la beraber değilsiniz. Şeytanla berabersiniz. İşte o huzursuzluktan, mutsuzluktan sizi alacak şey gene sizin iradenizle vücuda getireceğiniz bir istektir. Allah'a bir dilekçe yazacaksınız. Kalbinizde. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu, öldükten sonra zaten sana dönecek olan ruhumu, ben senin emrin üzere ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben senin Allah'ımın, Rabbimin evliyası olmak istiyorum. Evliya olmak mı? Dünyadaki en zor şeylerden biri zannedilir. Biz de tam aksine diyoruz ki dünyadaki en kolay şeydir Allah'ın evliyası olmak. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bu evliya oldunuz manasına gelir. Biliyoruz ki birçok kişi bize şimdi hadi canım sen de Allah'a ulaşmayı dilemekle evliyalığın ne alakası var? Evliyalık eskiden varmış. İşte o türbelerde gördüğümüz adamlar, onlar evliya. O zamanlar evliyalar varmış. Allah'a çok yakınmışlar. Bu zamanda da evliyalık mı olurmuş yani? Diyen insanların her zaman çok büyük bir kısmıdır. Her devirde yaşayanlar kendilerinin evvelki devirlerde evliyaların olduğunu ama o devirde bunun pek mümkün olmayacağını düşünürler. Bugün de öyledir. Oysa ki her devirde evliya vardır ve kainat var oldukça hep evliya olacaktır. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek ve evliya olmak. Öyleyse
Bir insanın evliya olmasındaki hareki unsur, onu harekete geçirecek olan unsur acaba nedir? Bu unsurun adı tevekküldür. Tevekkül kelimesi, vekil kelimesi, müvekkil kelimesi, vekalet kelimesi, tevkil etme fiili, hepsi bu aynı kökten gelir. Tevekke. Öyleyse Allah'a tevekkül etmek acaba ne demektir? Kelimenin üzerinde zaten manası Allah'ı vekil etmek demektir. Neye vekil etmek demektir? Mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, nefsinizde afetler olduğu cihetle ve afetler şeytanın taleplerine bütün gönülleriyle itaat edecekleri için daima insanlar yanlışlık yaparlar. Şeytan için insanları yanlışlığa sevk etmek hiç de zor değildir. Çünkü şeytanın bütün talepleri zaten nefslerinizin talebidir. Şimdi düşünün, bir ülkede yaşıyorsunuz, Allah'ın emirleri mi var? İnsanların %90'dan fazlası Allah'ın emirlerinin önemli olanlarını yapmıyor, hatta bilmiyor. Allah'ın yasakları mı var? Yasaklarsa herkes tarafından çiğneniyor. Böyle bir ortamda aklınız şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri herkes işliyorsa, aklınız da bu ortamda şuur kazanmışsa, o zaman nefsinizin taleplerine hep evet diyecektir. Ruhunuzun taleplerine hayır diyecektir. O zaman mutsuz bir insan olmaya mahkumsunuz. Ne zaman bir insan nefsinin taleplerine esirse, o zaman o kişi mutsuz bir insandır. Çünkü her an Allah'ın yasaklarını işlemekte, arkasından Allah Teala'nın azabına maruz kalmaktadır. Her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemekte, gene Allah'ın azabına maruz kalmaktadır. Ruhun nefs üzerinde verdiği huzursuzlukta cabası. Öyleyse mutlulukla mutsuzluk arasında Allah'ın hedeflerine doğru yol alan bir gemide olmak veya şeytana yaklaştıran bir gemide yol almak. Bu ikisinden birinin tercihiyle hedefe gidilir. Bu Allah'ın gemisinde olmaktır. Nuh'un gemisinde olmaktır. Kimdi Nuh'un gemisinde olanlar? Hazreti Nuh'a, Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Unutmayın, hepimiz Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlardan türedik. Hazreti Adem'den o güne kadar gelen Nuh'un gemisinin dışındaki bütün insanlar, bütün dünyayı dağların tepelerini de aşacak şekilde su basması sebebiyle yok oldular.
Sadece onlar kaldı, hepimiz onlardan türedik. Öyleyse Allah'ın gemisi Nuh'un gemisidir. O geminin içinde olanlarız. Bu neyle oluştu? Allah'ın gemisindeki kanun tevekkül kanunudur. Allah'ı kendinize vekil etmek. Sadece tevekkül insanla Allah arasındaki ilişkileri sonuna kadar götürebilir. Nedir insanla Allah arasındaki ilişkilerin sona kadar ulaşması? Ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse dört tane teslimin ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a teslim edilmesi hepsi tevekkül adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Hepsinde tevekkül kesin olarak vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı kim dilemişse o kişi tevekkülün sahibidir. Mutlaka tevekkülün sahibidir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişinin vasıflarına gelin beraberce bakalım. Allah Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak yani vuslata nail olmak müessesesi visal, vuslat Allah'a tevekkülle mümkündür. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Ruhunu Allah'a ulaştıracağına, ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına kesin olarak, yakin hasıl ederek, muhakkak surette inanan kişidir. Öyleyse, hadi gelin sizinle Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala orada? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Buradaki ifadeye اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ ifadesine dikkatle bakın. Hepsini açıklayalım. Sonra gelelim onun üzerinde temerküz edelim. Merkezileşelim. Onun üzerinde ağırlaşalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'tan sabırla ve namazla bu namaz hacet namazıdır. İstianeyi isteyin. Mürşidinizi İsteyin. Sabırla ve namazla isteyin. Neden acaba sabırla demiş? Ayetin sonunda belli olacak. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese bu inancı verense gene Allah'tır. Öyleyse sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane hangi mürşide tabi olacağımızı Allah'tan sorma işleminin adıdır. Kılınan namazın adı hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah'tan istihane istenir. Yani mürşidin kim olduğu sorulur. Ve
Bu zor bir iştir, kebiretün, büyük bir iştir diyor Allah Teala. Allah'tan sabırla ve acet namazıyla mürşidi sormak, mürşidi istemek zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra ama diyor huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse huşunun inanç kanadına ulaşıyoruz. Bu kanatta inanç kanadında, iman kanadında bir unsur var. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ. Onlar muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar, Rablerine mülaki olacaklarına. Burada yakin kademesinde bir inanç vardır. Kesin şekilde, muhakkak surette Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar. Yani ölümden sonra yeniden Allah'a döneceğine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman huşu sahibi değil. Onu huşu sahibi yapan, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanca ulaştıran Allah'tır. Başlangıçta kişi sadece dileğin sahibidir. Ve dileğin sahibi olan kişi de imanı yerleştiren Allah-u Teala ne yapıyor da o kişiye imanı yerleştiriyor? Kişi sadece bir dileğin sahibi başlangıçta. Böyle bir imanın mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair bir imanın sahibi değil. Yakin hasıl ederek muhakkak surette ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım şeklinde bir imanın sahibi değil bu kişi. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin bu dileğini onun kalbinde görür görmez o kişiyi tevekkülün sahibi yapmak için, bu imanın, bu seviyede bir imanın sahibi yapmak için harekete geçiyor. Ne diyor Allah-u Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde? Sadece işitenler davete icabet eder diyordu. Davete icabet etmek demek, Allah'a ulaşmak konusunda harekete geçmek, Allah'a yönelmek demek. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin başlangıç noktası. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Birinci adım. Allah-u Teala o kişide rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bir, bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesturenin kalkmasına sebebiyet veriyor. İki, kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet veriyor. Üç, kalbindeki ekinnetin alınmasına sebebiyet veriyor. Dört, o kişinin kalbine ihbat konmasına sebebiyet veriyor. Yani o kişi körken, sağırken, dilsizken, Allah'a yönelmek istikametinde körken, sağırken, dilsizken Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala onu görebilen, işitebilen, idrak edebilen bir insan haline getiriyor.
Bu idrak o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Burada kalmıyor Allah Teala. Ondan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine %2 rahmet birikimi geliyor, yerleşiyor. İşte o kişinin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru yerleştiği zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi kalbi Allah tarafından Allah'a çevrilen kişidir. Öyleyse kalbi Allah'a çeviren Allah'tır. Hangi talep üzerine? Allah'a ulaşmayı dileme talebi üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği noktada huşu sahibi değildir. Ama bu muhtevada mutlaka huşu sahibi olacaktır. Ve irşat makamına Allah onu ulaştıracaktır. Allah onu huşu sahibi kılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi o kişi huşu sahibi değilken Allah huşu sahibi kılıyor. Gaybta Rahman'a huşu duyan bir kişi oluyor. Bu huşu pekişiyor. O kişi zikre başladığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle işte o kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına kesin bir inanç sahibi oluyor. Muhakkak ruhunu Allah'a ulaştıracağına, muhakkak surette, kesin surette bir imanın sahibi oluyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiyi bu imanın sahibi yapmıştır. Allah bu imanın sahibi yapmıştır kişiyi. İşte bu iman Allah'a mutlaka ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım tarzında bir imanın sahibi olan kişi biliyor ki ruhunu o ulaştırmayacak. Allah ulaştıracak. Ruhunun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşacağına kişi kesin bir imanın sahibi. Muhakkak bir imanın. İnne. Muhakkak. Kesinlikle. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz gün siz bu imanın üzerine bina ettiğiniz bir tevekkülün sahibisiniz. Bu tevekkül sizde var olduğu an Allah Teala sizin iradi yapınızı, iradenizi aklınızın kumanda ettiği bir sistem olmaktan çıkarır. Aklınızın emrinde bir irade olmaktan çıkarır. Allah'ın emrinde bir irade yapar. Sizi bu imanın sahibi yapan Allah'tır. Ve bu imanın sahibi olduğunuz zaman Allah sizi tevekkül sahibi yapar. Yani siz Allah'a karşı artık tevekkül sahibisiniz. Allah'ı kendinize vekil etmişsiniz.
Vekaleti Allah'a verdiğiniz nokta, Allah'ın sizi ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırdığını, Allah'a ruhunuzun Allah'a mutlaka ulaşacağına dair sizi kesin inancın sahibi yaptığı noktada tevekkül oluşuyor. Bu tevekkül Allah'ın iradenizi aklınızın emrinden alarak kendi emrine tahsis etmesidir. Artık iradeniz sizi Allah'a ulaştıracak istikametteki iradeniz sizin emrinizde değildir. O tevekkülün sahibi olduğunuz için Allah'ın emrine girmiştir. Peki sizi tevekkül sahibi yapan kim? Allah. Ama siz Allah'a ulaşmayı tevekkülün sahibi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bu onun mükafatıdır. Allah Teala sizi Allah'a ulaşmaya mutlak olarak inanan, Allah'a ruhunun mutlaka ulaşacağına inanan birisi hüviyetine getiriyor sizi, huşu sahibi yapıyor. Bu inancın sahibi yapan Allah, o inancın sahibi olduğunuz için de Allah'ı o inancın sahibi olmakla vekil yapan sizsiniz. Bu Allah'a tevekkülünüzün kesin işaretidir. Tevekkülü sizde oluşturan o imanın sahibi ise, sizde o imanı oluşturan ise Allah'tır. Birinci etap siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. İkinci etap Allah derhal müdahale ediyor, sizi huşu sahibi yapıyor. Ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanç, iman sahibi kılıyor. Bu imanın sahibi olduğunuz anda tevekkülün sahibi kılındınız. Artık siz Allah'a ulaşacağına kesin inanan birisiniz. Öyleyse sizin için tevekkül oluşmuştur. Siz Allah'ın sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına inanan birisiniz. Allah'ı bu inancın Allah Teala tarafından inancın sahibi kılındığınız andan itibaren Allah'ın sizi kendisine ulaştıracağına kesin imanın sahibi olduğunuz cihetle artık tevekkülün sahibisiniz. İradenizin kontrolü aklınızdan alınıyor, Allah'ın emrine tahsis ediliyor. Bu iradi yapıyla mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabi oldunuz. Ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala? Bakara 156-157. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Mutlaka öne rücu edeceğiz. Ruhumuz mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır diyenler var ya diyor Allah Teala. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Hangi noktadaki olay bu? Mürşidinize ulaştığınız noktada Allah Teala sizi yeni bir imanın sahibi kılıyor. Bu imanda gene mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama bir takım musibetlerden geçtikten sonra buraya ulaşmışsınız. Ve o güne kadar nefsinizin kalbine rahmetle fazl gelirken sadece Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu noktadan itibaren rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelecek. Öyleyse 12. basamaktasınız, 14. basamaktasınız ve bu noktadasınız.
kendilerine rahmetin ve salavatın geleceği insanlardan birisiniz. Burada ikinci defa huşu sahibi oldunuz. Allah-u Teala sizde yeni bir iman husule getirdi. Buradaki iman, birinci kademedeki imandan daha ötede bir iman olarak size ulaştı. Huşu mevzesi bir kat arttı. Ölçü, birinci huşuda size sadece rahmetle fazlın gelmesi söz konusuyken, ikinci huşuda rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da ulaşıyor. Burada Allah'ı kendinize bir defa daha vekil tayin ediyorsunuz. Fizik standartlarda artık ruhunuzun Allah'a ulaşması için harekete geçmek üzere bir vekil tayin etmek. Birinci vekalet hazırlanma safhasında, Allah'a yöneldiğiniz safhada, ikinci vekalet Allah'a ulaşma safhasında, fiziksel alanda bir huşunun, bir tevekkülün sahibisiniz. Allah Teala sizi orada tevekkül açısından yeni bir noktaya ulaştırıyor. Öyleyse tevekkül müessesesine dikkatle bakın. İkinci safhadaki tevekkülünüz bu işi sonuca ulaştırmak için kesin bir imanı ifade eder. Ve bu tevekkül üzerine Allah-u Teala zaten iradenizi kontrol altına almıştı. Yeni bir nur daha vererek size bu kontrolünü daha üst seviyeye çıkartıyor. Ve siz buna layık olduğunuz için liyakatinizin başında gene Allah var. Sizi daha üst seviye bir imanın sahibi kılan o Allah. Ve bu daha üst seviye imanla ikinci defa Allah-u Teala'nın size daha üst seviye bir tevekkülünüzün karşılığı olarak, Allah'a vekil tayin etmenizin karşılığı olarak Allah-u Teala nefsinizin kalbini %49 faziletlerle süsleyecek, %2 rahmetle zaten daha evvel birinci safhadaki tevekkülünüzle %2 rahmete ulaşmıştınız. %49 faziletle birlikte Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diledikten sonra, ne demek bu? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse derhal birinci tevekkül devreye giriyor. Allah Teala o kişinin kalbine öyle bir iman müessesesi veriyor ki kişi kesinlikle emin ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını. Bunun üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ulaştığı zaman o kişinin zikrinde yeni bir nur vererek daha üst seviyede bir tevekkülü ulaştırıyor onu. Bu tevekkülse Allah Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için kesin bir ölçüdür. Allah Teala bir defa daha vekalet almıştır kulundan onun ruhunu kendisine ulaştırmak için. Allah buna kendisini vekil kabul eder. Siz Allah'ı vekil olarak düşünüyorsunuz. Allah'ın ruhunuzu kendisine mutlaka ulaştıracağından emin olarak, siz de ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınızdan emin olarak.

Rabbe münaki olmak, Rabbe rücu etmek, her ikisi de aynı şeydir. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşacağına inanması ve kişinin ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım demesi, Allah'ın kendisiyle beraber olduğunun bilincinin kesin işaretini taşır ve vuslattan sonraki, mürşide ulaştıktan sonraki bir vetireyi ifade eder. Burada Allah Teala rahmet ve fazla rahmet ve salavatı da ilave ediyor. Kişi ikinci defa Allah Teala'yı tevekkül etti, vekil tayin etti. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Allah Teala o kişiye yeni bir tevekkülü sağlayacak olan bir inancı, o kişinin sahip olması için ona sunar. Bu inanç, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek inancıdır. Allah herkese inancı sunar. Sadece inanabilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Öyleyse Allah'ın verdiği imanı kuvvetlendirmek ve ona sahip çıkmak o bizim işimiz. İmanı veren Allah, imanı kuvvetlendirmek, yerlerine oturtmak, sağlam kılmak ve o inançla mücehhez olmak, fizik vücudunu da Allah'ın kendisine teslim alacağını, Allah'ın açısından fizik vücudunu Allah'a mutlaka teslim edeceğini kendi açısından kişinin yerli yerine oturtmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ama huşu sahibi kişi, Allah'ın mutlaka buna gerçek, altına Allah'ın bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanan kişidir. 14. basamakta yeni bir huşu, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına yeni bir imanla imanına iman katarak arttıran kişinin tevekkülü. Her 7 basamakta tevekkül müessesesine Allah Teala yenilikler katıyor. 3. 7 basamakta da ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi Allah'ın fizik vücudunu da teslim alacağına ve Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine bir imanın sahibi ise Allah mutlaka onun fizik vücudunu kendisine teslim alır. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Öyleyse ilk 7 basamaktaki ve ikinci 7 basamaktaki tevekküller mutlaka olgunlaşan birer meyvedir. Çünkü Allah söz vermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka
ben o kişiyi kendime ulaştırırım diyor. O kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş bunu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kişi bu garantinin ışığında kesin iki kademede öyle bir imanın sahibi oluyor ki bu iman onu Allah'a tevekküle otomatik olarak götürüyor ve bu tevekkülün neticesinde kişi Allah'a ruhunu teslim etmiş oluyor. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kim fizik vücudunu bana teslim etmek isterse ben onun fizik vücudunu mutlaka teslim alırım ifadesi yok. Ama Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Öyleyse burada tevekkül müessesesinin yeni bir cephesiyle karşı karşıyayız. Burada Allah'ın garantisi yok. Her ruhunu Allah'laştıran kişiyi ben mutlaka fizik vücudunda onun teslim alırım diye Allah'ın bir garantisi yok. İşte tevekkülün gerçek anlamda kişide var olup olmadığı burada ortaya çıkar. Burası fizik vücudun teslimi tevekkül açısından bir mihenk taşıdır. Bir ölçümleme noktasıdır. Bu garanti olmadığı halde kişi bir imanın sahibi olabilirse ancak o zaman Allah'ı kendisine vekil tayin edebilir. Burada iki hüviyete beraberce bakalım. Bir tarafta Allah var, bir tarafta kul var. Allah'ın kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü üzerine kişide mutlak bir kanaat husule gelmiş. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Kesin şekilde buna inanıyor kişi. Muhakkak surette inanıyor. Allah da bunun karşısında iki tevekkül olayıyla bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Birincisinde hazırlık safhası, yönelme safhası, ikincisinde ulaşma safhası, iki tane tevekkül giriyor devreye. İşte insanlardan her kim bu iki tevekkülü yaşayıp da arkasında yatan gerçek faktörü keşfedebilmişse, eğer ben Allah'a ruhumu ulaştırmaya kesin şekilde inanmışsam, Allah-u Teala benim ruhumu kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaştıracağına dair garanti vermiş ama benim üzerimde bu tevekkülü sağladı. Ben o tevekkülün sahibi oldum ve Allah-u Teala ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse Allah-u Teala'nın o verdiği sözü yerine getirmesinde benim tevekkülüm birinci derecede rol oynadı. İşte kişi bunu idrak edebilirse, o zaman şu noktaya ulaşacaktır. Öyleyse ben, Allah-u Teala madem ki beni buraya ulaştırdı, farz kıldığı bir husus bu, ben bu dileğin sahibi olarak kesin şekilde iman edersem ki Allah-u Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. Öyleyse Allah-u Teala mutlaka bunu gerçekleştirir. Bu noktadaki bir imanın sahibi kılmak için Allah-u Teala daima hazırdır. Kişiyi bu seviyede bir imanın sahibi kılmak için Allah-u Teala daima hazırdır. Onun düşünce yapısının
böyle bir seviyeyi bulmasını ister sadece. Ne zamanki kişi Allah-u Teala fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış mı? Kılmış. Öyleyse ben bir kulum. Ben sadece bir yaratıkım. Ve ben bu işi kendi başıma yapamam. Ama Allah-u Teala bunu farz kılmışsa bunun mümkün olması gerekir. Bu mümkün olma da madem ki Allah'a tevekkül etmekle meyvelerini veriyor, öyleyse ben ne yapmıştım? Emindim ki Allah-u Teala ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözün dayanağı ise Allah'ın bunu 12 defa üzerime farz kılması. Öyleyse Allah-u Teala madem ki farz kıldığı bir hususu ben o imana sahipsem gerçekleştiriyor, fizik vücudumu da Allah'a teslimi Allah-u Teala farz kılmış. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'ın teslim edeceğine dair, teslim alacağına dair ve ben gerekli imanı oluşturabilirsem, fizik vücudumu Allah'a teslim edebileceğime dair bir imana sahip olduğum gün mutlaka Allah-u Teala benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Dolaylı olarak da ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş olacağım. Ve biliyorum ki bunu ancak Allah'a tevekkül ettiğim takdirde Allah-u Teala tamamlayacaktır. Öyleyse yolu ne? Yolu daha çok zikretmek. 33 bin zikrin ötesine geçmek, zikirden vazgeçmemek. Tevekkülün anahtarı, tevekkülün müşevvik unsuru, tevekkülü harekete geçirici faktör zikirdir. Zikir, insanın Allah'a olan tevekkülünü arttırır. Ruhun Allah'a ulaştırılmasında ne yapmıştır kişi? Allah'ı vekil tayin etmiştir. Ve Allah, onun aklının kontrolünde olan iradesini Allah'ın kontrolüne almıştır. Ve şeytanı kesinlikle müdahale etmenin dışında tutarak Allah kendi kontrolünde o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Şeytanın müdahale edememesinin arkasında Allah'a tevekkülün kesin sonucu var. Allah o kişinin şeytanın tasallutuna açık olmasına müsaade etmiyor. Çünkü kişinin iradesi Allah'ın kontrolünde. Bu irade yapı şeytanla her seferinde şeytana galip gelecek bir savaşın içindedir. O iradeyi, o seviye bir irade yapan, iradenin Allah'ın kontrolünde olmasıdır. Daimi zikirde olan bir kişinin irade yapısı gibi, o irade yapı kişiyi negatif faktörlerden korur. O kişiye bu irade yapıyı teslim edense, ya da onun iradesini teslim alıp da onu bu hedefe götüren ise Allah'tır. İşte her kim, madem ki Allah-u Teala bunu benim üzerime farz kılmış ve ben eğer gerçek anlamda inanırsam ki, bu imanın sahibi olursam ki, Allah mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. O zaman kişi böyle bir düşünceyle imanın sahibi olur. Buna iman ettiği zaman Allah-u Teala tarafından derhal işitilir, bilinir ve görülür. O zaman Allah-u Teala o kişinin iradesini vuslata ulaştıktan sonra kendisine teslim etmişken, Allah'ın kontrolünden çıkarıp kişiye iade etmişken,
tekrar Allah vekalet almıştır kişiden bu iman sebebiyle ve o kişinin zikrini arttırmasına yardımcı olarak Allah Teala onun fena makamından beka makamına geçişini, beka makamından züht makamına geçişini, zikrini günün yarısından öteye çıkarmasını hep sağlar. Ve sonra da onun fizik vücudunu teslim alır 25. basamakta. Sadece tevekkül edebilenler için ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimi asıldır. İki teslim arasında birincinin garantide olması, ikincinin garantide olmaması gibi büyük bir fark vardır. Kim bu imanın sahibi ise, bu iman seviyesine ulaşmışsa, nasıl Allah Teala benim ruhumu, benim imanım üzerine teslim almışsa, kendisine ulaştırmışsa, bunu bana garanti etmişse, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmemi farz kıldığına göre, ben buradaki bilmeceyi çözersem, buradaki imanımı güçlendirirsem, farz kıldığına göre Allah Teala ruhumu teslim aldıktan sonra mutlaka fizik vücudumu da teslim alacaktır. Beni oraya da mutlaka ulaştıracaktır. İmanının sahibi olursam Allah beni mutlaka oraya ulaştırır. İşte iman hüviyeti. Bu böyle bir imanın sahibi olan kişi Allah Teala yeniden tevekkül etmiştir. Bu tevekkülün neticesinde Allah tekrar irade yapıyı kontrolüne alacak, kişiyi fizik vücudun teslimine götürecektir. O noktadan itibaren kişi Allah Teala daimi zikri farz kıldığına göre ve benim fizik vücudumu teslim aldığına göre ruhumdan sonra, öyleyse ben bu inancın sahibi olursam daimi zikre ulaşmak konusunda mutlaka Allah Teala beni daimi zikrine de ulaştıracaktır. İmani yapısına sahip olan bir kişi bu imana Allah Teala tarafından ulaştırılır. Böyle bir imanın kökleşmesini isteyen kişi Allah'tan mutlaka imanının yerleşmesi için, kökleşmesi için mutlak olarak yardım alacaktır. Burada söz konusu olan şey kişinin temayülüdür. Hangi istikamete yönelmesidir? O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra da devam ederse aynı düşünceye, Allah Teala irşada ulaşmamı da farz kıldığına göre beni mutlaka irşada ulaştıracaktır. İman seviyesine ulaşan kişiyi Allah Teala mutlaka gene iradesini serbest bıraktı, iradesini gene kontrolüne alarak onu irşad da ulaştıracaktır. Sonra Allah Teala beni irşada ulaştırdığına göre, iradenin teslimini de farz kıldığına göre ben mutlaka irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyen kişi de 4 kademe atlatacak Allah Teala ve onun iradesini kontrol altına alarak kendi iradesine bağlayacaktır. Böylece kişi ruhunu da, bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. Allah'ın vekaletiyle. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetlisisiniz. Eğer diyor bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa, eğer siz bana tevekkül ediyorsanız, galip gelecek olan biziz diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, tevekkülü
sağlayan müessese imandır. Tevekkül imanın fonksiyonudur. İman tevekküle mutlaka ulaştırır. Ve sadece madem ki Allah ruhuma

sağladığı tevekkülüyle oluşturacaktır. Allah, unutmayın, sizin yardımcınız, ama yardımlarını imanınız üzerine kurar. İman seviyeniz tevekkül seviyenizi arttırır. Artan tevekkül seviyeniz yeni bir teslime, Allah'ın sizi ulaştırması için kesin bir bazdır, sağlam bir dayanaktır. Varsa tevekkül, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeniz mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Vekilin vekaletini kullanıyor. Sizin aklınızın kontrolünde olan iradenizi oradan alıyor, ta sizi fizik vücudun ruhunuzun teslimine kadar, fizik vücudunuzun teslimine kadar, nefsinizin teslimine kadar, iradenizin teslimine kadar devam ettiriyor. Her teslimden sonra iradeniz serbest bırakılır. Zaten düşme olursa burada olur. Kişi böyle bir inancın sahibi değilse, Allah beni mutlaka fizik vücudun teslimine de ulaştıracaktır inancının sahibi değilse, o kişinin zikri 33 günde kalır ve bir kısmının da yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Onlar tevekkül sahibi olmayanlardır. Tevekkül sahibi olan, mütevekkil olan bütün insanlar için Allah onların dostudur. Allah mütevekkilinin, Allah'ı kendisine vekil edenlerin dostudur. Vekil nasıl? Müvekkil, yani vekil edilen, nasıl vekil eden kişinin bütün işlerini onun dışında, vekil edenin dışında bir hüviyette, kendi iradesiyle deruhte etmişse, onları sonuçlandırıyorsa, Allah da vekil olarak aynı şeyi yapar. Söylediği şey kesindir. Allah vekil olarak yeter. Kafidir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a tevekkül, bütün merhaleleri aşabilmeniz için, bütün safhaları aşabilmeniz için Allah'ın bir muhteşem nimetidir sizler için. Bu müvekkilliği kainatta en üstün şekilde yapan Allah'tır. Allah'a inanıyorsanız mutlaka ona tevekkül edin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bir araya getirdi. Bütün insanlar

için Allah Teala sadece bir tek mesaj verir. Mutluluk mesajı. Herkesin sadece mutlu olmasını ister Allah Teala. Öyleyse Allah'ın istediği şey işte budur, saadet, mutluluk olayı. Bir insanın mutlu olabilmesi, cennet saadetini elde edebilmesi temelde ard arda oluşan üç tane şartın muhtevasını taşır. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra mürşidimize ulaşacağız. Sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. 14 asır evvelki İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Kur'an'daki İslam'ın temel 3 tane kanunu budur. Herkes Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. İşte Kur'an'ın temel muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala ile olan ilişkilerimizde Allah Teala muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturuyor. Öyleyse bu muhtevada Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de şu esasların yer aldığını görürüz. Bir, Allah Teala kanunu koyar. Ve farzını ortaya koyar. Yani emrini verir. İki, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını ifade eder. Üç, bu emri gerçekleştirmeyenin ne olacağını ifade eder. Dört, sahabenin emri gerçekleştirdiğini mutlaka bize ispat eder. İşte bir perspektif içerisinde 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabenin hayatıyla o günkü farzların tatbikatıyla bugünkü farz tatbikatı arasında kocaman bir uçurumun mevcut olduğunu görüyoruz. Bu uçuruma dikkat edin. Bu Allah Teala'nın dizaynı insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel şartları içeriyor. Tekrar ediyorum. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşmak. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üç tane farza mutlaka ama mutlaka ilave edilmesi lazım gelen ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde bulunmayan bir başka faktör var. O faktöre dikkatle bakın. Bunun adı zikirdir. Hem zikir farz kılınmış, hem çok zikir farz kılınmış, hem de daimi zikir farz kılınmış. Ve ne yazık ki diğer üç tane temel umde kaybolduğu gibi mutlak bir farz olan zikir müessesesi de kaybolmuş. Öyleyse şimdi Allah'ın ortaya koyduğu kanunları beraberce gözden geçirelim. Ve o dört tane temel Kur'an öğretisinin dört temelini hiç unutmayalım. Bir, Allah Teala emrini veriyor. Farzı ortaya koyuyor. İki, bu emri yerine getirmeyenin ne olacağını söylüyor. Üç, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını söylüyor. Dört, sahabeyi mutlaka örnek olarak veriyor. O emrin sahabe tarafından ifa edildiğinin kesin işaretini veriyor Allah Teala. Öyleyse başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sevgili izleyenler, sizlere soruyorum. Bizden evvel hiçbir yerden böyle bir şey duydunuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizim sevgili din adamlarımız böyle bir şeyi bizden ilk defa duydukları zaman hop oturdular, hop kalktılar. Ve bu bizim dinimiz değil dediler. Böyle bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara dedik ki sizin dininizde gerçekten yok. Bugün sizin ait olduğunuz dinde gerçekten yok.
Ama bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devrede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam bu İslam'dı. Evet, bu sizin dininiz değildir, haklısınız. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı dindir. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturtun. Efendiler, madde 1, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı Allah Teala tam 11 defa farz kılmış üzerimize. 9'u direkt emir, ikisi en direkt emir. Ve böyle bir konu bir dilemeyle başlıyor. Sadece iki nevi insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve sonuç. Öyleyse Allah Teala Allah'ın zatına ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı farz kılmış mı, kılmamış mı? Buradan başlıyoruz konumuza. Birinci farz. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe sümme la tunserun. Allah Teala buyuruyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Ne diyor? Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, teslim olmanız yetmez. Bu teslim olmanın yalnız birinci safhasını teşkil eder diyor Allah Teala. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz Allah'a diyor. Nefsinizi de Allah Teala'ya teslim edeceksiniz diyor. Öyleyse fizik vücudumuzu, nefsimizi, ruhumuzu, 3 tane faktörü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü üzerimize farz. Şimdi biz bu Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini sadece bir tek dizayn içerisinde gerçekleştiriyoruz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farzdır, değil midir? İkinci farz, Rum 31. Menibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndürüp ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü farz, Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dikkat edin, bu bir emirdir. Bütün emirler irade sahibi olan, hayatta olan, yaşayan bir insana emredilir. İnsan öldükten sonra o iradenin gereğini gerçekleştirebilecek olan bir fizik vücut artık hareket halinde olmadığı için, ölü olduğu için emri yerine getiremez. Ayrıca irade de yok olmuştur ölümle birlikte. Öyleyse bütün bu sayacağımız ayetlerin hepsi canlı, hayatta olan bir insana Allah-u Teala'nın emirleri. Bir kısım saflar irci ila rabbiki emrini bir ölüm emri olarak düşünürler. Bizim din adamlarının arasında birçok bu açıdan bu derecenin sahipleri var. Adı saflık. Ve bu insanlar Allah Teala'nın dizaynına bakmayı hiç akıl erdiremiyorlar. Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu sevgili izleyenler? Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu ki bir insan intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir? Allah Teala bu emri verebilir mi o zaman? Ey kullarım, sizin hepinizi ben cennete davet ediyorum. Ölmeden evvel, ölmeden evvel değil, kendinizi öldürün ve buyurun cehenneme. Öyle mi diyecek Allah-u Teala? Öyleyse bütün emirler ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması istikametinde. Nitekim
Allah-u Teala huşu sahiplerinin Kur'an'daki tarifini verirken bir muhteşem olayı ifade ediyor. Diyor ki huşu sahipleri için اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da onlar Allah'a tekrar döndürüleceklerdir. Öyleyse hidayete ermek şerefine erenler için iki defa ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bir tanesi ölmeden evvel Allah'a ulaşmak. Ve Allah Teala kesin bir şekilde bunu üzerimize farz kılmış. Şimdi daha sonraki farzları da beraberce görelim. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 50'de fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaçın. Allah'a sığının. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedi darüsselamü. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Silim kökünden gelen bu üç kelime, buradaki kullanılan kelime, selam kelimesi olmasına rağmen, aslında Allah'ın zatına teslimi ifade ettiği kesin. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala, Allah'ı yedi darüsselam dedikten sonra orada durmuyor. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim diyor. Allah her kimi kendisine ona ulaştırmayı dilerse, o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Nisa 175 bu konunun açıklamasını getiriyor bize. Allah Teala Nisa 75'te buyuruyor ki bütün muhtevada en güzele ulaşmak üzere Allah Teala bize bir işaret veriyor. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Vasıf veriyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Öyleyse bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. İşte bu 6. defa Allah'ın kendi zatına çağırması, farz kılması. 7. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Böylece Allah Teala mutlaka ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ifadesi şöyle: üzerinize artık değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetinin ne olduğunu gördük. Evvelki 7 ayet-i kerime Allah'ın davetinin kendi zatına davet olduğunu söylüyor. Ve burada da Allah'ın davetine icabet et diye Allah Teala 8. defa üzerimize farz kılıyor. 9. farz, bunun bir farz olduğunu açık bir şekilde ifade eden bir ayet-i kerime. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor.
Rad 22'de diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ لِهِ اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını. Neymiş? Allah bize bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. Bunu son derece açık olarak Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor, bir farz olduğunu söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor ayet-i kerime. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 9 defa farz kılmış. 9'uncuda da özellikle emir kelimesini kullanarak farz kılmış. Bunun bir emir olduğunu, açık bir emir olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre farz olduğunu, Allah-u Teala farz olduğunu da ifade ederek vurguluyor. 10. ve 11. ayet-i kerimeler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılan ayet-i kerimeler, Enam 152 ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahdlerinizi, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirin diyor Allah-u Teala. Bunların arasında elbette misakimiz de var, ruhumuzun Allah'a ulaşması da var. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize yükledik diyor misakinizi. Ne olmuş? Araf 172'de Allah-u Teala diyor ki biz ezelde bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alu dediler ki bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ezelde bundan sonra ne olduğunu gösteriyor hepimize. Ne olmuş bundan sonra? Allah-u Teala demiş ki ben sizin Rabbinizsem size emir veriyorum ey nefsler, bana yemin vereceksiniz tezkiye olacağınıza dair. Size emrediyorum ey ruhlar, bana misak vereceksiniz. Fizik vücudunuz ölmeden evvel ruhunuzu bana ulaştıracağınıza dair. Ve fizik vücudunuz için Allah-u Teala buyuruyor ey fizik vücutlar, size ah sizden ahd istiyorum, şeytanlardan size sizden ahd istiyorum, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız. Bunu söyledikten sonra, bu emri verdikten sonra tekrar ediyorum, nefse tezkiye olman konusunda bana yemin vermeni emrediyorum diyor. Ruha, fizik vücudun ölmeden evvel bana ulaşacağına dair bana misak vermeni emrediyorum diyor. Fizik vücudumuza şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olman konusunda bana ahd vermeni emrediyorum diyor. Ve bitiyor söyledikleri ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz işitmişiz. Kalbimizle işitiyoruz zaten. Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Ondan sonra Allah-u Teala buyuruyor. İtaat ettiniz mi diyor. Hepimiz cevap veriyoruz. Atana. İtaat ettik. Öyleyse hepimiz Allah-u Teala'ya itaat etmişiz. İşitmişiz Allah'ın söylediğini ve itaat etmişiz. Nefslerimizde, ruhlarımızda, fizik vücutlarımızda. Ve Allah-u Teala buyuruyor, bu noktadan itibaren buyuruyor. Bu bana verdiğiniz yemin, misak, ahd var ya, onu diyor Allah-u Teala üzerinize yükledim. Hepiniz bana verdiğiniz yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala ile aramızda gördüğünüz ki tam 9 defa Allah-u Teala'nın bizlere emrettiği bir husus var.
9 defa farz kılmış Allah Teala bunu üzerimize ve 7 tanesi direkt farz, ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, 2 tanesi 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılarak muhtevasında ruhun Allah'a verdiği misaki de ihtiva ettiği için, içerdiği için tam 9 defa Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Şimdi sonuca gidiyoruz. Ne demiştik? Allah Teala önce Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Şimdi ikinci fasla geçiyoruz. Bunun, bu Allah'a ulaşma dileğinin gerçekleştirilmemesi halinde ne olur? Allah Teala bunun cevabını veriyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar ki şu dünya hayatını yaşarlarken ölmeden evvel bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve Allah Teala sonrasını da şöyle söylüyor. Onların gireceği yer ateştir, cehennemdir, iktisap ettikleri dereceler itibariyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir Allah Teala'nın temel farzı. Dilemeyenin gideceği yer cehennem. Kesinlikle koyuyor Allah Teala. Şimdi bir adım öteye geçiyoruz. Peki bu talebi yerine getirseydik ne olacaktı? Allah Teala bu konunun işaretlerini ayrı ayrı ayetlerde birkaç yerde birden veriyor. Birincisi Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ. Tekrar ediyorum. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْمُ. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tespit ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Kimler? Kim dilerse bunu. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bir başka garantiyi veriyor Allah Teala sonuç açısından. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse onların hepsi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Muhakkak kelimesini kullanmış Allah Teala inne kullanıyor. İşte ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşması. Önemli olan bu. Öyleyse muhtevada hepimiz için Allah Teala'nın dizaynı asıldır. Görüyorsunuz ki Allah'a mutlaka ulaşacak olanlar amin olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah Teala'nın kanunu şöyle: kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırmayı dileriz. Allah da insanları Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. Öyleyse evvela insanların Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediklerini görelim. Dilediklerini açıkça söylüyor. Demin söylediğimiz Rad 21'e
bir ilaveyle Rad 22'yi ifade etmek istiyoruz burada. Vellezine sabredip digâhe ve çerabeyim. Onlar sabırla Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatı sadece iki maksat için dilenir. Bir, primitif seviye, ruhunu Allah'a ulaştırmak için Allah'ı diler kişi. İki, tap seviye, en üst seviye, Allah'ın zatını görmek için velayetin en üst makamı olan sarah

yapmayı dileyenler var mı? Olduğunu Allah Teala kesinleştiriyor. Öyleyse Allah da bizi kendisine ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. İfade etmiş bir Kur'an-ı Kerim'de o da kesin. İşte Allah Teala bu ifadeyi açıkça söylüyor. Allah'ın kendine ulaştırmayı dilemesi Enam suresinin 125. ayeti girmesi. Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah Teala diyor ki Allah kimin ruhunu kendine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslimi açar. Niçin açar? Allah'ın nurlarının o kişinin göğsünden kalbine girmesi için. Kimlerinkini açar? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Öyleyse demek ki Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var, dilemedikleri de var. Böyle bir dileğe lüzum görmemesi de söz konusu. Onlar kim? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka kurtuluşa ulaşır mı? Bu ayetler bunu kesin olarak söylüyor. Mutlaka Allah'a ulaşırlar. Allah'a ulaşanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Daha Allah'a ulaşmayı dilediklerinden itibaren girecekleri yer cennettir. İşte Allah Teala Vel Asr suresinde bunu garanti ediyor. Diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İnnel lezîne âmenû, ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? İnsanlar hüsrandadırlar ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Ne olur bir insan hüsranda olursa, ne olur bir insan hüsranda olmazsa? Bunun cevabını Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Günahları sevaplarından çok olanlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanların girecekleri yerin cehennem olduğu kesinleşti. Ve Allah Teala insanlar hüsrandadırlar dediği zaman insanların çok çok büyük bir kısmının hüsranda olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor ama istisnası var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ameli olan kişi bunun istisnasıdır. Onun gideceği yer cehennem değildir. Onun gideceği yer cennettir. Öyleyse Allah Teala muhtevayı verdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine görüyoruz ki mutlaka gider. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Demin söylediğimiz Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinlikle ifade ettiği gibi Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri aynı sonucu bize bir defa daha net olarak veriyor. Sevgili izleyenler, bu söylediklerimi dünya üzerinde başka bir ağızdan duyamazsınız. Allah'ın bu hakikatlerini insanlar henüz bilmiyorlar. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam bu. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam. 14 asırda şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki insanları cennet saadetine götürecek olan bütün Kur'an'ın temel farzlarını yok etmeyi başarmış. İşte bu dizayn üzerinden sizlere sesleniyorum. Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bu bir kesin dilektir.
Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin bir işaretidir. Bu sebeple Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde buyuruyor ki işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka ulaşacaklarını dileyen bu insanlardır. Öyleyse hidayete sadece onlar erer. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hidayet mi? İşte o Allah'a ulaşmaktır. Kur'an'daki her şeyi değiştirmeyi başaran, dikkat edin Kur'an ayetlerini asla Kur'an'ın bir harfini bile değiştirememiş 14 asırda. Ama bunların tatbikatını değiştirmeyi başarmış iblis. Allah Teala diyor ki innel hidâ hidallah Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hidâ hidayet hidallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Ayrı ayrı insanların, büyük kısmı prof bunların hazırladıkları 23 çift Kur'an-ı Kerim meali. Ve bu meallerin hepsinde Allah'a ulaşmayı ifade eden hidayet kelimesi doğru yol diye adlandırılmış. Sevgili izleyenler bunu söylediğiniz zaman yok ettiniz her şeyi. Allah'a ulaşmayı bir yol olarak tarif ettiğiniz zaman bu bir doğru yoldur. Ve bunun arkasından Allah'a ulaşmaktan hiç bahsetmiyorsanız, bu doğru yolun nereye getirdiği konusunda hiçbir fikriniz yoksa, hidayetse, Allah'ın zatına ulaşmaksa, o zaman Kur'an-ı Kerim'i mahvettiniz demektir. İşte 14 asırda bunca alimin Kur'an'ı bu kadar iyi bildiklerini iddia eden bunca zavallının ifade ettiği şeyi 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde göreceksiniz. Sevgili izleyenler, bu konuda bir kitabımız var. Onlar tarafından saptırılarak insanların cehenneme ulaşmasına sebebiyet veren Hidayet ayetlerinin mealleri kitabın adı. Hidayete müteallik 73 tane ayeti kerimeyi bu insanların nasıl yolundan saptırdığını o kitapta net olarak göreceksiniz. Bütün vakıflarımızda var, radyolarımızda var. Alın ve ibretle okuyun. Bu insanların din bilgilerine bu kadar güvendiğiniz bu insanların aslında Allah'ın dininden ne kadar habersiz olduklarını orada göreceksiniz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili izleyenler. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne fidallahi huvel hüda. İnne şüphesiz ki fidallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Şüphesiz ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bir defa daha bakalım. Kehf 17 ne diyor Allah Teala? Men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Sevgili izleyenler, sorarım size, daha ne desin Allah Teala hidayetin ne olduğunu anlatmak konusunda? Ve bu insanlar 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde geçen yüzlerce hidayet kelimesinin hepsine doğru yol adını vermişler. Muratları ne biliyor musunuz? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkese onlar doğru yoldadırlar diyorlar. Hiçbiri doğru yolda değil. Hiçbirinin de kurtulabilmesi mümkün değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bir tek yol var. Adı sırat-ı müstakim. Onun üzerinde değilseniz o zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçmediniz demektir. Bu insanlar bu yalanlarla kendilerini kurtaracaklarını mı zannediyorlar? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Onlara sorun. Bizimle karşılıklı konuşmaya
neden cesaret edemediklerini sorun. Buradan yüzlerce defa anons yaptık radyomuzdan. Dedik ki biz hazırız. Hanginiz karşımıza çıkacaksa gelin. Söyleyin bize. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de size sorduğumuz suallerin cevabını verin bakalım verebilecek misiniz? Ya da sizin şu sevgili alimlerimizin bir fikri varsa bizim söylediklerimizin dışında onu söyleyin bakalım. Dediğiniz televizyonda biz buradan kamerayla konuşacağız. Siz de karşımızda olacaksınız. Televizyonları parsellemişsiniz ama bizim karşımıza çıkamıyorsunuz. Öyleyse sevgili izleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Biz şimdiye kadar iki tane Kur'an-ı Kerim, iki sayı çıkartabildik. 19 tane olacak. Bu iki Kur'an-ı Kerim'in birincisinde tam 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim lügatı hazırlamak mecburiyetine kaldık. Neden biliyor musunuz? Bu insanların yaptıkları bu sahtekarlığı açıklamak için bütün kavramları yok etmişler adamlar. 14 asırda Kur'an'ın bütün insanları cennet saadetine ulaştıracak olan farzları bu insanların eliyle yok edilmiş. İşte onlardan birincisinden bahsediyoruz daha. Daha elifbadayız. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Gördünüz ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ve insanlar biz bunu söylediğimiz zaman bu bizim dinimiz değil diyorlar. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara bir defa daha söylüyoruz huzurunuzda. Evet, bu sizin dininiz değildir. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki dindir. Sizin dininiz elbette değildir. Siz bu dinin muhtevasına sahip değilsiniz. Her zaman karşımıza çıkıp afur tafur edersiniz. Arapçayı biz biliriz. Şöyle ederiz, böyle ederiz. Saygımız var. Hay Allah razı olsun. Ama Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunları söylüyor. Sizin söylediklerinizi söylemiyor. Sizin söyledikleriniz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmek hiç kimsenin cennete girmesine bir zemin hazırlayamaz. Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hepinize soruyorum. Ey din adamları şu anda karşımızdasınız. Hepinize soruyorum. Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz? Bana cevap verin, kalbinizden verin cevabı. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hepinizin cevabı hayır. O zaman ben de size diyorum ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer sadece cehennemdir. Siz din adamlarısınız. Şu Kur'an-ı Kerim'i yuttuğunu söyleyen zavallılar. Öyleyse neden bahsediyorsunuz bize? Hadi çıkın da karşımıza bir ispat vasıfı getirin bakalım. Bu kadar insansınız. Prof olmuşsunuz. Ne yazar yani? Sahip olduğunuz ilim faydasız ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ben de sığınıyorum Allah-u Teala'ya. Sizden Allah'a sığınıyorum. Dinini bilmeyen başka insanlara din öğretmekle vazifeli olduğunu izah eden siz zavallılardan Allah'a sığınıyorum. Sözlerimi iyi değerlendirin. Benimle karşılaşmaya cesaret ediniz varsa buradayım. Hepiniz gelin. Hangi televizyonda isterseniz, hangi radyoda isterseniz, nerede isterseniz bize ukalalık taslamayın. Biz Arapçayı biliriz, siz bilmezsiniz. Gördük işte, geldiniz aramıza, konferanslarımıza girdiniz. Ne söylediniz bize? Bizim söylediklerimizin aynını genelde diyorsunuz ki siz Arapçayı bilmezsiniz, biz biliriz. Biz Arapçanın gramerini bilmeyiz. Biz Arapçayı sizin kadar güzel telaffuz edemeyiz. Ama küçücük bir farkımız var sizinle. Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz, siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz. Eğer bilmiş olsaydınız, siz karşımızda değil, aramızda, yanımızda, canımızda olurdunuz.
Gelecek yıllara dikkatle bakın. Birkaç yıl içinde bu düğümlerin hepsi çözülecektir. İlk sualimiz size bu. Allah'a ulaşmayı dilemiyor musunuz? Diliyor musunuz? Cevabınız hayır. Öyleyse biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider arkadaş. Ne cevap vereceksiniz bakalım? Bana bir ispat vasıtası getirin. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeyiz ama gene de cennete gideriz. Deyin bakalım bu ayetler varken ortalıkta. Bugüne kadar hiçbiriniz bir karşı ayet getiremediniz. Zaten Kur'an kültürünüzün ne olduğunu aramıza katıldığınız o konferans günlerinden çok iyi biliyoruz. Yalnız kemküm ediyorsunuz. Her zaman bizim söylediğimizde acaba Arapça kelimeleri kullanırken nerede bir hata yaptı? Acaba mealleri verirken hangi Arapça kelimeyi hangi şekilde kullandı da bir hatasını nereden yakalayabilirim? Neye yaradı ki yaptığınız? Kurtulabilecek misiniz? Dikkat edin. Baba erenler kayıkla Üsküdar'dan karşıya bir takım kişileri geçiriyor. Ve karşıya geçirirken de bunlar üniversitedeki hocalar. Hepsi birer birer takılıyorlar baba erenlere. Erenler, matematik bilir misin? Bilmem diyor. Hendese bilir misin? Bilmem. Fizik bilir misin? Bilmem. Her seferinde diyorlar ki hayatının %10'u gitti. Baba erenler bakıyor hayatının neredeyse bütünü gidecek ya adamın. Ama o sırada bir fırtına kopuyor ki fırtına korkunç. Kayık batmak üzere baba erenler sesleniyor. Ey sayın hocalar diyor. Yüzme biliyor musunuz? Cevap hayır. Hayatınızın diyor %10'u falan değil. Bütünü gitti diyor. İşte siz de bir bilgi sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ama kurtulamazsınız, öldünüz. Gideceğiniz yer cehennem. Bize karşımıza çıkmış diyorsunuz ki kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Yahu kardeşim Allah-u Teala diyor ki insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ve biz size sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz, dilemiyor musunuz? Dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer cehennem. Ne söylemiştik konumuzun başında? Demiştik ki dört tane temel şarta çok dikkat edeceğiz. Kur'an'ın temeli budur. Bir, Allah-u Teala emrini verir. İki, emrin yerine getirilmemesi halinde ne olacağını söyler. Üç, emrin yerine getirilmesi halinde ne olacağını söyler. Üçünü söyledik. Ve dördüncü şarta dikkatle bakın. Sizinle bizi birbirimizden ayıran en deli unsur işte budur. Hangi unsur o? Sahabe. Allah-u Teala hangi emri vermişse sahabenin onu yapıp yapmadığını net olarak ispat eder bize. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Allah'a da ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı da dilemişler. Nereden biliyorsunuz? İşte beraberce ayete bakıyoruz şimdi. Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُغَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan yeminlerinin hepsini yerine getirirler. Yeminlerinde, misaklarında, ahitlerini de yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ. Ama özellikle misak adlı bir yeminleri var ya, özellikle ona sadık kalırlar, onu bozmazlar katiyen. Onu mutlaka yerine getirirler. Neymiş o? Şimdi kelime kelime veriyorum. Dikkat edin sevgili izleyenler. Çünkü elinizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirinde onlar bunu Allah'ın kelimelerini kullanarak hiçbir zaman açıklamamışlar. Hep Allah'ın sözlerini saptırmaya çalışmışlar. Şimdi kelime kelime veriyorum. وَالَّذ۪ينَ ve onlar. يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi
emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Neymiş olay? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in her biri, onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar Allah'ın sözlerine sadık kalırlar. Onlar şunu yaparlar, onlar bunu yaparlar. Hiçbirisinde, 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde, verilen meallerin hiçbirisinde onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. İbreti alem için söylüyorum size. Alın o kitabı ve bakın, 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsindeki mealleri verdik. Bundan 8-10 sene evvel eski Çankaya müftüsüyle konuşuyoruz. Diyorum ki vellezine, bir onlar değil mi? Evet diyor. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet diyor. Ma şey değil mi? Evet diyor. Emer Allah'ı, Allah'ın emrettiği şey değil mi diyorum? Evet diyor. Bihi, ona değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmayı değil mi? Evet. Öyleyse diyorum, şu 23 tane Kur'an-ı Kerim'e hani bir bak bakalım. Bana ne cevap verebileceksin? Ha diyor, orada dur. Biz diyor bu zamanda Kur'an'ın ayetlerine meal vermeyiz. Ya ne yaparsınız? Diyor ki eskiden beri yazılmış 8-10 tane meal türü var. En büyük alimler yazmışlar bunları. Biz onlara o kadar güven ve saygı duyarız ki onlar ne söylemişlerse onlardan bir tanesini seçeriz, getiririz, Kur'an-ı Kerim'e koyarız. Sevgili izleyiciler, size masal anlatmıyorum. Allah'ın hakikatlerinden bahsediyorum. Bu adam bir müftü. Arayın bakalım, hangi Kur'an-ı Kerim mealinde, 23 tane mealin hangisinde bu ifadeyi bulacaksınız? Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i var. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de insanların bilerek, kasten Türkçe mealleri katletmeleri var. İsterseniz size katletmek üzere bir de fıkra anlatayım. Evin hanımı piyano çalıyor. Kapı şiddetle çalınıyor, polisler. Hanım şaşırarak gidiyor. Ne var diyor, ne oldu, hayrola diyor. Bu evde diyorlar Beethoven adında birisi katlediliyormuş. Katili yakalamaya geldik. Sevgili izleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri böyle katlediliyor bu insanlar tarafından. Bu bir fitnedir. Ve hepinizi doğru posta cehenneme götürecek olan bir fitne. Daha yolun başındayız. Durun bakalım. Bugün size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Daha mürşide ulaşmak var. Adamlar mürşit mi diyorlar? Hafazan Allah. Asla ve kat'a Peygamber Efendimiz Sellem'den sonra mürşit gelmeyecektir dünyaya. Geleceğiz oraya. Zaten defaatle bu baktığınız internette bunu göreceksiniz. Mürşide ulaşmak diye olan kesimlere bir göz atın. Tekrar anlatacağım. Bir defa daha ta ki bu kafalarına Allah'ın hakikatleri girmeyen insanlara Allah'ın hakikatlerini kabul ettirene kadar. Bu bir soğuk savaş. Ama kimin galip geleceğini ben şimdiden söyleyebilirim size. O ve biz. Allah Teala buyuruyor ki biz kiminle berabersek, onun bütün dünya düşmanı olsa da biz galip geliriz. Biz kimin karşısındaysak, bütün dünya onların dostu olsa gene biz galip geliriz diyor Allah-u Teala. Çok uzun bir zaman parçası değil, 4-5 sene. Göreceksiniz ki bu cephe düşecektir. Sevgili izleyenler, affınıza güvenerek
küfür cephesi diyorum. Neden öyle söylüyorum? Çünkü mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıyor. Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin ruhu Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmıyor. Kur'an-ı Kerim'de birincisi de kafir olmanın temel şartı. İkincisi de yetmez. Bir üçüncü şartı daha var. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamıyor. Ve kalbine iman yazılmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Nefs tezkiyesine başlamamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Öyleyse yeter mi? Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğuna dair tam 10 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala. 7 grup ayet-i kerime de dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler, bu insanları Allah-u Teala işaret ediyor Kur'an-ı Kerim'de, teşhis ediyor. Açıkça insanlara belli ediyor. Ahzab 67 ve 68 Allah-u Teala buyuruyor ki cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin büyüklerine ve dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimlerden bahsediyor acaba? Biz bir şey söylemek istemiyoruz. Sözlerimizin de başındayız. Bugün size sadece 4 esasdan bahsettik. Sonuncusunu ispat edeceğiz. Allah Teala burada Rad 21'de ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Sonra devam ediyor. Kötü hesaptan cehennemden korkarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimmiş? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'laştırmışlar mı? İki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Birisi Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Birisi Âl-i İmrân Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin sadece ruhlarını değil fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Ve orada Allah-u Teala aynen şöyle söylüyor. Habibim onlara de ki o üminlere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara onların arasında Allah'a fizik vücutlarını teslim edenler var mı? Geçlerini. Eğer varsa onlar daha evvel mutlaka hidayet ermişlerdir. Ruhlarını mutlaka daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerine göre daha evvelki teslimi mutlaka gerçekleştirdiler. Öyleyse iki ayet-i kerimede Allah-u Teala kesin bir şekilde sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Öyleyse Allah'a ulaştırdıklarına göre Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırabilir diye bir sonuç çıkıyor Rab 20, 21 ve 22'den. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. Nereye ulaşıyoruz sevgili izleyiciler? 14 asır evvel Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah'a ulaşmayı dileme emrini veriyor. Farz. Bunu yerine getiremeyenler cehenneme gider diyor. Yerine getirenler mutlaka kurtuluşa ulaşır diyor. Ve bütün farz

konuların üzerinde duruyoruz. Çünkü bizim tertemiz insanlarımız bu adamların profesörlerine bakarak onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve o adamlar da Allah'ın temel farzlarının hepsini sadece inkar ediyorlar. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşmak, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması, ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, hiçbirisi onların farzları içerisinde yok. Onun için diyorlar ki bu bizim dinimiz değil. Biz de diyoruz ki elbette sizin dininiz değil. Bu sizin dininiz değil. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı din. Bu Kur'an'da Allah'ın anlattığı din. Bu bizim yaşadığımız din. Ve siz bu dini yaşamadıkça kurtulamazsınız. Ha, laf aramızda sizin dininiz diye bir din de hiç mevcut olmadı. Siz öyle olduğunu zannediyorsunuz. Kur'an'daki bütün temel farzların olmadığı bir din. Din sayılır mı? Siz bana cevap verin lütfen. Sevgili izleyenler, sizleri tarafsız ve sessiz şahitler olarak kabul ediyorum. Onları da dinleyin. Hani bazı mürşitler varmış, müritlerinin katiyen başka bir cemaate katılmasını istemezlermiş. Neden acaba? Kendilerinden şüpheleri var. Acaba oraya gidip de başka şeyler öğrenip bizi duman ederler mi diyor adamlar. Ama biz size ne diyoruz? Dilediğiniz cemaate gidin. Aradaki farkı görün. Özellikle şu televizyonları parsellemiş olan safları dinleyin. Onların söylediklerine bizimkileri karşılaştırın. Onlara ara sıra ufacık sualler sorup hafif bir iğne atın onlara. Deyin ki böyle söylüyor. Ne diyorsunuz? Aldıkları cevaplara bakın. Onlar bilmezler. Onların Arapçası bile yok. Yahu kardeşim sana sual soruyoruz. Falanca böyle böyle söylüyor. Sen de cevap ver ona. Hayır, bugüne kadar hiçbirisi hiçbir cevap getiremedi. Hani kırmızı mühürlü mektuplar yazdık da davetimize hala icabet etmediler diye bir laf vardır, ona benzer bir laf ya. Biz de öyle söylüyoruz. Belki kırmızı mühürlü değil ama devamlı davetteyiz. Ne zaman dilerlerse biz hazırız. Bir defa daha hazırız. Sevgili izleyenler, size yakın bir gelecekte diye bir şeyden bahsetmiştik. Ama onu hala buradaki uzmanların yetersizliği yüzünden gerçekleştiremedik. Ne yapacaktık? Size bütün bilgisayarlarınızda canlı yayınlar sunacaktık. Ama bu Multicast diye bir sistem oluşturuyormuş. Bunun içinde bunu kabul edecek bir tane yer bulmamız gerekiyormuş. Size söylediğimizden bu tarafa bizim buradaki Amerikalı uzman kardeşlerimiz bu işe bir çözüm getiremediler. Sabırla bekliyoruz. Unutmayın, kalbiniz kalbinizle. Öyleyse hepimizin kalbi de Allah'la olduğuna göre size söyleyeceklerimiz burada tamamlanıyor. Dikkat edin. Bu akşam size sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Temel şartlar, farzlar, yapmayanların durumu, yapanların durumu sahabenin emri yerine getirip getirmediği. O zaman varın, buzdolabı insanların durumunu kendiniz değerlendirin. Tekrar ediyorum, yolun başındayız. Bundan sonrakilerde geri kalanların da detaylarını vereceğiz. Onlar bizi dinledikleri zaman renkler renge giriyorlar. Ve bizimle yaptıkları konuşmaları cevap veremeyecekleri kaygısıyla hep daha sonraya daha sonraya attılar. Hiçbiri de muhtevaya ulaşamadı, gelmediler. Şimdi aramıza katılanlar, konferansımıza iştirak edenler, yabancı arkadaşımıza konuşmalar yapan onlardan birileri var. O kadar çok yanlışları var ki o yanlışları sizlere radyodan devamlı olarak duyuracağız. Ve onlardan da cevap bekleyeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını,
Yüce Rabbim.

bizden dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

0: وعليه وعلى الطاهرين. آمين.
1: Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan gene çok zengin başka birisi Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. 5 paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Öyleyse başka insanların Allah-u Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Bir defa daha hamdolsun ki Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Kur'an testleri yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, konumuz Kur'an-ı Kerim testleri. Kod numarası 1.2.12.2. Allah'ın huzurunda bir defa daha bir arada olmanın o muhteşem zevkini yaşıyoruz. Kalp kalbe, gündüz gününe, bir yeni akşam, bir yeni beraberlik, bir yeni zevkler kurkuması. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükredelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 119. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna elsennâke bilhakkı beşiran ve neziran. Ve la tus'elu en ashabil cehîm. Allah-u Teala buyuruyor ki muhakkak ki hiç şüphesiz ki biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Bir taraftan yeşiran dediği müjdeleyici, bir taraftan neziran dediği uyarıcı olarak gönderdik. Eshab-ı Cehim, yani cehennem ehli, o Ashab-ı Cehim'den, cehennem ehlinden sana sual etmeyiz. Senin onlardan sorumluluğun yoktur diyor Allah-u Teala. Acaba ne demek istiyor? Bir başka ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, tebliğ senin görevin ama hesap bize aittir diyor. Bir başka ayette Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, senin görevin tebliğdir. Eğer senin davetine icabet etmezlerse senin görevin hesaptır, senin görevin tebliğdir, bizim görevimiz hesaptır. Sen, seni onların üzerine bekçi tayin etmedik. Demek ki üç ayet-i kerimede üç ayrı standart. Burada ne diyor Allah-u Teala? Eshab-ı Cehim'den sana sual etmeyiz. Onlardan, cehenneme gidecek olanlardan sen sorumlu değilsin. Bir başka ayetlerine diyor Allah-u Teala, senin görevin tebliğdir. Hesap bize aittir diyor Allah-u Teala. Bir başka ayetlerine diyor, sen onlara tebliğ et. Görevin tebliğine biter. Eğer yüz çevirirlerse bil ki seni onların üzerine bekçi tayin etmedik diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün nevilerin, bütün nesillerin görevi tebliğdir. Tebliğden hisseyi alabilen alır, alamayan alamaz ve sorumluluklar alamayanlara aittir. Öyleyse insana dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata başlıyoruz. Kulaklarımızda vaka olarak, kalplerimizde ekinnet olarak, irşat makamıyla aramızda hicab-ı mestur olarak, kalplerimizin içinde küfür kelimesi yazılı olarak hayata başlıyoruz. Olması lazım gelen şey ne? Kulaklarımızdaki vakanın açılması, kalbimizdeki ekinnetin alıp yerine ifat konulması, irşat makamıyla aramızdaki icab-ı mesulenin alınıp irşat makamından nefret ederken ona sevgi duymaya başlamamız söz konusu. Bütün bunlar sadece biz Allah'a ulaşmayı dilersek gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onları bir muhteşem dizaynın içine alacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kulaklarındaki vakayı alacak, kalplerindeki ekinleti alacak, yerine ifat koyacak, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mestureyi alacaktır. Ve böylece insanların irşat makamıyla aralarında bir engel kalmayacaktır. İrşat makamına karşı duydukları nefret sevgiye dönecek. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala nebiler için, resuller için diyor ki, onlar ne söylerlerse bizim söylediklerimizdir. Ne yaparlarsa bizim yaptırdıklarımızdır. Kendiklerinden bir şey yapma hakkını seçme hakkı hiyar onlara verilmemiştir diyor Allah-u Teala. Bu sebeple diyor sorumlulukları yoktur onların diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ayet-i kerime Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğine rağmen, ne tebliğ, tebliğin mahiyetine Allah'a ulaşmayı dilemezseniz diyor, gideceğiniz yer cehennemdir Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre. Ya dilersiniz kurtulursunuz ya da dilemezsiniz o zaman kurtulamazsınız diyor Allah-u Teala. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tebligatını yapıyor. Aynı tebligat. Allah ne emretmişse onu söylüyor. Ve insanların büyük kısmı kulak arkasıyla atıyorlar bunları. Hiç dikkate almıyorlar. Almayanların ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman sen tebligatını iyi yapamadın da onlar onun için kabul etmediler. Onun için onları cehenneme gönderiyorum. Bundan sorumlu olan sensin. Demiyor. Çünkü insanların idrakine peygamber, nebi olan Resuller ve veli olan Resuller bunları sunarlar. İttilağına sunarlar insanların. İttilağına arz ederler. İnsanlar dilerlerse kabul ederler. Dilerlerse etmezler. Kabul edenler Allah'ın cennetine, kabul etmeyenler de kendi elleriyle seçtiği cehenneme giderler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olay bu. Allah razı olsun. Ayet 120. Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنْ تَرْدَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَائِهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَعَلَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَاسِرٍ Allah Teala diyor ki sen onların dinlerine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden razı olmazlar. Senden hoşnut olmazlar. Hristiyanlar Hristiyan olmanı, İsrailoğulları da onların dinine tabi olmanı isterler. Tabi olmadığın sürece onlar senden razı olmaz diyor Allah Teala. De ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. De ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Hidayete ermektir. Kim bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki hidayet diye bir müessese var. Ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması. Bu ayet-i kerimede Bakara 120'de Allah-u Teala ruhun hidayetini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a ulaşması. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip gerçek ettiği hiçbir fiili işlemez hale gelişiyor. Nefsin hidayeti nefsin de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip gerçek ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecek bir hale gelmez. İşte o zaman üç hidayete gerçekleşir. Ruhun hidayeti 22. basamakta tamamlanır. Fizik vücudun hidayeti 25. basamakta, nefsin hidayeti 27. basamakta tamamlanır. Üçünün de hidayeti Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Allah-u Teala teslimi üzerimize farz kılmış. Üç teslimle. Bakın Allah-u Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablin yetiyecumun azabe sümmelatun sarın. Allah'a dönün, yani ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın. Ve Allah'a teslim olun. Üzerinize azap gelmeden önce bir defa daha işaret edelim. Biz bunu kabir azabı olarak değerlendiriyoruz. Ama kabir azabı olmuş, cehennem azabı olmuş, hangisi olursa olsun ikisi de bu dünya hayatını yaşadıktan sonra gelecektir. Öyleyse şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah-u Teala, Allah'a dönün ruhunuzu, Allah'a döndürün, ulaştırın. Öyleyse Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Ela inne Allah-u Teala buyuruyor ki enne Allahe ye'mulküm an tu'addul emanati ila ehliha. Muhakkak ki Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Öyleyse Allah bir emanet sahibinden ama emanetlerden bahsediyor birden fazla. Üç emanet sahibisiniz. Ruhunuz, veçiniz, fizik vücudunuz. Bunların üçünü de onların sahibi olan Allah'a teslim ettikler. Mükellefsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her ne kadar zamanımızın din alimleri bu hakikatlerden haberdar değilseler de, sizi de hiçbir zaman hakikatlerden haberdar edemeyecekler ise de, Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Üç emaneti de onların sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi Allah-u Teala bu açıklamayı yaptıktan sonra Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir dedikten sonra Allah-u Teala diyor ki sana gelen bunca ilimden sonra eğer sen onların hevalarına yani nefslerinin afetlerine uyarsan yani onların dediklerini kabul edip onların bilgileri seni ilgilendirirse, onların dediklerine, hevalarına uyarsan andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala demek istiyor burada. Şunu demek istiyor. Hazreti Musa zamanında İslam yaşandı. Allah'a teslim olmaları yaşandı. Başta Hazreti Musa olmak üzere tabi olanların hepsi, gerçi az sayıda insan, ama hepsi Allah'ın yoluna girdiler ve Allah'a teslim oldular. Ruhlarıyla, eşleriyle, nefsleriyle. Bunlar toplum içinde az bir kesimdir. Ama Allah'a teslim oldular. Peki bugün İsrail kavminin büyük kısmı Allah'a teslim olma kavramını unutmuş durumda. Peki, şimdi bir adım daha atalım. Bakıyoruz ki Hristiyanlar Hazreti İsa zamanında 12 havarisiyle birlikte o Allah'a teslim olmuştur. Ruhlarını da, nefslerini de, fizik vücutlarını da hepsi bu 11 kişi, 13 kişi Allah'a teslim etmişlerdi. Ve bu durumda Allah'a teslim olmak diye bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu teslim olma keyfiyeti önemli. Herkes için Allah'a teslim olmak asıldır. sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Teslim olmak. Ruhun, için, nefsin Allah'a teslim olması. Kulağınız. Ne ifade edecek bize? Çok açık bir kısım ifade edecek. Hepimiz Allah'a teslim olmak üzere yaratıldık. Bunun için varız. Öyleyse teslim olmakla mükellefiz. Hepimiz. Ve bakıyoruz her peygamber zamanında o peygamber ve ona tabi olanlar mutlaka Allah'a teslim olmuşlar. Aradan geçen yüzlerce, bazen binlerce yıl Allah'ın bütün hakikatlerini, özellikle insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hakikatleri İblis'in devreden çıkartmasıyla noktalanmış. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra yaşayan insanlar Allah'ın hakikatlerini yaşayamıyorlar. Ve dejene olmuş olan bir düzen içerisinde Allah'ın cennetine ulaşmaları mümkün olmayan büyük bir kesimden ve Allah'ın mükafatlarına nail olabilecek olan küçük bir azınlıktan ibaret oluyor. Bu küçük azınlığın durumu ne? Azınlık onların her bir grubun kendi peygamberinden bu tarafa geçen süreç içerisinde Allah peygamberlerine ne emir vermişse ve onunla beraber olanlar, peygamberle beraber olanlar neyi yapmışlarsa asırlar boyunca insan nesilleri kendilerinden önce gelenlere tabi olarak bugüne kadar o adetleri Allah'a teslim olan standartlarını uygulayarak gelmişler. İsrailoğulların içinde de Hristiyanların içinde de bir azınlık Allah'ın bütün emirlerini Allah'ın ilk anda emrettiği gibi yaşamakta devam ediyorlar. Ama büyük kısım yaşamıyor. Gelelim İslam'a. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabede Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarını, nefslerini ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ve 28. basamağa kadar hepsi yükselmiş. Dikkat edin. Aralarındaki münafıklardan bahsetmiyoruz. Sadece sahabeden yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın tabiriyle tabi olanlardan bahsediyoruz. İşte ona tabi olanların iki kolundan gelen, Hazreti Ali'nin kolundan gelen ve Hazreti Ebu Bekir'in kolundan gelen iki grup insan asırlar boyunca aynı şekilde tabi olarak bugüne kadar zincirin halkalarına ulaştırmışlar. Ve bugün dünya üzerinde tasavvufu yaşayanlar bir kısmı Hazreti Ali'den gelen cehri zikirle, bir kısmı Hazreti Ali'den gelen hafi zikirle bütün ibadetleri başkalarından mutlaka çok daha üst seviyede yaparak bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Bunlar tasavvuf mecburları. Nasıl İslam'ın içinde bu kadar küçük bir grupsa bu İslam'ı yaşayanlar, Hristiyanların içinde de küçük bir grup, böyle küçük bir grup, çoğu manastırlarda olan insanlar tasavvufu yaşıyorlar. Hazreti İsa'dan bu tarafa Allah'ın Hazreti İsa'ya teslim ettiği, öğrettiği Allah'a teslim olmayı onlar da yaşıyorlar. Ve Musevilerden de küçük bir grup ta Hazreti Musa'dan bu tarafa devam ettirmişler geleneklerini. Değiştirmeden Allah'a hala teslim oluyorlar. Ne yazık ki bu küçük grupların dışındakilerin kurtulma ümitleri Allah-u Teala'nın katında mevcut değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu minval üzere olayları değerlendireceksiniz. Burada ne görüyoruz? Hidayetleri gerçekleştirmek söz konusu ve sadece her büyük dinin içerisinde küçük bir grup bugüne kadar devam ettirdikleri Allah'ın bütün peygamberlere verdiği aynı emirleri, aynı emri, Allah'a teslim olma emrini bugün de gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Onlar kurtuluşa ulaşanlardır. İşte hidayetin tarifi. Allah'a ruhunu ölmeden evre ulaştırmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah-u Teala. Ali İmran 73'te de Allah-u Teala innel hida hidallah diyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Ve Kehf 17'de men yetullahi fehüvel muhted diyor. Allah kimi ona kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer buyuruyor. Öyleyse burada hidayetin mahiyeti anlatılıyor. Ayetlerde söylendiği gibi hidayet Allah-u Teala'nın indinde en üzere ulaşmaktır. Allah-u Teala'ya ulaşmak ruhu da, veçhi de, nefsi de Allah'a teslim etmektir. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 121. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُلَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ Kendilerine kitap verdiklerimiz, onlar ki kendilerine kitap verdiklerimizdir, yani nebileri ve resulleri kastediyor. Resullerden kitap verilenler, nebilerin ise hepsi. Onu hakiki bir tilavet ile tilavet ederler. Öyleyse ne demek bu? Neden öyle yaparlar? Çünkü Allah'tan öğrenmişlerdir. Ne yapmaları lazım geldiğini biliyorlar. İnsanların zanlarına tabi olmuşlar, olmazlar. Onun için Allah-u Teala onlardan bahsederken ben Rabbim bana neyi vahyediyorsa ona tabi olurum açıklamasını yaptırıyor. Bütün peygamberler, bütün nebiler yani yaşadıkları süreçte hep bunu söylemişlerdir. Ben sizin zanlarınıza tabi olmam. Allah bana neyi vahyediyorsa ben ona tabi olurum. Allah'ın vahyi ise Kur'an-ı Kerim'de son derece açık olarak teslimi emrediyor. Ruhun teslimine 22. basamak, fizik vücudun teslimine 25. basamak, nefsin teslimine 27. basamak. Onu hakiki bir tilavet ile tilavet ederler diyor. Şimdi bakalım Allah Teala ne söylüyor bu konuda? Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Sana kitaptan neyi vahyetmişsek onu onlara tilavet et. Oku. İşte bu hakiki bir tilavet. Hakiki bir tilavetle bir nebiye yarışır şekilde onu okuması ve anlatması söz konusu. Allah-u Teala'nın dizaynı en açık bir şekilde bunu ifade ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tilavetini başka nerede söylüyor Allah-u Teala? İsra 45-46'da söylüyor. Sen Allah'ın ismini tek tek zikrederek Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman Allah Teala diyor ki tilavet ettiğin zaman o insanlar ki onlar ruhlarını Allah'laştıracaklarına inanmazlar. Onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde vardır. Senden nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Söylediklerini işitmezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler diye buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Hakiki bir tilavetle tilavet etmek. Bu tilavetin sonu ne olur? Bakınız, Ankebut 45'te devam ediyor Allah-u Teala. Ve kulun salat ve namaz kıl. İnne sıratı tenha anil fahşai vel inkar. Muhakkak ki münkerden ve fuhuştan senin namazın muhafaza eder. Sen namaz kıl. Vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek bu üç zikirden en büyüğüdür diyor Allah-u Teala. Öyleyse hakiki bir tilavetle tilavet etmek Kur'an'ın ruhunu açıklamaktır. Kim yapabilir onu? Ruhu Allah'ın öğrettiği kişiler. Onun için Allah Teala Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Es'elû ehlel zikri in kuntum ta'lemûn diyor Allah Teala. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Daimi zikrin sahibinin zikir ehlinin ötekilerden farkı ne? O daimi zikrin sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetler yok olmuş durumda. Öyleyse nefsinin bütün afetleri yok olacak ve yerine ruhunun hasletleri girip yerleşmiş olacak. O zaman Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak riayet eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacak. Şimdi Allah-u Teala kendilerine kitap verdiği kimseler, Resuller, Nebiler için bunu söylüyor. Ona hakiki bir tilavet ile tilavet ederler. Yani ruhunu açıklarlar. Ruhun açıklamasını Allah-u Teala Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Tıpkı onun gibi diyor Allah-u Teala size de Allah-u Teala sizin içinizden bir peygamber Resul gönderdi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye. İşte gene tilavet meselesi. Sonra sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye. Ve hikmetten daha ötede sizin bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. İşte hakiki tilavet budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 basamak boyunca onlara ayetler öğretiyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor, ruhlarını da Allah'a ulaştırıyor. Sonra onlara kitap öğretiyor. 22, 23, 24. basamaklar. 25. basamakta bunun içine dahil. Kur'an-ı Kerim'in lafzından sonra dört basamak ruhu bu. Fena, Beka, Muhsinler ve Züht makamları. Kur'an-ı Kerim'in dört ruhu kitabın öğretilmesi. Sonra hikmet öğretilmesi, Ulul Elbab ve İhlas makamları. 26 ve 27. basamaklar. Ve sonra hikmetin de ötesinin öğretilmesi, Salah makamı. Öyleyse Allah-u Teala hakiki bir tilavet dediği zaman neyi kastediyor? Bunu kastediyor Kur'an-ı Kerim'in. Yirmi bir basamak devam eden lafzından sonra yedi basamaklık ruhunun açıklanması. Yedi tane ruhuna birer birer giriş. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in hakiki bir tilavet ile tilavet edilmesi, anlatılması ve ispat edilmesidir. İşte onlar buna iman ederler diyor Allah Teala. Çünkü Kur'an'ın ve bütün mukaddes kitapların tamamını onlar bilirler ve ona kesin olarak inanmışlardır. Kim de onu, o kitapları, özellikle Kur'an-ı Kerim'i inkar ederse kafir olur diyor Allah Teala. Onlar da hasirindir diyor, hüsrana düşenler. Öyleyse hüsrana düşmek söz konusu. Kimdir o hüsranlı olanlar? Müminin suresi 13. ayet-i kerime, 103. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki kimin kıyamet günü günahları sevaplardan fazla olursa onlar hüsranlı olanlardır. Onlar cehenneme gireceklerdir ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bütün insanlar eğer günahları sevaplarından fazlaysa ki insanların %90'dan fazlası ne yazık ki böyle olacak kıyamet günü. Gidecekleri yer ne yazık ki cehennem sevgili öğrenciler, izleyenler ve dünyalar. Allah hepinizi hüsranda olanlardan olmaktan korusun. Bismillahirrahmanirrahim. 122. ayet-i kerimede Bakara suresinin Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni İsrail eskülü nimeti elleti en'amtu aleyküm ve enni faddaltüküm alel alemin. Ey İsrailoğulları diyor Allah Teala, sizin üzerinize en'am ettiğim o nimetimi hatırlayın. Muhakkak ki ben bir zamanlar sizi alemlere üstün kılmıştım diyor Allah Teala. Gerçekten beni İsrail kavmine baktığımız zaman onların iki ayrı davranış biçiminin sahibi olduğunu görüyoruz. Bir, Allah'ın emrine mutlak itaat ettikleri, tam itaat ettikleri zaman onları bütün diğer milletlerin üzerine çıkarıyor Allah Teala. Onları seviyor, onlara yardım ediyor ve onlar bütün diğer ülkelere hakim oluyorlar. Ama ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra şeytan onları ne yapıp edip yoldan çıkartıyor. O zaman İsrail onları başka kavimlerin arasında bölünüyorlar. İsrail onları 40 sene süreyle Konya Mısır'da bir sahrada, Tih sahrasında dolaşıp buldular. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala onlara nimet verdi. Onun emirlerine itaat ettikleri zaman, aç oldukları zaman nimetlerini geri aldı. Nimet verdiği zaman onlar tam itaatin sahibiydiler. Allah'a teslim onları öğrenmişler ve yaşıyorlardı. O zaman Allah Teala onların mükafatlarını verdi. Sonra ne oldu? Sonra da onlar Allah Teala'nın güzelliklerini yaşayamaz oldular. Ayet 123. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Vetteku yevmen la tezzi nefsün an nefsin şey'a ve la yükbelü minha adlün ve la tenfe'uha şefaatün ve la hüm yünsalun. Bakara suresi 123. ayet-i kerime. Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye kabul edilmeyeceği ve kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardım da olunmayacağı bir günden sakının diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala açık bir şekilde burada kıyamet gününden bahsediyor. Kıyamet günü bir şefaatin hiç kimseye bir fayda vermeyeceği açık ve kesin bir şekilde burada ifade buyurulmuş. Neden öyle söylüyoruz bu Allah Teala? Çünkü şefaat hayat filmlerinizin içinde. Eğer tabi olduysanız, tabi olduğunuz zaman günahlarınız sevaba çevrildi. Şefaatin sahibi oldunuz. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kimseden kimseye bir şey ödenmeyeceği, borçlu borçlu olarak kalacak ve hesabı değişmeyecek. Kıyamet günü hepimizin hayat filmimize bakılacak. Bütün günahlarımız negatif derecelerle orada sol taraftaki kiramen katibin melekleri tarafından muhafaza ediyor. Bütün sevaplarımız öbür tarafta sağ taraftaki kiramen katibin melekleri tarafından muhafaza ediliyor. Ve böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhtevası açık bir şekilde çıkıyor ortaya. İki tarafta kümülatif rakamlardan oluşuyor. Son rakam belli. İnsanların günahı daha fazlaysa o zaman gideceği yer cehennem. Şefaat de yapılsa, ne yapılırsa yapılsın, hayat filmindeki bu dengeyi bozmuyor. Bozması mümkün değil. Çünkü yaşanmış ve bitmiş hayat. Hesaplara kayıtlar yapılmış. Kişinin her saniyesi hayatta kaldığı sürece en kainatın en adaletli mahkemesi tarafından değerlendirilmiş. Jüri heyetimi, kiramen katibin melekleri, negatif ve pozitif kanadın sahipleri, üstelik ellerinde mizan var. Kainatta ne kadar fiil varsa hepsini itibar eden ve bütün alternatiflere göre itibar eden. Hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacağı bir standart içinde hayat filminizi çekerlerken hem düşünceleriniz filme alınmış, hem aksiyonlarınız filme alınmış ve bir sonuca ulaşmışsınız. Değişmesi mümkün olmayan bir sonuç. Ya günahlarınız sevaplarınızdan çok, gideceğinize kesin olarak cehennem çıkmanız ihtimali yok. Ya da sevaplarınız günahlarınızdan fazla, gideceğiniz yer mutlak olarak cennet, cehenneme gitmeniz asla söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediklerimize dikkatle bakın. Bunları başka bir kaynaktan alamazsınız sevgili kardeşlerim. Bugün din adamları dinlerini bilmiyorlar. Bilmemekte haklılar mı? Haklılar. Neden haklılar? Çünkü onlara bu bildikleri din genetikleri hususlar öğretildi. Onlar da öğrendiklerini başkalarına öğretmek için çalışıyorlar ve bunun için ücret alıyorlar. Görevlerini yapıyorlar. Hataları var mı? Bilmediklerini kabul etmiyorlar. İşte bu hata sevgili kardeşlerim. Başkalarına söylemek mecburiyetinde değiller. Ama söylediklerimizi incelemek mecburiyetindeler. Zaten inceleseler de, incelemeseler de önümüzdeki 4 yıl içinde bu konu bitecektir. Hepsi hakikatleri önümüzdeki 4 yıl içinde mutlak olarak öğrenecekler. Bir kısmı Allah'ın saflarında olacak. Ama bir kısmı her şeye rağmen kibirlerini, durumlarını kıramayacaklar ve tabiiyetlerini gerçekleştiremeyecekler. Ve kurtulmaları da onları takip eden büyük kütlelerle beraber mümkün olmayacak. Sevgili kardeşlerim, Allah hakikatlerini Kur'an-ı Kerim'e yazmış. Ne söylüyorsak hepsi orada mevcut. Sadece onlar bilmiyorlar. Birçoklarımızın aklına iyi ama onlar profesör olmuş. Nasıl orada bilmezler sözü geliyor. Bilmeleri lazım geleni biliyorlar. Yani kitaplardan, imtihan verdikleri kitaplardan öğrendikleri şeyleri bir hakkını öğrenmişler. Ama onları kurtarabilecek olan Allah'ın doğruları değil ne yazık ki. İblis onları, insanları kurtarılması mümkün olmayan bir noktaya ulaştırmak için kullanmış. Ayetleri değiştirmiş. Bir kısmını tamamen insanlardan gizleyip onları unutturmayı başarmış. Yani bir insanın kurtuluşa ulaşması için aşması lazım gelen 5 merhale hepsi iblis tarafından insanı unutturulmuş. Birinci merhale Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide ulaşmak. Üçüncüsü ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncüsü fizik vücudu asen kılıp Allah'a teslim etmek. Beşincisi nefsi de asen kılıp Allah'a teslim etmek. Hepsi unutulmuş, yok edilmiş. 14 asırda Kur'an'ın temel hükümlerinin hepsi yok olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün insanlar için bu muhtevada neticeye ulaşmak söz konusu. İnsanlar elbette okuduklarını, öğrendiklerini öğretecekler. Haklılar. Ama haksız oldukları bir taraf var. Hakikatleri öğrenmemek konusundaki ısrarları, şeytan onların kafalarını devamlı çekişliyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kıyamet günü şefaat diye bir şey söz konusu değil. Şefaatin bir insana fayda vermesi kim olursa olsun mümkün değil. Çünkü hayat defteri, hayat filmi bitmiş. Ona bir rakam ilavesi veya çıkarılması söz konusu değil. Onun için hiçbir yardımın gelmeyeceği, onlara hiç kimseden fayda ulaşmayacağı, şefaatin kendilerine fayda vermeyeceği, kimsenin kimseye bir şey ödeyemeyeceği, kimseden kimse için bir şey kabul edilmeyeceği bir devre. Allah razı olsun. Bakara suresi 129. 124. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve izibtela İbrahim'e Rabbühü bir kelimati fe etemmehunne gâle inni câülüke linnâsi imama قَالَ وَمِنْ زُرِّيَتِمْ قَالَ لَا يَنْعَلُوا اَحْدِ الظَّالِمِينَ Hani o zaman ki diyor Allah-u Teala Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etti. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah Celle Celaluhu buyurdu ki muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İnni muhakkak ki ben cahilüke seni kılacağım. Linnâsi insanlar için imam kılacağım diyor. İbrahim Aleyhisselam da dedi ki benim zürriyetimden de imam kıl. Allah-u Teala buyurdu ki benim ahdime zalimler, senin zürriyetinden de olsa zalimler nail olamaz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti İbrahim'i yakından tanıyorsunuz. Allah-u Teala'ya teslim olan peygamberlerin en önemlilerinden bir tanesi. Teslimiyeti bütün bölümlerde denenmiş. Kendisi Allah'a teslim. Onu ateşe atmak için mancının üzerine çıkardıklarında Cebrail Aleyhisselam onu kurtarmaya geldiğinde seni alayım mı, odunları yok edeyim mi diye sorduğunda Hazreti İbrahim diyor ki Allah benim hangi durumda olduğumu bilmez mi? Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki bütün ateşleri su yapmış, odunları da o suyun içinde yaşayan balıklar. Hala Urfa'da o caminin altındaki o havuzlarda balıkların yaşamakta olduğunu, suyunda mevcut olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim Allah'a teslim olanların büyüklerinden birisiydi. Allah'ın haliliydi, dostuydu. Allah Hazreti İbrahim'i kendisine halil kıldı diyor Kur'an-ı Kerim, dost kıldı diyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in soyundan da gelse, eğer insanlar zalimlerse, yani kendilerine zulmedenlerse, ne demek bu kendisine zulmetmesi insanın? Allah'ın ahdine, Allah'ın misakine, Allah'ın yeminine sadakat göstermemişlerse, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, mürşitlerine ulaşmamışlarsa, ruhlarını, nefislerini Allah'a teslim etmemişlerse, onları imam yapmam diyor zalimler, benim ahdime eremez diyor Allah Teala. Bakara Suresi 124. ayet-i kerime. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala çok açık bir olgudan bahsediyor. Hazreti İbrahim en büyük peygamberlerden birisi ve Halil'im diye hitap ediyor Allah Teala ona, dostum diyor ve onun da soyundan gelenler için aynı şey söz konusu. Soydan gelmek bir şey ifade etmiyor. Kişi zulüm etmeyecek kendisine, başkalarına da. Başkalarına eza veren herkes onlara zulmediyor ama aynı zamanda derecat kaybettiği için kendisine de zulmediyor. Kimdir zalim? Derecat kaybeden kişi. İster başka birisine zulmederek derecat kaybetsin, ister sadece kendisine zulmederek derecat kaybetsin ama derecat kaybeden herkes derecat kaybettiği sürece zalim adını alır. Kendisine zulmediyor. İşte kim kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onlar zalimlerdir. Çünkü zalim oldukları devre, zalim olarak kazandıkları dereceler, negatif dereceler, zalim olmadıkları zaman parçasındaki kazandıkları derecelerden fazla. Negatif dereceleri fazla. Bu sebepten kendilerini kurtarması mümkün olmayan zavallılar. Öyleyse zalimler benim ahdime eremez diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, Allah Teala bu akşamki dersimizin son ayetinde, ayet 125'te diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ce'alnel beyte mesabeten linnâsi ve emna ve tehizu min makamı İbrahim'e musallem ve ahidna ila İbrahim'e ve İsmail'e en tahhira beytiye lit taifine vel akifine vel rukka is sucud. Allah Teala diyor ki hani o zamanlar, bir zamanlar biz beyti, yani Kabe'yi insanlar için

0: biliyorsunuz ki Hazreti Adem'den başlayarak bütün Ademoğulları hep Allah için namaz kıldılar. İbadetin Allah'a ibadet etmek istikametinde namaz bütün insanlık tarihi boyunca hep var olmuştur. Ondan sonra diyor ki Allah Teala ve biz İbrahim ve İsmail'e de şöyle ahdetmiştik. Tavaf edenler için, akifler yani ibadet için kalanlar için, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutun. Beyt-i haramı temiz tutun demiş Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok açık bir şekilde burada haccın bütün muhtevası veriliyor. Bu fizik vücudumuzun haccı. Ama asıl hac yukarıdadır. Allah'ın yolunda 5. gök katı Kabe'nin aslını ihata eder. Allah'a ulaşmak için yola çıkan ruh 7. kata çıkıp da Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar orada belki yüzlerce defa Hac-ı Ekber'i yaşayacaktır. Orada secde edecek, secde edecek, secde edecektir. 5. gök katında Beyt-ül Haram'ın aslında. Öyleyse kim hacca giderse orada makamı İbrahim var. Makamı İbrahim'i orada görecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikler bütün insanlar için sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler ve Allah-u Teala insanlardan sadece Allah'ın emirlerine itaat edilmesini istiyor. Ve bu bütün insanlar için bir muhteşem olgu. Öyleyse insanoğlu Allah ile olan ilişkisinde şunu kesin olarak tespit etmek mecburiyetinde ki acaba Allah'ın emirlerine itaat ediyor mu? Bunun temelinde İslam'ın 5 tane safhası var. O 5 safha hiçbir zaman unutulmamalı. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz ama 5 safhanın daha birincisi kim onu tamamlamışsa Allah'a ulaşmayı dilerse sadece bir dilek sebebiyle mutlaka insanları kurtarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde hepiniz sevilenlersiniz. Öyleyse madem ki seviliyorsunuz o sevgiye layık olun. Ve Allah'ın indinde hedefe yürüyün. O hedef Allah'a teslim olmaktır. Hepinizin Allah'a teslim olanlar olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
1: Biliriz.
2: Hemen geçerim inşallah efendim simetinizde.
1: Allah razı olsun.
2: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeniden sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası ise 2.2.11.26 olacak. Şimdi müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınız ediliyor ve İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bugünkü bu eşsiz ve yeni ders sohbetinize zatenizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Erhan. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala 99 tane ismin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane ismi geçiyor Allah-u Teala'nın. Her biri ayrı bir cepheden insan için bir nimettir. Allah-u Teala'nın her esması insanın kendisine tayin ettiği hedeflere ulaşmak için bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, Esma-i Hüsna'nın çekilmesi de, zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafi zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde. Nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'nın emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur.
bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber el ilah. Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün afetlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi belki birçoğu bir hasletle alakalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın ismini tekrar etmek bütün afetlerde azalma sağladığı halde Esma-ül Hüsna ile harekete geçmek, Esma-ül Hüsna çekmek sadece bir tek afette azalmayı, bir tek haslette çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde. Sonra ikişer ikişer arttırılır 9000, 11000, 13000, 15000. 15.000'e kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2.000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2.000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2.000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2.000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2.000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2.000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2.000 ve devamı 47.000 zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Esma-i Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kavis esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın esmalarına gelin beraber bakalım. Birinci esma El-Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Gani kılan, zengin eden demek. İkincisi Es-Sabur. Sabır sahibi. Eğer fakirsek, elimize daha çok para geçmesini istiyorsak, El-Muni çekmemiz lazım.

Eğer sabırsızsak es sabur çekmemiz lazım. El vedud seven, sevilen demek. El vehhab hibe eden, karşılıksız veren. Es-semi işiten. El fettah fetih yaptıran. El muhyi hayat veren. El kayyum kaim olan. El muiz izzet veren. El mukaddim öncelik taşıyan, önce olan. El hamid kendisine hamd edilen. Eşşekür kendisine şükredilen. El muktedir iktidar sahibi. El hakim hikmet sahibi. Ve hüküm sahibi. El gafur mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El kadir her şeye gücü yeten. El Rahman herkese ihsan sahibi. El Azim azamet sahibi. Es Samet dertlere derman. El Rahim yola girenlerde tecelli eden. Rahmet esmasının sahibi. El Halim hilm sahibi, yumuşak. El Ehad eşi olmayan, tek. El Habir haberdar olan. El Vahid tek olan. El Müheymin gözetici. El Latif hoş, güzel olan. El Vali idare eden. El Batın gizli olan. El Raşid irşat sahibi. El Varis kainatın mirasçısı. El Vasi geniş olan. El Mümin imanın sahibi. El Zahir görünen, açıkta olan. El Selam teslim olan, selamete erdiren. El Mukit ikate eden. El Ahir sonraki, sonu olmayan. El Kuddüs mukaddes olan, kutlu olan. El Hafiz hıfz eden, saklayan, muhafaza eden. El Evvel evvelki, başlangıcı olmayan. El Melik hükümran olan. El Kebir büyük olan, yüce olan. El Muahir tehir eden, geriye alan, erteleyen. El Bari uyumlu yaratan. El Ali yüksek olan, yüce olan. El Rauf rafet, nimet veren. El Halik halk eden, yaratan. El Kerim ikram eden. El Afü affeden. El Kavi kuvvetli olan, sağlam olan. El Vekil vekil olan. Güvenilen. Et-Tevvab tövbeleri kabul eden. El-Aziz aziz olan, izzet sahibi. El-Hak hakkın sahibi. El-Ber kul lehine davranan. El-Rezzak rızık veren, doyuran. Eş-Şehit şahit olan. El-Müteali her şeyden üstün olan. El-Ati geleceğin sahibi. El-Vedi açık olan, ayan beyan olan. El-Mucib icabet eden. El-Rakib hıfz eden, saklayan. El-Gaffar mağfiret eden. El-Ba'is beas eden, yaratan. El-Gani müstani olan. El Musavvir tasvir eden. El Mecid şanı gücü olan. El Cami bir araya toplayan.
El-Rafi, yükselten. El-Mu'id, aslına iade eden. El-Mübdi, başlangıcı olmayan. El-Basit, basteden, genişleten. El-Muhsi, her şeyin sayısını bilen. Malikul Mülk, mülkün sahibi. El-Veli, yardımcı, dost. El-Hadi, hidayete erdiren. El-Alim, bilen. El-Metin, dayanıklı olan. El-Nur, nur olan. El-Al, adaletle hükmeden. El-Macid, şan ve şeref sahibi. El-Nafi, fayda sağlayan. El-Hakem, hükmeden. El-Vacid, istediği an bulan. Ed-Dar, yurt. El-Basir, gören. El-Hay, sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah-u Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El-Müntekim esması, El-Kahhar esması, El-Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah-u Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk getirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var. El-Masir, seyreden, hareket halinde olan esmanının numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El-Muni esması 1337 defa çekilecek. Es-Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz. Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El-Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapçada Ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü, beşincisi de 4, 5 diye gider. Bu Ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 sayısıyla 28 harf tamamlanır. Her bir harf bunlardan bir tanesine
ihata eder. Bir kelimenin muhtevasına girdiğiniz zaman o kelimenin harflerini evvela birer birer yazacaksınız. Ondan sonra Arapçada her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfi, B harfiyle elif harfinden teşekkül ettiği halde B'den, B'nin bir rakamı var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, fe. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir. Elifi ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız. Bir. Lam, lamın değerini koyacaksınız. İki. Tekrar elif. Ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir. F için F'nin epçetteki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz. Bu Allah'ın ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece ebced hesabının dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var.

Getir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım.

Ebced'den bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik, büyük lügatta. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu surette gösterilmelidir. Birinci kelime Ebced, yani Elif, B, C, Elif, D. İkinci kelime Hevvez. Üçüncü kelime Hutti. Dördüncü kelime Kelemen. Beşinci kelime Safes. Altıncı kelime Kareşet. Yedinci kelime Seas. Sekizinci kelime Dazik. Bu sekiz kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla Elif'ten Gayn harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerleri verilmiştir. Elif 1, Ba 2, Cim 3, Dal 4, H 5, Vav 6, Z 7, H 8, T 9, Ya 10, Kef 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor Elif'te. T'ye geliyor 9, Ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım normal sırayı takip etseydik? 11. Hayır. Ya'dan sonra, yani ondan sonra Kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır, 110 değil, 200. Kaftan sonra R geliyor, 200. Ondan sonra Şın 300, T 400, S 500, H 600, Zel 700, Dat 800, Z 900, Gayn 1000. Şimdi lügat şu ilaveyi yapıyor. Şimdiki Arapçada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman yine eski sıraya uymak için Ebced sırasında devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslamlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz. Bazı camilerde giderseniz caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmiyor. 200 geliyor. Ve 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'den sonra da 1000 geliyor. Ve olay tamamlanıyor. 20 alfabenin 28 harfinin her biri bir rakam değerine müncer oluyor. Ama Allah'ın isimlerini eğer çekiyorsanız o zaman her harfi ayrıca açmak mecburiyetindesiniz. Elif harfine bir değer vereceksiniz, verdiniz. Ondan sonra elif harfini açacaksınız. E için elif vereceksiniz. Elif'in değeri gene bir. Ama aynı harf için, elif harfi için lamı da hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Tekrar elifi ve tekrar ve ondan sonra da F'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse elif harfinin kendi değeri 1, lam harfinin değerini bulacaksınız buradan.
O değil ilave edeceksiniz. Tekrar elif koyacaksınız. Bir de F harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelime, birinci harfi ifade edecek elif. Öyleyse bir elif harfinin normal ebced'deki Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem D var, hem elif var, hem de lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala acaba bu isimleri niçin vermiş?

Şimdi Ebced hesabı konusunda enteresan bir açıklama koymuş Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. Bu konuyu da size burada ifade etmek isterim. Ebced hesabı konusunda şunu söylüyor. Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim daha nazil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hadiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arap, Fars ve Türk edebiyatında hadiselerin tarihleri Ebced hesabı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş, cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu Ebced'e göre harflere sayı değerleri verilerek Kuvve-i Kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlilerinden bahsediliyor. Gerçek alimlerden bahsediliyor. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibe 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde Beldetün Tayyibetün, iyi bir beldedir, Tayyip temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin ebcediyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu neticeyi görmekteyiz. B, lam, dal. Rakamlar şöyle sıralanıyor. 2 artı 30 artı 4 artı 400 artı 9 artı 10 artı 2 artı 400 eşittir 857. 857 Hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri tarafından miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir. Yani 857. Hicri sene. Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, Hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum tarihi değil, hicret, İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde
Ebced rakamı 857 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108.

O burada Nugat'ın çıkardığı rakam gene 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Dameşke Fethi Suresi'nde bir başka ayet Fatih Sultan Mehmet'in uzun asrına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Timur Leng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayeti kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2 803 Hicri tarihi çıkıyor. Risale-i Nur külliyatından Şualar Mecmuası'nda ve İmam-ı Buhari tarihinde Ebu Aliye İbni Cerir ve İbni Hatem'den nakledilen ve Kadı Beyzavi tefsirinde de mezkür bulunan aşağıdaki rivayet dahi Ebced hesabının Kur'an-ı Kerim ile olan şeksiz alakasını ispat etmektedir. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru peygamberi de surelerin başlarındaki mukatat-ı hurufiyi işittikleri vakit hesabı cifir ile dediler ki ya Muhammed senin ümmetinin müddeti azdır. Hazreti Resul-i Ekrem onlara mukabil dedi ki az değil. Sahi surelerin başlarındaki mukatatı okudu ve ferman etti daha var. Onlar sustular.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda, onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El Hafiz esmasını çekeceksiniz. El Hafiz esmasını bakalım, bulalım şimdi.

El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım, gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir. Bütün mukatta harfleri ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Ve Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri elif, lam, mim diyor mesela, falanca ayetin, falanca surenin başında elif, lam, mim. Bunun manası o ay, o suredeki elif harfleri toplamı, lam harfleri toplamı, mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakamı olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz, her şey Allah'ın elinde. Barbaros Ayetin Paşa Andre Dore ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki, ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara, zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem, bir kuru gurur için bunu yapıyorsam, emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah-u Teala buyuruyor ki, gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına, katranla yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Andrea Doria'nın gemileri Barbaros Ayetin Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde, ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. Üç kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın Leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca
tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi.

0: genel teamül Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'alaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren Osmanlıydı. Kumaşlardaki kök boyaların sırrı hala çözülemedi. 500 yıllık, 600 yıllık, 800 yıllık kumaşların boyalarında en küçük bir solma göremiyorsunuz. Birçok müzede ...700 yıl evvel ki kumaşları görüyorsunuz, renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyinizi düşünmüş, her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok zikredin ve Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için. Allah'ın muhtevası, bu muhteva, her şeyi sizler için yaratmış. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda
1: yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizleri için yarattım. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor Allah Teala. İnsanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
0: Allah Teala sizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Sizin bu hedefe kolayca ulaşmanızı temin edecek olan Allah'tır. Bunun için bütün şartları Kur'an-ı Kerim ile hazırlamış ve size vermiş Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin.

0: eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın. Allah-u Teala'nın sevgili kardeşlerim, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-i Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle İslami ve tasavvufi konulardan Esmaül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni ders sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepimizden razı olsun. Ona sonsuz hamdü şükrediyorum ki bizleri bir defa daha beraber kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanını verdi. İşte sizler dünyanın her tarafına dağılmış olan sevgili kardeşlerim, dünyanın neresinde olursanız olun, size ulaşabilmek imkanına Allah Teala bizi nasip kıldığı için, sahip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyorum. Hamdolsun ki üniversitemizi açmayı nasip kıldı. Üniversitemizin henüz duvarları yok. Sınıfları da hayali sınıflar. Bir bilgisayar üniversitesi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz onun talebelerisiniz. Bu güzelliği hep beraber yaşamakta devam edeceğiz. Allah Teala bize ömür nasip kıldıkça. Mutlu olmanın bütün standartları Allah Teala tarafından sizlere ulaşacaktır. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'i anlamamız, o konuda hikmet sahibi olmanız lazımdır. İşte bu istikamette sizlere bugün de Kur'an-ı Kerim tefsirinin yeni bir bölümünde inşallah seslenmek imkanını buluyoruz. Sevgili öğrenciler, Bakara Suresi'nin 192. ayet-i kerimesinde Allah'a

0: فَإِنْ اِنْتَهَا فَإِنَّ اللّٰهَ غَافُرٌ رَح۪يمٌ. Allah-u Teala diyor ki, eğer onlar inkardan ve savaştan vazgeçerlerse Allah hiç şüphesiz mağfiret eden ve rahmet sahibidir.
1: Gafur,
0: Rahim'dir buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın iki tane esması var. El-Gafur, El-Rahim. Gafur esması mağfiret sahibi demek. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Furkan Suresinin 69 ve 70. ayet kerimelerinde şunları söylüyor. Diyor ki Furkan 69'da, onlar ki cehenneme girerler, onların günahları arttıkça azapları da arttırılır. Furkan 70. Ama tövbe edenler, mürşid cennetleri falan bir tövbeden bahsediyor Allah-u Teala. Tövbe edenler ve böylece mümin olanlar hariç, onlar amel-i salihat yaparlar diyor. Nefsi ıslah edici amellerle amil olurlar. Nefsi ıslah edici amellere başlarlar. Onlar için amelinin başlangıcı budur. Nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlarlar. Ve diyor Allah-u Teala, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte bu Allah'ın mağfiretidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Bu kişiyi Allah-u Teala 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Eğer kişi sağ kalırsa ve mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi için söz konusu olan şey diz çöküp tövbe edip el etmektir. Sevgili kardeşlerim,

0: Baba. Buraya dikkatle bakalım. Burada Allah-u Teala'nın mağfireti söz konusu. Günahları sevaba çevirmesi söz konusu. Öyleyse nasıl bir işlem oluşabilir? Bir dizaynı en güzel standartlarda Allah-u Teala koymuş ortaya. Günahları sevaba çevirmek diyor Furkan Suresinin 70. ayet kerimesinde. Mağfiretten Allah-u Teala Mümin Suresinin 7. ayet kerimesinde bahsediyor. Diyor ki, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar için Allah-u Teala'dan mağfiret talep ederler. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve fazlın her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa, amel-i salihat yaparsa, ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle. Onları cehennem azabından hikaye koru. Mağfiret eylemesini istiyorlar Allah-u Teala'nın. Allah-u Teala Nisa Suresinin 69. ayet kerimesinde 64. ayet kerimesinde diyor ki, eğer o nefsine zulmedenler sana gelirlerse ve önümde tövbe ederlerse, günahlarının affını dilerlerse, Allah-u Teala'dan mağfiret dilerlerse, sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dilersen, Allah-u Teala'nın her iki talebi de kabul ettiğini göreceksin. Yani ne demek istiyor Allah-u Teala? Sahabenin taleplerini, günahların af taleplerini Allah-u Teala kabul eder, onların günahlarını affeder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa da affeder. Böylece affettiğini bir defa da affettiği için günahlar affedildiği zaman sıfırlanmış olur, yok edilmiş olur. Bir defa da affedildiği zaman sevabı çevrilir. İşte Allah-u Teala sadece affedici değildir. Aynı zamanda iki defa affedicidir. Yani günahları sevaba çevirendir. İşte Allah-u Teala günahları sevaba çeviren olarak mağfiret adını kullanıyor. Ve mağfiretin sahibi manasına Allah'ı el-gafur diyor. Allah, innallâhe gafurun rahim. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret sahibidir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir diyor. Rahim esmasından murat ne? Er-Rahman esması Allah'ın herkes içindir. İnsanlar Allah'ı reddetseler, eteist olsalar, inanmasalar Allah-u Teala'ya, yoktur deseler, Allah için bir şey fark etmez. Allah onlara da hayat hakkı vermiştir. Onların da yaşamaları için nefes alacakları hava, içebilecekleri su, yiyebilecekleri yiyecek, yaşamaları için gerekli her şey onlar için de temin edilmiştir. Ne kadar öyle ait varsa o kadarını alacaklardır. Allah'ın Rahman esması herkes içindir. Ama Rahim esmasına gelince orada durun. Allah'ın Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. Ne zaman Allah Teala böyle bir talebi kişinin nefsinin kalbinde görürse, işitirse ve bilirse, ki derhal işitir, bilir ve görür, derhal Allah Teala o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Bu tecelli Allah'ın rahim etmesidir. Bu tecellidir ki o kişiyi mürşide mutlaka ulaştıracaktır. Kişinin kulaklarındaki vakayı alacaktır Allah'ın tecellisi. Kişinin kalbindeki etiniyeti alacaktır. Yerine ihsas koyacaktır. Kişinin kulaklarındaki vaka, kalbindeki hicab-ı mesure, irşattan, irşat kademesinden nefret ettiren gizli perde alınır Allah Teala tarafından. Bunlar hep Rahim esmasının mahsulleridir. Sonra Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yol açar. Sonra Allah Teala o kişiyi huşu sahibi kılar. Sonra o kişiyi mürşidinden nefret etmek yerine sevgi duyduğu için Allah'ın mürşidini gösterdiği zaman o kişi koşarak mürşidine gider. Önünde diz çöker, tövbe eder. Tabiyetini gerçekleştirir. O zaman Allah Teala devrin imamının ruhunu onun başının üzerine ulaştırır. O kişinin kalbinin mührünü açar. O güne kadar kişinin kalbi mühürlüdür. Ve kişinin kalbinde küfür kelimesi olduğu için kişi kafir hüviyetindedir. O noktada Allah o kişinin kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır, kalbinin içine iman kelimesini yazar. Sevgili kardeşlerim, o zaman kişi mümin olur. Bundan sonra kişi nefs tezkiyesine başlar ve sırasıyla ruhunu, veçini ve nefsini Allah'a teslim eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın üzerinde sadece Allah'ın rahim esması tecelli eder ve bütün bu hedefleri insanı getiren Allah'ın rahim esmasıdır. Onun için Allah Teala her zaman rahmetin gazabımı aşar diyor. Aslında rahmetin ne olduğunu bilmeyenler bu Allah Teala'nın sözünün manasına da varamazlar. Aslında Allah Teala kime gazap duyduklarını söylüyor. Kalplerinde küfür yazılı olanlara Allah Teala gazap duyuyor. Ve diyor ki kafirlerin duasına icabet edilmez. Yani manevi alandaki dualarına. Yoksa onlar dünya malını isterler. Allah Teala onlara dünya malını bol bol verir. Ama ahirette bir nasipleri yoktur der. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala burada Gafurur Rahim diyor. Rahim esmasının sahibi olan Allah. Bu düzende Allah-u Teala'nın yaptığı şey en güzele kişiyi ulaştırmak muhakkak ki Allah'ı Rahim bir Allah rahim esmasının sahibidir demekle Allah Teala kişiyi 3. basamaktan alıp 28. basamağa kadar çıkaran bütün yardımlarını rahim esmasıyla gönderir. Onun için Allah Teala burada Allah Gafurur Rahim diyor. Niçin söylüyor bunu? Eğer diyor onlar o sizi katledenler var ya sizinle savaştan vazgeçerlerse Allah hiç şüphesiz mağfiret sahibidir ve rahim esmasının sahibidir. Rahmet gönderendir. Sizi Allah'ın bütün yakınlık kademelerine ulaştırandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki temel kaideye dikkat edin. Size düşmanlık yapıldığı takdirde siz o kişiye aynı şekilde onu iade etmek hakkına sahibisiniz. Yoksa hiçbirinize başkasına düşmanlık etmek hakkı verilmiyor. Ne zaman düşmanlarınız düşman olmaktan çıkar da dost olursa siz de onlara dost olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Bizden başkasına hiçbir şekilde bizden başlayan bir düşmanlık ulaşmayacak. Öyle olanlar yok mu? İnsanların çoğu öyle. Çünkü onlar farkına bile varmadan şeytanla devamlı bir işbirliği halindeler ve hep nefslerinin gerektirdiği şeyi yapıyorlar. Başkalarına zarar veriyorlar, onlara düşmanlık ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, siz her zaman bunun dışında olmalısınız. Siz her zaman herkese yardım elini, elinizi uzatmalısınız. Size düşmanlık edilmedikçe kimseye düşman olmamalısınız. Ancak size büyük zararlar verebilecek olanlara siz de aynı şekilde muhatap olmak yetkisinin sahibisiniz. Allah razı olsun. Ayet 183'te Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve katilühüm hatta la tekûne fitnetün ve yekûned dînü lillah fe in intehev fe la udvâne illa alel zalimîn. Allah-u Teala diyor ki fitne kalmayıncaya kadar, ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Yani onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldürün diyor Allah-u Teala. Ve eğer vazgeçerlerse düşmanlık sadece zalimlere karşıdır buyuruyor Allah-u Teala. Yani onlar düşmanlıktan vazgeçtikleri zaman bizim de vazgeçmemiz asıldır. Sadece bize düşmanlık ettikleri takdirde biz insanlara onlar gibi muhatap olmak imkanının sahibiyiz Allah'ın dostları. Kaldı ki daha ötesi de olabilir. Onlar size düşman olabilirler. Siz onlara düşman olmamayı başarabilirsiniz. Dikkat edin, kişisel düşmanlık başka şeydir. Toplumsal düşmanlık başka şeydir. Eğer Allah'ın dostlarına karşı topyekun bir savaş veriliyorsa, o zaman Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarının düşmanı olmuştur. Bir kitle düşmanlığı söz konusudur. O zaman kişisel dostluk, onu da sona erer. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. Ali İmran 119. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size düşmanlık ettikleri halde, sizi katlettikleri halde, size işkence ettikleri halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz, muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani kitabın, Kur'an-ı Kerim'in, hatta bütün kitapların bütününü, yani Allah'a teslim olmayı tatbik edersiniz. Ama bu sahabe kendilerine bir düşmanlık edildiği zaman onlarla gene dost olmaya devam ediyorlar. Tek başlarına birisine, sahabeden birisine zulmedilmiş. O zulmedilen kişi onlara düşman olmuyor. Bu saldırı sadece kendisine olduğu için. Tabii bunun kademeleri var. Bir insan nefsine hakimse, Allah'ın evliyası olmamışsaymış, nefsinin afetlerinin çoğu yok olmamışsa, o zaman nefsindeki intikam afeti hakimdir. Bunun tabi neticesi olarak o kişi intikam almak isteyecektir. Ve kim ona karşı bir kötülük yaparsa o kişi de mutlaka o kötülüğü ona aynen iade etmek gereğini duyacaktır. Ve Allah-u Teala bu hakkı onlara veriyor. Allah-u Teala diyor ki bu konuda kısas, sizden evvelkilere olduğu gibi size de yazıldı. Yani bu yapabileceğiniz bir şeydir. Üzerinize yazıldığı için tasdik etmek yetkisinin sahibisiniz. Ama aynı ayetin içinde Allah Teala diyor ki ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Fussilet Suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinde ise Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla önle. Kötülüğü iyilikle önle. O zaman can düşmanı olan kişi can dostun olur diyor Allah Teala. Ne oldu? Üçüncü bir davranış biçimi daha eklendi. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Öyleyse üç tür davranış biçimi var. Bir, kısas. İki, af. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Üçü de Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Allah Teala öyleyse verdiği zan içerisinde insanları gruplara ayırmış. Şimdi sahabe kendisine yapılan kişisel saldırılara karşı onları affediyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir saldırı olduğu zaman Allah Teala bakın ne diyor Hicret Suresi'nin Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde sahabeyi diyor Allah Teala peygamberlerinin düşmanlarınınla sevişir bulamazsın diyor. Onlar da onlara karşı aynı şekilde serttirler. Aynı standartlarda bir sertlik gösterirler diyor Allah Teala. Onlarla mücadele ederler. Onlar onları öldürdüğü zaman onlar da onları öldürürler. Hatta onlar en yakın akrabaları olsa bile diyor Allah Teala. Ve gene Allah Teala sahabeden bahsediyor Araf 40'ta. Diyor ki ey sahabe siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi tehrif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Ve Allah Teala'nın kalpleri tehrif etmesiyle can düşmanları can dostu olabiliyor. İşte böyle bir standart söz konusu ve Allah Teala insanları üç gruba ayırmış. Evliya olmayanlar, evliya olup da henüz daimi zikre olan ulaşmayanlar, daimi zikre ulaşanlar. Evliya olmayanlar kısas uyguluyor. Evliya olup da daimi zikre ulaşamayanlar af uyguluyor. Daimi zikre ulaşanlar da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek durumundalar. Allah razı olsun. İşte Allah Teala burada eğer vazgeçerlerse siz de vazgeçin. Çünkü düşmanınız sadece zalimlere karşıdır, size zulmedenlere karşıdır diye kısmen bu muhtevayı açıklamış oluyor. Ayet 194'te Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Eşşehrül harami Bişşehrül harami Vel hurumatü Kısası Femen itedâ Aleyküm Fa'tedü aleyhi Bi'nisni ma'tedâ aleyküm Vattekullâhe وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّك۪ينَ Allah Teala diyor ki hürmetli aile haram ay, hürmetli ayağa, haram ayağa karşıdır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, onun size saldırdığı kadar, yani misliyle siz de ona saldırın. Aynı seviyede bir saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve iyi bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu ayet-i kerimede bu hürmetli aydan, haram aydan neyi kastediyor? Ne diyor Allah Teala? Hac sırasında siz Kabe'deyken, Beyt-i Haram'dayken orada sakın kimseyi öldürmeyin. Kimseye kısas uygulamayın. O mukaddes yerin içinde bu size yasak kılınmıştır. Hac biliyorsunuz Ramazan ayı içinde gerçekleşen bir olgudur. Ve Ramazan ayında Allah-u Teala katli yasaklamış oluyor. Haklı da olsa kısas uygulanmasını ifade etse, eğer Beyt-i Haram'daysa bu yasak. Öyleyse böyle bir ayda Beyt-i Haram'da katil müessesesi Allah tarafından kaldırılmış. Burada her şey karşılıklıdır. Demek ki Allah Teala neyi kastediyor? Yani karşılıklı olan kısaç meselesi sizi haklı kılar. Siz de kardeşinizi öldüreni öldürmekle vazifeli olursunuz diyor Allah Teala. Bunu yapabilirsiniz diyor. Ama eğer Ramazan ayındaysanız ve Beyt-i Haram'daysanız bu karşılıklı hak size verilmesine rağmen bunu yapamazsınız istikametinde kullanılıyor. Öyleyse bunun dışında Ramazan ayında değilsiniz ve Kabe'de değilsiniz. Kabe'de değilsiniz, Ramazan ayında olsanız olmasanız da kısas uygulamak sizin için, bütün insanlar için mümkün. Allah Teala diyor ki o halde kim size saldırırsa, sizi öldürmeye teşebbüs ederse siz de ona saldırın ve siz de onları aynı şiddetli bir savaşla öldürün diyor Allah Teala. Ve bilin ki Allah takva sahiplerine karşı sevgi besler, takva sahibi olun. Şimdi burada misliyle savaşmak, misliyle düşman olmak, misliyle öldürmek. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala İslam olanları başkalarına saldırmaktan men ediyor. Mutlaka başka bir grubun saldırısı üzerine İslam'ın harekete geçmesi söz konusu oluyor. Öyleyse burada zulmün başlangıcı hiçbir zaman İslam'a ait olmayacaktır. Zulme karşı aynı miktardaki bir cezayı uygulamak bir zulüm değildir. Aksine Allah'ın emrini yerine getirmektir. Zulüm bir haksızlığı, derece kaybedilen bir olayı sergiler. Eğer bir İslam ülkesine başka ülkeler saldırmışsa Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emri bütün İslam ülkeleri bir araya gelip mutlaka saldırganı o ülkeden çıkarmak mecburiyetindedir. Bu Kur'an-ı Kerim'in emridir. Ve zamanımızda artık bu emir kesinlikle İslam'da tatbik edilmemektedir. Halise bu nasıl İslam oluştur diye sormayın sevgili kardeşlerim. Bugün tatbikat böyle. Sırplar kasabada veya çevresinde Arnavutluk'ta İslam'a karşı olan bütün düşmanlıklarını kustukları binlerce insanın dostları halde İslam aleminden çık çıkmadı. Şu anda Çeçenlere karşı Ruslar onları öldürücü bir düşmanlıkla yok etmeye çalışıyorlar. İslam aleminde yine çık yok. Irak Kuveyt'i işgal ettiği zaman İslam aleminde yine çıkmadı. Sevgili kardeşlerim, İslam eski İslam değil. Osmanlı zamanında nerede İslam'a bir saldırı olmuşsa Osmanlı hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka müdahale ederdi. Allah'ın emrini mutlaka yerine getirir, orada adaleti tesis ettirirdi. Bilin ki Osmanlı İmparatorluğu'nun yok oluşundan sonra ortaya çıkan 28 tane devletin hiçbiri birbirine dost değildir. Ama Osmanlı idaresinde hepsi Osmanlı'nın ve birbirlerinin can dostlarıydı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala saldırıyı, İslam'ın saldırısını, başkasının saldırısını yok edecek ve ona aynı miktarda zarar verecek bir hüviyetle dizayn etmiştir. Yani İslam'a ait bir saldırı, adaletsizlik, hayır böyle bir şey Allah-u Teala'nın emrinde yok. Peki Osmanlı'nın fetihleri hakkında da bunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Osmanlı'nın bütün fetihleri kan dökme, ülkeyi fethedip onu sömürmek açısından hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Tam aksine Osmanlı oraya her zaman adalet götürmüştür. Asillerle halk arasındaki o derin uçurumu Osmanlı yok etmiştir. Oralara götürdüğü Osmanlı adaletiyle. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala takva sahibi olmaktan bahsediyor. Nedir takva sahibi olmak? Herkes lügata bakıyor. Takva ne demekmiş? Sakınmak, çekinmek, korkmak. Kişi bakıyor kendisine. Ben Allah'tan korkuyor muyum diyor. Bakıyor. Korkuyor Allah onu cehenneme atacak. Ben diyor Allah'tan korkuyorum. Öyleyse diyor bu ayet-i kerime gelince ben evvelallah takva sahibiyim. Herkes kendisini takva sahibi zannediyor sevgili kardeşlerim. Allah'tan korkuyorlar diye. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman takvanın Kur'an-ı Kerim'in adeta bütününü kapsadığını görürsünüz. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan ibarettir. Velâsıl Suresinin standartları içinde. Takva 3. basamakta başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o başlangıç takvasının sahibi olmuştur. Allah'ın rahim esması varsa takva vardır. Ve Allah'ın rahim esması bu noktada başlamıştır. Kişi takva sahibidir. Bu nasıl bir takva? Henüz başlangıç takvası. Fizik vücut platformunda, nefs platformunda takva yoktur. Ama düşünce platformunda vardır. O kişi düşünce sütüsünde real takvaya, gerçek takvaya ulaşmak istiyor. Yani ruhunu Allah'a teslim etmek istiyor. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes için her şeyin en güzeli Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi başlangıç takvasının sahibi olmuştur. Çünkü düşüncesi kesinlikle ruhunu Allah'a ulaştırmaya kararlıdır. Ve kişi buna kesin şekilde inanmıştır. Ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanmıştır. İşte bu kişiyi başlangıç takvasının sahibi kılar. Sonra ne olur? Birinci, ikinci basamakları biliyorsunuz. Olayları yaşarız, olayları değerlendiririz. Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamakta oluruz. Ve bu dileği nefsimizin kalbindeki bu dileği Allah işitir, bilir ve görür. Böyle bir dizaynda olayı beraberce inceleyelim. Bunun üzerine ne yapar Allah-u Teala? Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli kişide pek çok şeyleri oluşturur. Allah o kişinin kulaklarındaki vakayı alır. Rahim esmasıyla tecellinin sonuçları. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi vardır. Bundan sonra beşinci basamakta Allah kişinin kulaklarındaki vakayı alır. Altıncı basamakta kalbindeki irşat makamıyla arasında bulunan Hicab-ı Mestur'a isimli perdeyi alır. Yedinci basamakta kalbindeki ikindeti alır. Yerine ispat koyar. Bunlar hep Allah-u Teala'nın tecellileridir. Ve bu tecellilerin neticesinde her şeyin en güzeli doğru yaklaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala her zaman yardımcınız. Sizi takva sahibi yapmak için her zaman hazır. Yeter ki siz takva sahibi olmayı isteyin. Kim takva sahibi olmayı dilerse o mutlaka takva sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yedinci basamakta Allah kalbinize ifat koyar. Sekizinci basamakta kalbinize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürür. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurlarının girmesi için bir yol açar. 11. basamakta zikre başlarsınız. 12. basamakta huzur sahibi olursunuz. 13. basamakta Allah size meşhidinizi mutlaka gösterir. Sizin talebiniz üzerine 14. basamakta ona ulaşırsınız. Önünüzü çöküp tövbe ettiğiniz zaman ön takvanın sahibi olursunuz. Allah-u Teala burada 14. basamakta kişinin kalbinin yolunu açar, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı atar, kalbin içine imanı yazar. Böylece kişi mümin olur. Müşriğine ulaştığı an dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Aynı noktada nefs tezkiyesi başlar. Nefsin aksiyonu. Aynı noktada fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması söz konusudur. Fizik vücudun aksiyonu ve aynı zamanda nefs teskiyeye başlamıştır. Ruh, vücuttan aralıp Allah'a doğru yola çıkar. Ruhun fonksiyonu. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Fizik vücudun fonksiyonu. Nefs, Allah'a kul olmak için teskiyeye başlar. Böylece üç hidayet birden başlar kişiden. Mürşidine ulaştığı zaman. Nefsin hidayeti, ruhun hidayeti, fizik bilim hidayeti. Burası mürşidine ulaştığınız yerde sahip olduğunuz takvayı ifade eder. Allah Teala Maide Suresinin 93. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Sonra amin olun, takva sahibi olun. Sonra amin olun, takva sahibi olun. Sonra amin olun, ıslah olun ve takva sahibi olun. Allah Teala burada bütün takvaları devreye almış. Amin olan başlangıç takvasında. Takva sahibi olduğu zaman ön takvanın sahibi. Yeniden amin olup takva olduğu zaman takvanın sahibi. Yeniden amin olup takva sahibi olduğu zaman ekber takvanın sahibi. Yeniden amin olup ıslah olduğu zaman azim takvanın sahibi. Nefsin ıslahı orada tamamlanıyor. Öyleyse 14. basamaktayız. Ön takvanın sahibi olmuşuz. Sonra ne yapıyoruz? Zikir yapmaya başlıyoruz. %7 nur birikiminde nefs-i emmanenin sahibi oluyoruz. İkinci %7 nur birikimi nefs-i levame. Üçüncü %7 nur birikimi nefs-i mükrime. Ve böylece 4., 5., 6., 7. nur birikimlerinde nefs-i mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerine ulaşıyoruz. Ruhumuz da bizden ayrılıp ayrılan ruhumuzda her %7 nur birikiminde bir gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor. İşte bu ruhun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesi ve kendini Allah'a teslim etmesidir. Bu teslimle her şey en güzel standarda yürülür. Kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş ve asıl takvanın sahibi olmuştur. Normal takvanın, takvanın sahibi olmuştur. Bundan evvelkileri düşünelim. Birincisi başlangıç takvasıydı. Düşünce platformunda. İkincisi ön takvaydı. Kişinin başının üzerinde nur birikimi, başının üzerinde mürşidin ruhu oluştuğu için. Allah Teala ikinci takva için Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesini gösteriyor. 31-32'de Allah Teala diyor ki, ve üzlefetül cennetil muttakine gayri vahid azamatu adune likülli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Bütün evvap olanlar ruhlarını meyaba ulaştırıp da sığınak olan Allah'ın zatına ulaştırıp da Allah'ın zatı ruhlarına meyap olanlar, sığınak olanlar ve hafiz olanlar başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu muhafız olarak taşıyanlar, muhafaza altına alanlar. İşte Kaf 32 bizlere açık bir şekilde bir takva müessesesi veriyor. Bu takva başının üzerinde muhafız olan herkesin takva sahibi olduğunu gösteriyor. Fakat bu henüz ön takvadır. Aynı ayet-i kerime kişinin evap olduğunu da ifade ediyor. Öyleyse böyle hafiz olarak başlayan sistem evap olmakla noktalanıyor. Kişinin ruhu Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor. Kişi böylece gerçek takvanın sahibi oluyor. Ruh, Allah'a verdiği misakini gerçekleştirmiş, Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Allah'a böylece teslim olmuştur. Üç teslimden, Allah'ın emrettiği üç teslimden birincisi, ruhun Allah'a teslimi tamamlanmıştır. Bu o kişi için takvanın, asıl takvanın birinci teslimle tamamlanmasıdır. Birinci teslimin gerçekleşmesi, birinci takvanın gerçekleşmesidir. Başlangıç takvası, ön takva, birinci takva, ikinci takva, üçüncü takva. Ya da başlangıç takvası, ön takva, takva, ekber takva, azim takva. Nereye kadar geldik? 22. basamağa kadar geldik. 24. basamakta füzik vücut Allah'a verdiği ona teslim olacağına dair olan yemini ahdi gerçekleştirir. Ve Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Böyle bir durumda bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Nefsin kalbinde hala %9 karanlık olmasına rağmen fizik vücut bu karanlıkları hiçe sayar. Umurunda bile olmaz karanlıkların, afetlerin ona çelme takması. Mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olur. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan bu olmalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, fizik vücutlar Allah'a teslim olmalıdır. Allah-u Teala diyor ki onlar ki öfkelerini yutarlar. İşte onlar muhsinlerdir. Onlar takva sahipleridir. Kimdir muhsin? Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler. Nisa 125 Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini, Allah fizik vücudunu Allah'a teslim edip muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan daha ahsen kim vardır? O kişi bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün muhsinler takva sahipleridir, ekber takvanın sahipleridir. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirler, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Onlar ahsen olmasına tek az kalan insanlardır. Dinde fizik vücudu bu sebeple ahsen adını değil, muhsin adını alır. Ama bir sonraki basamakta kişi dairi zikrin sahibi olacaktır. Ve Allah ona gök katlarını göstermeye başlayacaktır. Ve başladığı andan itibaren o kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Ve böylece kişi azim takvanın sahibi olmuştur. Bu kişiye Allah-u Teala güvenliği edince kısmını gösterecek kişi tövbe-i nasuh gerçekleştirecektir Allah'ın daveti üzerine ve böylece salihlerden olacaktır. Ve azim kelimesiyle ifade edilen Fevzül azim, ecül azim, hazül azim onun olacaktır. Burası azim takva kademesidir. Takvanın sonudur. Üç fesilde tamamlanmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. 22. basamak. Kişi takva sahibi olmuştur. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. 25. basamak. Kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Ve nefs Allah'a teslim olmuştur. 27. basamak. Kişinin nefsi de Allah'a teslim ederek kişi azim takvanın sahibi olmuştur. Ve 5 ayrı tipteki takva burada tamamlanmıştır. Kişi Maide Suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ifade ettiği gibi ıslah olmuştur. Salah makamına ulaşmıştır. Ve Tövbe-i Nesuh'a davet edilerek salah makamına geçmiş. Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi olmak şerefine ermiştir. Azim toplarının sahibi olmuştur. İşte Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse demek ki her halükarda Allah-u Teala siz de onlara saldırın dediği zaman kişinin takva sahibi olmasını istiyor. Biliyor ki bu savaşı en iyi verecek olanlardır. Verecek olanlar Allah için bu savaşı gerçekleştirenlerdir. Ve onlar da takva sahipleridir. Allah-u Teala Allah muhakkak ki takva sahipleriyle birliktedir buyuruyor. Allah takva sahipleriyle beraberdir. Allah takva sahiplerini sever, onlarla beraberdir. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, takva sahibi olmak emirle itaatin birinci faktörüdür. Çünkü takva sahibi olmak, anlattığımız gibi 3. basamaktan başlayan 28. basamağa kadar sizi götüren bir muhteşem bütünlüktür. Takva sahibi olmakla Allah'a teslim olmak aynı basamaklara tecelli eder. Takva sahibi olmakla Allah'a kul olmak aynı basamaklarda, aynı standartlarda tecelli eder. Ve kişi onun neticesinde Allah'a teslim olur. Bakara Suresinin 185. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve enfiku fî sebilillahi ve lâ tulku bi'eydiküm ile tehriketi ve ahsenu innallâhi yuhubbil muhsinûn ve ahsenu. Allah-u Teala diyor ki mallarınızı Allah yolunda infak edin. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İhsanla davranın. İhsan sahibi olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Bu surenin Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir husustan bahsediyor. Kim Allah yolundaysa, fi sebilillah ise ve infak ediyorsa Allah'ın kendisine verdiği malı, parayı başkalarına ulaştırıyor, onları infak ediyorsa işte o zaman diyor Allah-u Teala o infak edenler konusunda onların durumu bir bitkinin durumuna benzer diyor. 7 tane başağı olan ve her başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday ismini kullanmamış bir nebat gibidir diyor onun durumu. Kim bu insan? 2 tane özelliği var. Bir, infak eden bir kişi. Allah'ın kendisine verdiklerini başkalarına veren. 2, bu kişi Allah yolunda ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış.
1: فَاِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا فَاِنْ يَرَوْا سَب۪يلَ الْرُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا.

0: Ve o insanlara açıklamaktan, onlara öğretmekten sarf-ı nazar ederiz ki onlar yeryüzünde kibirle dolaşanlardır. Hakları olmadığı halde. Haksız yere yeryüzünde kibirlenenlerdir, kibirle dolaşanlardır. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler o ayetlere inanmazlar. İrşad yolunu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir. Onlar ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve ahiret gününü, sonraki günü, Allah'a ulaşma gününü inkar edenler, onların bütün amelleri boşa gider. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane yol var. İrşat yolu, can yolu. Allah'a ulaştıran yol, şeytana teslim eden yol. İşte böyle bir zayn söz konusu. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Allah bütün insanların mutlaka irşat yoluna ulaşmasını istiyor. Ulaşmayanların kafir olduklarını, zulmetten nurdan zulmete götürüldüklerini, tağutun tesir altında olduklarını anlatıyor. Sevgili insanlar ve dinleyenler, Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. Bu yol neyi Allah'a ulaştırır? İnsanın ruhunu. İnsanı bütün kainatta üstün kılan, unik kılan en büyük farklılık insanın ruhla teçhiz edilmesidir. İnsan bir nefsin, insan bir fizik vücudun, insan bir ruhun sahibidir. Üç emanet vardır üzerinde. Fizik vücudu, nefsi ve ruhu. Bunların üçünü de Allah'a teslim etmek insanoğlunun temel vazifesidir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanoğlunun görevlerine dikkatle bakın. Bu görevleri üç vücudun teslimi olarak görüyoruz. Bir fizik vücut, bir ruh, bir nefs. Teslim oluş sırası önce ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'a böylece teslim olur. Sonra fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak Allah'a teslim olur. Sonra nefs aynı standartlarda, yani Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirerek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi yapmayarak
1: hedefe

yürür. Ayı ise 28 basamaklık bir Allah'a yakin olma müessesesinde ruhumuzun Allah'a teslimi 22. basamakta. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 25. basamakta. Nefsimizin Allah'a teslimi 27. basamakta gerçekleşir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Ve böylece İslam olmakla vazifelisiniz. İslam, Allah'a teslim olma demektir. Her ne kadar zamanımızda artık insanlar teslimleri unutmuşlarsa da teslimler Kur'an'ın temel farzlarını oluştururlar. İşte Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetikum azabe sümme la tunsarun buyuruyor. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun buyuruyor. Yoksa sana yardım olunmazsınız diye bitirmiş. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabından önce, dünya hayatını yaşarken bunu yapın diyor. Neyi? Allah'a teslim olma işlemini. Önce ruhumuzun teslimi, sonra fizik vücudumuzun teslimi, sonra nefsimizin. Nisa 58. Allah Teala buyuruyor: İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine, sahibi olan tek varlığa, Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Dikkat edin, burada emanetler çoğu kullanılmış ama sahibi, sahipleri olarak değil, sahibi olarak tekil kullanılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ buyuruyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka, yani Allah'a teslim olmaktan başka bir din yoktur. Allah Teala buyuruyor: ey insanlar, siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Tıpkı Hazreti Yakup'un torunlarına söylediği gibi: ey benim torunlarım, siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ve bütün sahabenin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lam ve min. Üç harf. Sin. Bu kelimeden, bu kökten türetilen 28 kelime türetilebiliyor bir kökten. Bu kelimelerin en önemlileri İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimeleri. Bu dizayn içerisinde sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki Allah-u Teala'ya teslim olmak diye bir müessese var ve Allah-u Teala emanetlerin Allah'a teslimini emrediyor.
Ruhun bir emanet olduğunu görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yerlere ve göklere teklif ettik. Onlar kabul etmekten kaçındılar. Sonra insan kabul etti. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. Öyleyse emaneti kabul eden fizik vücut ve aynı zamanda afetlerle donatılmış olan nefs. Allah Teala insanın cahil ve nankör olduğunu, kabul edenin cahil ve nankör olduğunu söylüyor. Öyleyse kabul eden standartlarda fizik vücut da var, cahil ve nankör olan nefs de var. Öyleyse kabul edilen, emanet olarak kabul edilen o ruhumuz. Peki bu cahil ve nankör nefsimiz fizik vücudumuza göre hangi hüviyetidir? Ruhumuza göre hangi hüviyetidir? Allah'a göre hangi hüviyetidir? Üçüne göre de bir rehinedir sadece. İşte Müzemmil suresinin, Müzessir suresinin, affedersiniz, 38-39-40. Ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler

Şimdi bakıyoruz ki nefsimiz bir rehine. Ruhumuz mu? O emanet. Ama muhtevaya baktığımız zaman üç vücudumuzun da Allah'a teslim edilmesi lazım kendine dair. Kesin işareti emanetlerin hepsini Allah Teala Allah'a teslim etmemizi istiyor. Ya nefsimiz bir rehine, sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman nefs ruhun Allah'a teslim olması için gerekli standartlara sahip olursa, fizik vücudun Allah'a teslim olması için gerekli standartlara sahip olursa, hepsi nefsteki değişikliklere göre tayin eder. Fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra nefsimiz de rehine hüviyetinden kurtulur. Bir emanet olur. Niçin nefsimiz rehinedir? O rehine ruhumuzun Allah'a teslim olmasını sağlayacaktır. Rehinelikten büyük ölçüde kurtulmuş olacaktır. Ama tamamen kurtulamayacaktır. Ne zaman nefsim ruhumuzdan sonra fizik vücudumuzun da Allah'a teslim edilmesine medar olursa, bunun temelini teşkil ederse, bunun sebebi olursa, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman nefsimiz rehinelikten kurtulur. O da bir emanet olur. Ve son safhada o emanetin de Allah'a teslim olduğunu görürüz. O zaman Allah'a teslim olan birisi, yani İslam olmak şerefine ermiş olan birisi oluruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, inne dine indallahil İslam diyor Allah Teala. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Bütün peygamberlerine Allah İslam'ı talim ettirdi. İslam'ı öğretti ve onların başka insanlara İslam'ı öğretmelerini sağladı. Yani Allah'a teslim olmayı. Allah Teala İslam'dan başka bir din yoktur demekle Allah'a teslim olmaktan başka bir din yoktur diyor. Çünkü İslam kelimesi teslim olmak. Demek teslim olmaktan başka bir din yok. Sadece bir tek din var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a teslim olmak. İşte bütün insanlar için söz konusu olan o. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslim olmak. Böyle bir dizaynda her şeyin en güzel olduğunu görüyoruz. Sonuca ulaştığımız zaman nefsin bütün afetleri yok oluyor. Öyleyse 28 basamaklık bir ilişkiler dizisinde ruhumuzun Allah'a teslim olabilmesi için 22. basamağa ulaşmamız gerekiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu velayete girişimiz, Allah'ın evliyası oluşumuz noktası. Artık bu noktada Allah'ın evliyasıyız. İşte dizayna baktığımız zaman ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman evliya olmanın mümkün olduğunu görüyoruz. Gerçekten evliya olmanın tarifini Allah-u Teala iki ayrı yerde veriyor. Allah'ın evliyası olmak. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri. Ela inne evliya Allahi la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete.
Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminu olmuşlardır.

Ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ahiret kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı kavramı ifade ediyor. Eğer şu dünya hayatını evvel kabul ederseniz, ahir cennet hayatıdır, sonraki hayattır. Eğer mürşide ulaşma gününü evvel kabul ederseniz, ruhunuzun Allah'a ulaştığı gün ahiret günü olur. Her ikisine de açık ölçüler vermiş Allah-u Teala. Bu şimdi kullandığımız ifade onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır deyince dünya hayatıyla cennet hayatını kastediyor Allah-u Teala. Burada ahiret kelimesi cenneti ifade ediyor. Ama Araf 146'da Allah-u Teala'nın verdiği işaret. İnsanların amellerinin yok olması, sıfırlanması, yani onlara amellerinin, kendi yaptıkları amellerin getirdiği derecelerin hüsrana uğraması, sıfırlanması bir ölçüye bağlanmış. Allah'ın ayetlerini tekzip etmek, yalanlamak ve ahirete ulaşmayı yalanlamak. İkail ahiret diyor, ahiret diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, amellerin hüsrana uğraması açısından meseleye baktığımız zaman bu iki ifadenin bir yerde daha kullanıldığını görüyoruz. Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayetleri şöyle söylüyor. Size bunlardan daha güzelini haber vereyim mi? Diyor Allah-u Teala. Onlara de ki Habibim diyor, sizlere bunlardan daha güzelini haber vereyim mi? En güzelini yaptıklarını zannediyorlardı diyor Allah Teala. Ama onların amelleri hüsrana uğradı. Allah'ın ayetlerini yalanladıkları için ve Allah'a ulaşmayı yalanladıkları için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı yalanladıkları için buyuruluyor. İşte böyle bir dizayn var. Burada Allah Teala yıka Allah diyor. Allah'a milaki olmak,
Oysa ki Araf 146'da Mikail ahiret diyordu Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki safhadan bahsediyor Allah Teala. İki ayrı konudan bahsediyor. Birincisi Allah'ın ayetlerini naksetmek, tekzip etmek, yalanlamak. İkincisi Allah'a ulaşmayı tekzip etmek, yalanlamak. Birinde Allah Teala ahiret kullanmış, ikincisinde ahirete ulaşmak, birincisinde ahirete ulaşmak kullanmış, ikincisinde Allah'a ulaşmak kullanmış. Her ikisinde de ameller habitat oluyor. Yani ameller sıfırlanıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala aslında aynı şeyi söylemiş oluyor. Ya da sen Allah'a ulaşmayı inkar etmek, hem de ahireti, yani cennet hayatını veya cehennem hayatını inkar etmek ayrı bir safa olarak geçiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala zaten birinci aşamada Allah'ın ayetlerini tekzip etmekten, yalanlamaktan bahsediyor. İkinci aşamada bu ayetlerin muhtevasının verdiği bir temel emir var. Allah'a ulaşmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. İşte burada Allah-u Teala Allah'a ulaşmak veya ahirete ulaşmak diye, yani sonraya ulaşmak, birincisi evveli mürşide ulaşmaksa sonraya ulaşmak, Allah'a ulaşmak manasına geliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama her iki açıdan da Allah'ın değerlendirdiği kesin. Sonraki gün cennetteki veya cehennemdeki hayatı da ifade ediyor. Sonraki gün Allah'a ulaşmayı da ifade ediyor. Hep evvel ve sonra kavramını dikkate aldığınız zaman buralara ulaşıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, din günü nedir diye sorayım size. Birçokları için din günü kıyamet günüdür. Oysa ki bir açıdan din günü asıl anlamıyla, Fatiha suresindeki anlamıyla bir insanın mürşidine ulaştığı gündür. Dinin gereği o gün yerine getirilir, tabi olunduğu gün. Çünkü tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Burada bir dizayn var. Allah-u Teala'nın ifadesi var. O yüce Allah ki her şeyi en güzele ulaştırır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah-u Teala kainatın ve onun ötesinin en ince, en muhteşem hesaplarıyla her şeyi yerlerine oturtmuş. Bu güzelliği yaşamak, Allah'ın mutluluğunu yaşamak bütün insanlar için hem vazifedir hem de haktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsan olarak yaratıldınız. Mutlulukları yaşamak için hak sahibisiniz. Ama bu mutluluklara ulaşabilmek için de vazifelerin sahibisiniz. Emaneti Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra ikinci emaneti teslim edeceksiniz. Böylece rehinelikten kurtulup o da emanet olacak ve onu da Allah-u Teala'ya teslim edeceksiniz.
Öyleyse emanetle rehine arasındaki münasebete baktığımız zaman 28 basamakta 25. basamağa kadar nefsin bir rehine olduğunu göreceksiniz. 25. basamakta rehinelikten kurtulan nefs bir emanet olur. O da 28. basamaktan evvel 27. basamakta Allah'a teslim olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynında her şeyi en güzel standartlarda ifade ediyor Allah-u Teala. İşte insanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse üçüncü basamağa geçerler. Ve Allah Teala o dileği onların kalplerinde işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamak. Birinci basamakta olaylar yaşanıyor. İkinci basamakta değerlendiriliyor. Mukayese ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa geçiyor. Üçüncü basamağa geçtiği zaman da Allah Teala görüyor onun kalbindekini. Ve o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Dördüncü basamak. Ondan sonra Allah Teala kişinin irşat makamı ile arasındaki hicab-ı mesturiyi alıyor. O kişinin kulağındaki vakrayı alıyor. Hicab-ı mesturiyenin alması 5. basamak. Vakranın alması 6. basamak. Ve kalpteki ekimetin alınıp yerine ihbat konulması 7. basamak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu 7. basamakta kişi amel olmanın gerçek hüviyetine kavuşuyor. Amel olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. lügat manası. Amel olmak kulaklarındaki vakra alınmış olmak, irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestur alınmış olmak, kalbindeki ikinet alınmış olmak, ikinci ve asıl manası. İşte Allah-u Teala ben onları, amin olanları mutlaka hidayete erdiririm diyor, mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırım, mutlaka mürşidine ulaştırırım diyor. 7. basamakta amin olan kişi Vel Asr suresinde şöyle ifade ediyor. Vel Asr, Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî yusr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İnnel lezine aminim. Ama amin olanlar hariç onlar hüsranda değillerdir. Yani onlar cehenneme gitmeyeceklerdir oluyor. Çünkü Müminin suresinin 102. ayet kelimesinde hüsranda olanların hepsinin cehennemde olanlar olduğunu görüyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 8. basamakta Allah'ın, sünnetullahın nefsimizin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriliyor. Sonra mı? Sonra 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve Allah'ın açtığı bu nur yolu sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah'ın nurlarının kalbimize ulaşmasını temin edecek. Ne yaparsak? Zikir yaparsak. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Allah'ın rahmetiyle fazla geliyor göğsümüze ve göğsümüzdeki bu yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor, nefsimizin kalbine ulaşıyor ve nefsimizin kalbine kadar gelen rahmet lafaz ne yazık ki nefsimizin kalbine giremiyor. Çünkü nefsimizin kalbi mühürlü.
hava sızıyor. Bu iki tane nurdan rahmet içeriye sızıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluyoruz. 12. basamaktayız. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 13. basamaktayız. Mürşidimize ulaşıyoruz. 14. basamaktayız. Ve mürşidimize ulaştığımız an kalbimize Allah Teala imanı yazıyor. Nasıl yazıyor? Kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini çıkarıyor dışarıya. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte burası 14. basamak. Ve kalbimizin içine iman yazılmış. Yani mümin olmuşuz. Peki 14. basamağa kadar geldik, 28 basamağın yarısını tamamladık. İslam olmanın hangi noktasındayız? Daha İslam olmanın birinci safhasına ulaşamadık sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam olmanın birinci safhası ruhun Allah'a ulaştırılıp Allah'a teslim edilmesidir. Allah'tan gelen ruhumuzu ait olduğu yere Allah'a geri döndürdüğümüz nokta bu noktadır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buraya dikkatle bakın. Mürşidimize ulaştık. Kalbimizin içine artık Allah'ın nurları girer ve kalıcı olmaya başlar. Nasıl oluyor bu iş? Mürşidimize ulaştığımız zaman Allah Teala nefsimizin kalbinin mührünü açıyor. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini çıkartıyor. Kalbimizin içine imanı yazıyor. Böylece 7 tane kalp şartı tamam oluyor. Nasıl tamam oluyor 7 tane kalp şartı? Allah Teala kalbimizdeki ikinci almıştı. Bir, kalbimize ihfatı koymuştu. İki, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Üç, göğsümüzden kalbimize nur yolu açmıştı. Dört, mürşidimize ulaştığımız gün kalbimizin mührünü açıyor. Beş, kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Altı, kalbimizin içine imanı yazıyor. Yedi. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte on birinci basamakta nefs tezkiyesine başladığımız zaman, zikir yapmaya başladığımız zaman Allah'ın katından gelen artık sadece rahmet ve fazl değil, aynı zamanda rahmetle salavat. İki grup nur geliyor göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizin hareketli hale gelmiş olan mührünü kalbimizin alt boyutuna doğru itiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve böylece Allah Teala'nın indinde bu dizayn oluşuyor. Nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla yavaş yavaş nurlanmaya başlıyor. Nasıl oluyor? Zikir yapıyoruz. Allah'tan rahmetle fazla rahmetle salavat geliyor. Mühürü kalbimizin alt boyutuna iniyor. Zümmani kapıyı kapatıyor. Ve Allah'tan gelen nurların girmesi için kapı açık. Allah'ın nur kapısı açık. Oradan içeriye giren rahmetle faz kalbimizin içini tamamen dolduruyor. Bu fazıllardan bir kısmı iman kelimesinin çekim gücüne tabi olup onun etrafında iman kelimesine yapışıp orada birikmeye başlıyor. İşte bu birikim %7'yi bulduğu zaman rehine olan nefs birinci gök katının anahtarına sahip olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunun manası ruhun birinci gök katına kadar yükselmesinin mümkün olmasıdır.
mukaddeme-i nefse emare diyor Allah-u Teala Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder diyor. İşte şerri emreden, %100 şerri emreden nefsin afetlerinin %7'si temizlenmiştir. Artık nefsin %100'ü şerri emretmiyor. %93'ü hatta %91'i şerri emrediyor. Kişi daha çok zikir yapmaya başlıyor. Bir %7 daha nur birikimi nefsi levvami, kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. İşte burası nefsin yani rehinenin ikinci gök katının anahtarını ele geçirdiği noktadır. Anahtarına sahip olduğu noktadır. Böylece ruhumuzun uzaktan kumandayla ikinci gök katına da ulaşması mümkün olur. A'raf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın ayetlerini tekzip edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Onların Allah'a ulaşması mümkün değil. Neden? Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti inkar ettikleri için hidayetin gereğini gerçekleştirmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ulaşmaları da mümkün değil. Böyle olduğu için de rehinenin gök katlarının anahtarına sahip olması mümkün değil. Mümkün olmadığı için emanet gök katları kendisi için kilitli olduğu cihetle Allah'a ulaşamaz. İşte emanet, rehin, rehine ve gök katları arasındaki ilişki bu dizaynda sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böylece insanoğlu daha çok zikrederek nefsinin kalbinde nurları toplamaya devam edecek. Allah-u Teala o levvame nefse yemin ederim dediği zaman levvame revmedilen demek, kınanan demek, bu kademede kişi istemiyor hata yapmayı ama hata işlemekte devam ediyor, üzülüyor, tövbe istiğfarda bulunuyor ama gene hatayı işlemeye devam ediyor. Hatayı nefsi işlediği için nefsini kınıyor, suçluyor. Üçüncü aşamada, üçüncü %7 nur birikimi nefsin mülkimi adını alıyor. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Fe elhamaha fücura ve takva diyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. O nefse fücuru da şeytandan, takvası da Allah'tan ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ne oluyor? Üçüncü defa %7 nur birikimi oluşuyor kişinin kalbinde. Bu %7 nur birikimi rehininin üçüncü gök katının açılmasını sağlamak üzere anahtarı açılma emrini alması halidir. Allah'tan ilham almaya başlayan nefs üçüncü katı ruhun ulaşmasını sağlıyor. Yani rehine emanetin üçüncü katı ulaşmasını sağlıyor. Bu minimalize hareket rehininin de adım adım rehinelikten kurtulması demektir. Ve devam ediliyor daha çok zikre. Dördüncü %7 nur birikimi kişinin Allah'ın verdiklerinden mutmain olmasıdır. Mutmainne kademesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainne diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. Fecr 27. Allah-u Teala buyuruyor ki Ela bi zikrullahi tatme innül kulubu. Dikkat edin ki kalpler sadece
Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Emmare, levame kademelerini aşar, mutmaine kademesine ulaşır, onu da tamamlar, mutmain olur. Bu rehininin, yani nefsin üçüncü gök katından sonra dördüncü gök katının da anahtarını ele geçirmesidir. Kapıyı açmasıdır ruha. Ve emanet böylece bu kademede, mutmaine kademesinde dördüncü gök katına ulaşır. Birinci gök katında secde eden, ikinci gök katında suvarılan, üçüncü gök katında gene secde eden ruh, mihenk menfezinden yükselerek dördüncü kata, yani Beytül Makdes'in, yani Mescid-i Aksa'nın aslına ulaşır. Orada secde eder. Nefsin daha çok zikretmesi halinde Allah'tan razı olduğu bir noktaya ulaşması söz konusudur. Buna radiye diyor Allah-u Teala Fecr Suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah'tan razı olmak. Nefs, yani rehine, 5. gök katının anahtarına sahip olmuştur. Ruh 5. kata kadar çekebilmektedir. Yani Beyt-ül Haram'ın aslına. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir sonraki kademe 6. nefs kademesi mardiye. Allah'ın da bizlerden razı olduğu bir kademe. Yedinci kademe mutmainne, radiye ve mardiyeden sonra teskiye. Mardiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde değerlenmiş. Rehine 6. gök katının da anahtarını sağlamış oluyor. Ruh 6. kata Allah'ın boyasıyla boyanma, nurlanma katına çıkıyor. Evvelce emanet Allah'a ulaşmasına bir kat kalan bir noktada ve daha çok zikir nefsimizin, rehininin 7. gök katının anahtarına sahip olmasıyla noktalanıyor. Ve ruh fetih kılıcıyla fetih kapısından 7. katın, nefh-i mahfuzun kapısından içeri giriyor. Bu 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Ve kader hücrelerinden başlayarak kader hücrelerini, ümmü kitabı, kudret denizini, divan-ı salihini, makam-ı mahmudu, zikir hücrelerini birer birer aşacaktır. Son ulaşacağı yer indi ilahidir, Allah'ın huzurudur. Oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Sitret-i Münteha'da Allah'ı görür. Yoklukta Allah'ı görür ve Allah'a ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın zatında yok olur, kaybolur. İşte ruh Rabbine geri dönmüştür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Geldiği yere geri dönmüştür, rücu etmiştir Allah'ın zatına. Yani emanet, emanetin sahibine geriye dönmüş, emanetin sahibine ulaşmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rehine, rehinelikten kurtulmuş mudur? Hayır. Büyük ölçüde kurtulmuştur ama tamamen kurtulamamıştır. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a ulaştığı yer 21. basamaktır. 14. basamakta mürşidine ulaşan kişinin 15. basamakta nefsi emaneyi tamamlaması, ruhun 15. basamakta 1. gök katına ulaşması söz konusu.
16. basamakta 2. gök katına ulaşması söz konusu. 17. basamakta 3. gök katına ulaşması söz konusu. 18. basamakta 4. gök katına ulaşması söz konusu. 19. basamakta 5. gök katına, 20. basamakta 6. 21. basamakta 7. gök katına ulaşması söz konusu ve 7. gök katın 7 tane alemini geçmesi söz konusu ve Allah'a ulaşması burada mümkün oluyor. Allah'a ulaştığı zaman 21. basamakta kişi, Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu konunun sonucudur. Yani ruh Allah'ın zatında ifna olmuş, yani Allah'a teslim olmuştur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Emanet, emanetin sahibine tevdi edilmiştir. Ve bu tevdiyenin, teslimin sonunda ruh Allah'a teslim olmuştur. Burası İslam olmanın birinci şartıdır. Emanet, ilk emanet olan ruh Allah'a teslim olmuştur. Sıra ikinci emanete gelmiştir. Velayetin ikinci makamında bir ruh vücuda getirilir Allah Teala tarafından ve ona bir taht ihsan edilir. Allah'ın katında altın bir taht. Bu tahtın ihsanı rehininin rehinlikten kurtulması için yeni bir safhadır. Bundan sonra kişi zikrini günün yarısının ötesine taşıracak ve zahit olacaktır. Kişi velayetin üçüncü makamı olan züht makamına ulaşacaktır. Birinci velayet makamı ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu ifna makamı, fena makamı. İkinci velayet makamı ruhumuz Allah'ın katında bir tahtta daima baki olacağı için, kalacağı için beka makamı. Üçüncü velayet makamı, züht makamı, kişinin zikri günün yarısını her gün aşıyor. Her gün kişi 12 saatten fazla zikir yapıyor. Çok zikir yapıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Günün yarısından daha çok. Bu nokta rehininin rehinlikten kurtulmasının son safhasına gelindiğini işaret eder. Bu safa geçildiği zaman rehinelik sona erecektir. Fizik vücudun teslimiyle. Fizik vücudun Allah'a tesliminde rehine teslimine kadar rehine olan nefsimiz fizik vücudun Allah'a teslimiyle rehinelikten kurtulur. Velâsûr suresinde 7. basamakta amin olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. 14. basamakta Allah'a ulaşan ve Allah'ı tavsiye eden bir özellik kazandığını söylüyor. 21. basamakta ise 14. basamakta nefs tezkiyesine başladığını söylüyor. 21. basamakta ise Allah'a ulaşan ve Allah'ı tavsiye eden bir özellik söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 25. basamak fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu basamaktır. İşte Allah-u Teala bu basamakta
Enam suresinin, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinden bahsediyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çoğu lillahi ve hüve muhsinun diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmak söz konusu. Muhsin olmak, Allah-u Teala'nın indinde fizik vücudu Allah'a teslim etmek demek. Burası ikinci teslim. Fizik vücudumuzu, ikinci emaneti Allah'a teslim ediyoruz. Geriye sadece nefsimiz kalıyor. İşte bu noktada sevgili izleyenler ve dinleyenler, rehine olan nefs rehinelikten kurtulmuştur. O da emanet hükmüne girmiştir. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ullelbap olacaktır. Kendisine kalp gözü ihsan edecektir. Kalp kulağı ihsan edecektir. Ve kalp kulağının ve gözünün sahibi olan bu kişiye Allah-u Teala zemin katının sırlarını gösterecektir. Burası Ullelbap makamıdır. Rehine, rehinelikten kurtuldu, emanet oldu. Ama son emanet olan nefs henüz Allah'a teslim olamadı. Ne zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala o kişiye birinci gök katını göstermeye başlarsa, bu kişi Ullelbap makamından İhlas makamına geçmiştir. Ve gök katlarını sıralar Allah-u Teala, sırayla hepsini göstermeye başlar. İkinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat, yedinci katın yedi tane alemi ve sessizin müntaha, yedinci katın son alemi. Bunların hepsini gördüğü zaman kişi ihlas makamının sahibi olur. Yani muhlis olur. Yani halis olur nefsinin kalbi. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine göre اَمَا اُوْمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدْن۪ينَ فِنَفَاءَ buyuruyor Allah-u Teala. Onlar emrolunmadılar nefslerini. Allah'a teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Dinde muhlis kullar olmakla emrolundular diyor. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada üçüncü emanet de eskiden rehine olan, şimdi emanet olan nefs de Allah'a teslim edilmiştir. Böylece teslim olmak tamamlanmıştır. İşte üç teslim tamamlanınca Allah-u Teala 27. basamağa giren bu kişiyi nefsindeki bütün afetler yok olan bu kişiyi Ullelbap makamında hikmetin birinci makamına, İhlas makamında hikmetin ikinci ve son makamına ulaşan bu kişiyi Allah tövbe-i nasuha davet eder. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Ve kişi tövbe-i nasuhta bulunur. Allah-u Teala onun tövbeyi nasuhtan sonra mürşit olmasına veya olmamasına karar verecek ve bunu kendisine tebliğ edecektir. Eğer mürşit ise mutlaka tebliğ edecektir. Mürşit olacaksa seni irşadla vazifelendirdim diyecektir Allah-u Teala. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bunu anlatır. Hem memur olmak söz konusudur. Allah'ın aldığı emri yapmak, tebliğ etmek, hem de mezun olmak söz konusudur. Allah-u Teala'nın kendisine yetki verdiğinin, izin verdiğinin, irşad ve mükellef kılmak izni verdiğinin bir işaretini taşır konu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası 28.
ve son basamaktır. Velayetin ve bütün basamakların sonu. Bu noktada kişi artık dünya saadetinin de sahibi olur. %100 sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı, teslim ettiği birinci velayet kademesinde cennet saadetini mutlak olarak elde eden, dünya saadetine yarı yarıya ulaşan kişi burada ihlas ve salah makamlarında dünya saadetinin tamamını elde eder. Böylece Zülcelal'in olur, cennet saadeti ve dünya saadeti tamamlanır ve kişi asıl söze, asıl Allah'a verdiği söze sahip çıkar, Allah'a teslim olur. Yani İslam olmak şerefine erer. 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eden kişi teslimlerini tamamlamış, İslam olmak şerefine ermiştir. Dünya saadetinin de tamamına, cennet saadetinin de tamamına ermiş, Zülcelal'in olmuştur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin bu büyük şerefe ermenizi, bu sonsuz saadete layık olmanızı, onu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

salavat Allahümme salli ala Muhammed. Tanrı Recep, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâta'l müstakîm, sırâta'l lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. İnsan vücudunda bir udu var, kalp. Kanı vücuda, temiz kanı vücuda, vücudun her zerresine, en uç noktalarına kadar gönderen, sonra da kirlenmiş olan kanı akciğerlere sevk edip orada oksijenle temizleyen, sonra tekrar temizlenmiş kanı vücuda dağıtan ve kirlenen kanı tekrar temizlemek için gönderen bir eline basma tulumla kalbimiz. Bu fizik vücudumuzun kalbi. Bir de nefsimiz var. Onun da kalbi var. Ama onun kanla, pompalamakla alakası yok. O düşünce standartlarının temerküz ettiği yer, merkezileştiği yer. Allah'ın bize haber saldığı yer. Nefsimizin kalbi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes düşünür. Bu düşünce standartları insanları bir yerlere ulaştırır. Çünkü insanlar olayları düşünceleriyle yaşarlar. Düşünceler aksiyonlar tarafından takip edilir. Fiiller tarafından takip edilir. Fiillerse başkalarıyla alakalı davranış biçimlerini oluşturur. İster Allah ile aramızdaki direkt ilişkideki fiillerimiz olsun, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zikir yapmak gibi, ister başka insanlarla ilişkilerimiz olsun, onlara söylediğimiz sözler, onlara karşı yaptığımız fiiller, onlardan cevap olarak aldığımız fiiller ve konuşmalar, hepsi bir bütün teşkil ederler. Böyle bir bütünün içinde insanoğlunun davranış biçimlerine bakıyoruz. Allah'ın temel emirlerini gözden geçirdiğimiz zaman hep başkalarından yana olmamız emrediliyor. Başkalarından yana olmak, başka insanlara mutluluk vermek üzere yaşamak, böyle bir dizaynın sahibi olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepimize ulaştırdığı muhteva bu. Bu muhteva içerisinde davranış biçimlerimizin dizaynına bakıyoruz. Nasıl bir davranış biçimi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizin başkalarıyla olan ilişkilerimizde bize en güzeli oluşturması lazım diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, her davranış biçimimizin arkasından, özellikle başkalarıyla ilişkilerimizdeki davranış biçimi

0: Arkasından bizlere bir şeyler hissettirir. Ta şurada kalbimizde. Ya bir hüzün duyarız, bir azap duyarız ya da bir mutluluk duyarız. İkisi de her zaman geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Belirli bir dizaynda kalbimizdeki o hissiyat Allah'ın bize ulaştırdığı bir mesajdır. Eğer bir davranışımızla bir başkasının kalbini kırmışsa, ona haddini bildirdiysek, onu üzecek bir davranışsa bu, kalbimizde bir sızı duyarız. Bu sızıya dikkatle bakın. Boşuna bir şey değildir. Allah'ın bizim üzerimize vücuda getirdiği bir azaptır bu. Her davranışımızın bir sonucu oluşur. Bu sonuç kalbimizde şekillenir. Ya Allah-u Teala'nın bize verdiği bir huzursuzluk, sıkıntı, bunun manası bir günah işlemişizdir. Bir yanlışlık yapmışızdır. Başka insanlara huzursuzluk vermişizdir. İşte böyle bir işlevde Allah-u Teala'nın bir azabı ulaşır bize. Nefsimize de ruhumuz yine azap verir. Ve huzursuzluk duyduğumuz her olay bizim için bir mutsuzluk işaretidir. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın bize gönderdiği işaretlerden, sürurlu yaşamak ise, huzurlu yaşamak ise, o zaman davranış biçimlerimiz bizim mutluluğumuzun anahtarı olabilir demektir. Ne zaman başkalarından yana olursak, ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, ne zaman bizden sadır olan davranışlar başkaları üzerinde onları üzen değil, onlara ferahlık veren, huzur veren davranışlar olursa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman huzur içinde oluruz. Kalbimiz bir pozitif haberler zincirini devamlı olarak her halkasında kurur. Böyle bir dizaynda mutlu olmak istiyorsak, iç dünyamızdaki o mutluluğu yaşamak için başkalarına sadece huzur verecek davranışlarda bulunmamız yeterlidir. Bu bizi onların yaşadığı huzurun iki katı kadar mutluluğa götürür. Öyleyse kalbimiz bir merkezdir, bir hissiyat merkezi. İnsanların çoğu kalplerinde devamlı huzursuzluk yaşayanlardır. Devamlı sıkıntı yaşayanlardır. Ne zaman şeytanın emrindeyseniz, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Bu iki davranış biçimi nefsinizin kalbinde bir huzursuzluğu mutlaka oluşturacaktır. Sıkılacaksınız, huzursuz olacaksınız. Öyleyse her güzel şeyin arkasından duyduğunuz mutluluğun yerini her çirkin şeyin arkasından duyduğunuz huzursuzluk kaplayacaktır. Sadece iki türlü davranış biçimiyle hayatınıza yön verebilirsiniz. Ya mutluluk istikametinde mutlu olmak çok kolay. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece Allah'ın iç dünyanızda size ulaştırdığı şey sadece mutluluktur. İşaretler o istikamette gelir. Huzur içinde olursunuz. Yaptığınız davranış biçimi doğru mu yoksa yanlış mı? Anlaması hiç de zor değil. İç dünyanıza bakın. Her olaydan sonra ne hissediyorsunuz? Eğer siz de bir sıkıntı hissediyorsunuz, huzursuzluk hissediyorsanız iç dünyanızda, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki huzursuzluk sizi ikaz eder. Yaptığınız şey yanlıştır. İşaret oradan gelir, Allah'tan gelir. Allah kalbinize bakar, kalbinize bildirir olaylar dizisini ve hissedersiniz iç dünyanızda. Öyleyse düşünce sisteminizin doğru veya yanlış olduğunu, fiilinizin, davranışınızın doğru veya yanlış olduğunu olay tamamlandıktan sonraki iç dünyanızda en kesin şekilde hissedersiniz. Öyleyse şu neticeye varacaksınız. Her doğru davranışınızın arkasından, her Allah'ın emrettiği şeyi yapmanızın ardından, her Allah'ın yasak ettiği şeyde kendinize hakim olup onu yapmadığınız noktadan itibaren bir huzur yaşayacaksınız, mutluluk yaşayacaksınız. Burada doğru sinyalleri aldınız, tatbik ettiniz ve başarıya ulaştınız. Doğru düşünmenizin fiillere yansıması söz konusu oldu. Vücuda gelen bütün fiiller burada bir muhteva kazandı. Siz doğru düşündünüz, doğru fiil işlediniz, arkasından da mutluluğu yaşadınız. Kendi iç dünyanızda mâkes bulan, imkâs eden, size bir nevi işaret, yansıma oluşturan dizayn budur. Davranışınızın hangi ölçüde doğru, hangi ölçüde yanlış olduğunu, özellikle başkalarına karşı yaptığınız davranışlardan bahsediyorum, sadece iç dünyanızda değil, dış dünyanızda da hissedersiniz. Hangi davranışı kime karşı oluşturdunuz? Onda ne gibi bir tesir oluşturdunuz? Dikkat edin ki üzerinde tesir bırakacağınız insan hep sizden duyduklarından sonra pozitif bir hüviyet içinde olsun. Sizin söylediklerinizle mutluluğu yaşasın. Sizin söylediklerinizle huzuru yaşasın. Sizin söyledikleriniz onda pozitif sonuçlar oluştursun. Sizin söyledikleriniz veya davranış biçiminiz o kişiyi sadece tutulsun. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hedefiniz daima bu olacak. Ve Allah-u Teala kalbinize bir taraftan, eğer davranışınız pozitifse, Allah'ın ülkesinde yaşamışsanız, size pozitif davranış biçimlerinin mutlu sonucunu Allah-u Teala kalbinizde sürür veya huzur olarak hissettirirken, davranış biçiminizin inkâs ettiği, yani ulaştığı karşı tarafa dikkatle bakın. Onun yüz çizgileri nasıl, onun davranış biçimi nasıl, size nasıl bakıyor? İkinci aynamız etrafımızdaki insanlar. Etrafımızdaki insanların hepsi sizlerin aynasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlar. Her davranışınızdan sonra Onların davranışı ne oluyor? Sinirliler mi size karşı? Stresliler mi? Yüzleri azık mı? O zaman onlara karşı yanlış davranışların içindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala iki tane birden miyar veriyor size. Ölçü veriyor. Nirengi noktası veriyor. Davranış biçimlerinizin ölçeğini veriyor. Hem iç dünyanızda kalbiniz size doğruyu söyler, hiç yalan söylemez. Siz kendinizi ne kadar aldatırsanız aldatın, kalbinize bakın. Doğruyu söyleyen sadece kalbinizdir. Falancanın kalbini kırdınız, kendi kalbinizde bunun karşılığını fena halde bir sıkıntı olarak hissedeceksiniz. Ama eş dünyanızda iblis ya da sizin düşünceniz sizi müdafaa edecek 100 tane şey söyleyebilir. Kalbinize bakın. Doğruyu sadece kalbiniz söyler. Huzursuz mu oldunuz? Başka birine yaptığınız bir davranış dolayısıyla hayır, doğruyu yapmadınız. Kalbiniz işareti Allah'tan aldığı için şaşmaz bir milyardır. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ölçüsü, sağlaması içinizde. 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi kalbiniz doğru davranış biçimlerinde size huzur ve mutluluk bahşedecektir. Hissedeceksiniz bunu. Yanlış davranış biçimlerinizde huzursuzluk ve mutsuzluk hissedeceksiniz. Hiç yanılmaz. Allah'a yanılması mümkün olabilir mi? Öyleyse kalbinize bakın. Şeytan sizin yaptığınız yanlışlık dolayısıyla başka birinin kalbini kırmanız dolayısıyla sizi ne kadar teselli etmeye çalışırsa çalışsın tesir etmez. Kalbiniz huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse bu muhtevada mutlu olabilmenin anahtarlarına gidin beraberce bakalım. Mutluluğun birinci anahtarı nedir? Davranış biçimlerinde başkalarına mutluluk vermek. Mutluluğu ulaştıramadığınızı düşünelim. O kişiyi mutlu etmek için düşündüğünüz süreç bile sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Çünkü Allah-u Teala içinize mutlak bir saadet verir. Siz Allah'ın size verdiği her şeyi başka birine mutluluk vermek için seferber etmişseniz ama 5 dakika ama 10 dakika ama yarım saat ona o mutluluğu ulaştıramasanız bile onu mutlu etmek için düşündüğünüz süreç Allah-u Teala'nın size mutluluğu ulaştırdığı bir devreyi ifade eder. O süreç içerisinde Allah var, siz varsınız. Bir de o güzel davranışınız, düşünce platformundaki o davranışınız var. Henüz kuvveden fiile çıkmadı. Düşünce standartlarından fiili geçmedi. Aksiyon olmadı. O fiili yapmadınız, işlemediniz ama düşünüyorsunuz. Nasıl ona bir mutluluk verebilirim? Nasıl onu memnun edecek olan bir davranış biçiminde bulunabilirim? Benden ona ulaşan şey mutlaka ona mutluluk verecek bir şey olmalı diye. Düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Kalbinizde ferahlık hissedersiniz. Huzur hissedersiniz. Şeytan size bu huzuru ve mutluluğu hissettirmemek için ne yaparsa yapsın bunu başaramaz. Kalbiniz şaşmaz bir aynadır. Nitekim başka birisine bir kötülük ettiğiniz zaman da kalbinizdeki o huzursuzluğu Allah-u Teala'nın size hissettirdiği o azabı şeytan ne kadar kalbinize almak istese onu da başaramaz. Kalbiniz Allah'la sizin aranızda bir doğru aynadır. Hiçbir zaman yalan söylemeyen bir ayna. Hakikatleri aynen aksettiren bir ayna. Öyleyse her düşüncenizin ardından, her fiilinizin ardından kalbinize bakın. Kalbiniz ne söylüyor? Ne söylüyorsa o mutlaka doğruyu söyler. Allah'tan sinyalleri doğrudan doğruya alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzeyde sizin için söz konusu olan şey mutluluktur, huzurdur, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Hangi şartlar içinde? Başkalarını öne geçirdiğiniz zaman, onları kendinizden önce tuttuğunuz zaman. 14 asır evvel sahabe bu sloganla, başkalarının önde tutulması sloganıyla hayatlarını sürdürdüler. Hepsi her an mutluydu. Çünkü her biri başkası için yaşıyordu. Ama bunun başkalarına imkansı hep pozitifti. Yani A, 4 kişi var diyelim. Çok kolay olsun anlatım. A, B, C, D için yaşıyordu. Onlara mutluluk vermek için. B, A'ya, C'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. C, A'ya, B'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. D, A'ya, B'ye, C'ye mutluluk vermek üzere yaşıyordu. Yani herkes başkalarını mutlu etmek için yaşıyordu. Özellikle 4 kişilik küçücük bir misal verdik ki ne oldu anlaşılsın diye. 4'ü de kendinin dışındaki diğer 3'üne mutluluk vermek için yaşıyordu. Yani taraflardan her biri başkalarına mutluluk verirken diğer 3'ünden de ona ulaşan şey ona mutluluk verecek olan davranışlardı. Her 4 kişi de olay böylece yöneliyordu. Kaldı ki onlar 4 kişi değildi. Kalabalıktılar. Ve o kalabalığın her birisi kendinin dışındaki herkesi mutlu etmek için yaşıyordu. Onun için onların yaşaması, hayatı Asr-ı Saadet adını aldı. Sadece hayatlarını başkasına hasredenlerin yaşantısı. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz kendinize bakın. Ne yapıyorsunuz Allah için? Başkalarını mutlu etmek için ne yapıyorsunuz? Başkaları sizin davranışlarınızdan mutlu olmak şöyle dursun, sıkıntı duyuyorsa, onlarla adeta kavga ediyorsanız, davranışlarınızla onları eziyorsanız, asık suratla onları farkını bile varmadan rencide ediyorsanız, o zaman siz çevrenize mutluluk veren bir insan değilsiniz. İnsanlar vardır. Hep başkalarından üstün olmak isterler. Davranışlarıyla da bunları yapmaya çalışırlar. Ve yaparlar da. Ama dikkat edin. O böyle yaparak üstünlük taslayan bu insanlar ve davranışlarıyla da kendilerine üstün olduklarını ispat etmeye çalışan bu insanlar belki iç dünyalarında işte ben bunu da başardım, ona da baskı yaptım, buna da baskı yaptım ve onları istediğim istikamette yönlendirdim diye bir düşüncenin sahibiyken iç dünyalarına baktıklarında bunu başardıklarını ama başardıkları oranda mutsuz olduklarını görürler. Çünkü yolları kullandıkları mekanizma yanlıştır. Hem yolları yanlıştır, hem kullandıkları mekanizma yanlıştır. Vasıta yanlıştır, tabiatıyla sonuç da yanlıştır. Kendisini mutlu etmeyi başkalarını küçülterek gerçekleştirmek isteyen insan tabiatı, nefsin afetleri. Başkalarını yücelterek onlara mutluluk vermek için yaşayan bir insan, aslında kendini mutlu etmek için bunu yapmamıştır. O, başkalarına mutluluk vermeye kendini adamıştır. Ve bu adamasının mükafatını veriyor Allah Teala ona. O kişi kendine bir şeyler yontmak için değil, başkalarından bir şeyler koparmak için, onlarda bir eksiklik oluşturmak üzere değil, onları küçülterek kendi üstünlüğünü onlara ispatlamak için değil, sadece bunların hiçbirini düşünmeden sadece onlara hizmet etmek için vardır. Hizmetin kendisine ne kadar mutluluk verdiğini fark etmiştir. Bir, bu konuda Allah-u Teala'dan emir alıp onun emirlerini yaparak bu hedefe ulaşanlar var. Bir de zemin yoklaya yoklaya mutluluk araştırması yapan, sonuçta buraya gelenler var. Her ikisi de mutluluğu yaşarlar. Öyleyse mutlaka Allah'ın kontrolü altında en üstteki insan olmak mecburiyeti değilsiniz. Mevkiiniz neresi olursa olsun mutlu olabilirsiniz. En üsttekiyle aynı şeyleri yapmanız kaydıyla. Yapmanız lazım gelen şey ne? Başkaları için yaşamak. Öyleyse bunun iç dünyanızda olan yansımasına dikkatle bakın. Kalbiniz öyle bir aynadır ki yalnız doğruları aksettirir. İnsan var. Aman beni başkaları başkalarına yardım ediyor görsün diye. Yardım ediyor görünür. Aslında hedefi o yardımı yapmak değildir. Hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarına kendini saydırmaktır. Bundan bir başka ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Böyle bir insan bunu yapar ve bizim söylediğimize göre ölçer kendisini, mutlu olması lazımdır ama daha çok mutsuzluk duyar. Sevgili kardeşlerim, arkasında nefsin afetleri var. Aslında ikisi birbirinden o kadar farklı şeyler ki, A ve B, C'ye bir hediye almayı düşünüyorlar. İkisi de aynı hediyeyi alacaklar diye farz edelim. A, bu hediyeyi verip C'nin ona minnettar olmasını istiyor. Ona saygı göstermesini istiyor. Onu saymasını istiyor. Ona medyunu şükran olmasını istiyor. B ise C'ye aynı hediyeyi almayı düşünüyor. Ama sadece C'yi memnun etmek için. İkisi de, ikisinden hangisi C'ye hediye verirse C memnun olacaktır bundan. Ama C'nin memnun olduğu bu sonuçtan huzur duyan sadece B olacaktır. Çünkü o karşılıksız. Sırf C'yi memnun etmek için hediye almıştır, vermiştir. Onun umurunda bile değildir. C bu hediyeyi alacak ve kendisine karşı saygı besleyecek. Onu yüceltecek ve böylece nefsi ondan istifade edecek. O farkında bile değildir böyle bir şeyin. Kendisini insanlar için adamıştır. Öyleyse yapması lazım gelen şeyler yalnız yardımdır, yalnız hizmettir. Bir taraftan Allah için kendisine hizmet edecektir. Yani ibadetlerini bir bütün olarak yapacaktır. İbadetlerden zevk alacaktır. Bir taraftan da başka insanlarla ilişkilerinde sadece onları mutlu edecek davranışlarda bulunacaktır. Bu davranışlara dikkatle bakın. Çok çeşitli varyasyonları vardır. İnsanlara mutluluk ulaştırmak için insanların davranış biçimlerini gözetlemek mecburiyetindesiniz. Onlara bakacaksınız. Ben nasıl yaparım, ne yaparım da acaba etrafımda bulunan insanlara mutluluk ulaştırabilirim. Siz kendi yaşantınızdan bilirsiniz ki İbadetler mutluluğun temel yapı taşlarıdır. İbadet olmasa mutluluk eksik kalır. O zaman etrafınızdaki insanlar da ibadet eksikliği gördüğünüz zaman onları da ibadetlerden zevk alacak hale getirmek için onları eğitmek mecburiyetindesiniz. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Burada onlar söylediklerinizi ya anlayacaklardır ya da anlamayacaklardır. Ya da bir kısmını anlayacaktır. Anlayanlar mutluluğu yaşamaya başlarlar. Anlamayanlar ise onların mutluluğu için gene siz öğretmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitle halinde bir mutluluk olayı Allah-u Teala'nın öğretisinin o toplumca benimsenmesine ve tatbikatına bağlıdır. Önünüzde kainattaki en sağlam misal var, sahabe. Mutlu olmuşlar mı? Kesin. Sahabenin hayatından aldığınız her kesit size bir şeyler söylemeli. Ben demelisiniz, nasıl oluyor da sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayamıyorum? Arkasında ne var? Arkasında kör nefsiniz var. Nefsinizin afetleri var. Nefsiniz hep kendisine yontmak ister. Oysa ki mutluluğunuz bunun tamamen tersini yapmanıza bağlıdır. Yani başkalarına yontmanız lazım. Evvela vereceksiniz, oradan size geri dönecek. O elinizdekini vermenin muhtevasına dikkatle bakın. Hep o insanlar için söylerim. Derler ki onlar, ya Rabbi bize çok para ver. O kadar çok para ver ki biz de bunları herkese dağıtalım. Böylece biz de mutlu olalım. Halbuki bilmezler ki o anda sahip oldukları şey neyse, 3 kuruş para, zaman, düşünce, ömür, başkalarına yardım için enerji. Kim hangi noktadaysa, o bulunduğu noktada, onun elinde bulunduğu şeyler, etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak için yeter de artar bile. Öyleyse unutmayın. Allah bana para verse ben çok yardım ederim demek sadece şeytanın bir tuzağıdır. Şeytan sizin elinizde o an mevcut olanlarla başkasına mutluluk vermek konusundaki tasavvurunuza, niyetinize, hedefinize bununla ket vurur. Bununla engel olur. Param olsaydı bak ben nasıl yardım edecektim. Kimse sizden para istemiyor. Sizden insanlar bir güler yüz istiyorlar. Sizden insanlar güzel bir davranış istiyorlar. Sizden insanlar işlerine yardım istiyorlar. Anlayış istiyorlar. Onlara kötü davranmamanızı istiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, elinizde şu anda ne varsa yeter. Hiç paranız yok, yeter. Paraya ihtiyacınız yok. Neye sahipsiniz? Zamanın sahibisiniz. Zamanı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani zamanı dilerseniz başkalarının hayrına harcarsınız. Onları mutlu edersiniz. Siz onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Dilerseniz zamanı başkalarının zararına harcarsınız. Ve onları da mutsuz edersiniz. Kendiniz de mutsuz olursunuz. Ve şeytan size ikincisini yaptırmak için olağanüstü bir faaliyetin sahibidir. Bir gün onu siyahla beyaz nasıl birbirinden fark edilirse öyle fark edeceksiniz. Aslında çok kolay. Allah-u Teala size emirlerini vermiş. Ne diyor? Emrettiğim şeyleri yapacaksınız. Ne diyor? Yasak ettiğim şeyleri yapmayacaksınız. Hangi düşüncesi size sizi Allah'ın emirlerine karşı çıkmaya çağırıyorsa o bir kara işarettir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye çağırıyorsa, işlemeyi telkin ediyorsa o da kapkara bir düşüncedir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın bir emrini yerine getirmek istikametinde telkinde bulunuyorsa, hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili sakın işleme diye telkinde bulunuyorsa, işte doğru oradadır. Sizi huzura götürecek olan doğru düşünme alışkanlığının sadece iki tane cephesi var. Birisi Allah'ın emirleri, ikincisi yasakları. Bu kadar. Bu kadar basit bir denklemle karşı karşıyasınız. Bu ne ifade eder? Son derece basit bir şey ifade eder. Mutluluk eşittir Allah'ın gösterdiği yolu takip etmek. Emirler ve nehiler istikametinde. Öyleyse bakınız ne kadar çok nirengi noktası var. Yani yer tespiti noktası var. Neredesiniz? Etrafınızda şu anda 10 kişi olsun. Onların her birinin yüzüne dikkatle bakın. Nerede olduğunuzu hemen görürsünüz. Acaba size baktıkları zaman nasıl bakıyorlar? Aman yanımızdan gitsin de kurtulalım diye mi bakıyorlar? Siz geldiğiniz zaman arkalarını mı dönmek istiyorlar? Siz geldiğiniz zaman sizinle konuşmamak için çözüm mü arıyorlar, görmezlikten mi geliyorlar? Aman bu azık suratı da nereden çıktı, nereden geldi, şimdi ben onunla ne konuşacağım, konuşacak şey bulamam diye mi düşünüyorlar sevgili kardeşlerim? Sakın böyle bir insan olmayın. İstenmeyen bir kişisiniz demektir bu. Bu, onlara yükleyeceğiniz hiçbir kabahati oluşturmaz. Arkasında sadece siz varsınız. Siz onlara onların tarafından olarak hiç bakmamışsınız. Hep kendi tarafınızdan olmuşsunuz. Onların size yardım etmesi gerektiğini düşünmüşsünüz. Ben ne diye onlara yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demişsiniz. Ve hep mutsuz olmuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, bilseniz ne kadar basit bir olay bu, mutlu olmanız. O etrafınızdaki birinci kişiyi ele alın. Onun şu anda neye ihtiyacı var diye düşünün. Ya da 10 kişilik bir toplumsunuz, topluluksunuz. Bu topluluğun neye ihtiyacı var? Onu düşünün. Başka birinin onu sağlamasını, oluşturmasını, başkalarına sunmasını müsaade etmeyin. Siz koşun. Herkesten evvel koşun. Neye koşacaksınız? Hizmete koşacaksınız. Hizmet etmeyi şiar edineceksiniz kendinize. Başkaları için yaşamayı. İşte doğru düşünme alışkanlığının temelinde bu yatar. Bununla mutlu olursunuz. Zikrin size sağladığı bütün faydaları doğru düşünme alışkanlığı sağlar. Şimdi bir de doğru düşünme alışkanlığıyla beraber zikrin de sahibi olduğunuzu düşünün. O zaman kendinizi zorlamanıza gerek yok. Çünkü içinizden gelen, daimi zikre ulaştığınız zaman içinizden gelen bütün davranış biçimleri hep başkaları için çalışmanızı ifade eder. Hep başkaları için olacaksınız. Önde toplum gelecek. Peki toplumun talebiyle bir ferdin talebi çatışıyorsa birbirine, ferdin talebini gerçekleştirmemek mecburiyetindesiniz. Çoğunluğun mutluluğundan yana olmak mecburiyetindesiniz. Ve böyle yaptığınız zaman göreceksiniz ki o çatışan kişi nefsinin esiri olduğu için ona hizmet emretmez Allah-u Teala. Öyleyse büyük kitle her zaman Allah'ın doğruları istikametinde bir şeyleri talep eder. İnsanların çoğu iç dünyalarında bunu yapmak isterler. Allah'ın yoluna giren herkes doğru düşünerek doğruyu yapan insanlara hayranlıkla bakar. Sevgiyle bakar. İbretle bakar. Onlar gibi olmak istemesi asıldır. Öyleyse onlar gibi olmanın yolunu arayacaktır. İşte siz o olması lazım geldiği gibi davranmayı başarıyorsanız diğerleri için de hep örnek olacaksınız. Hep onları öne alacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Davranış biçimleriniz neyi ifade ediyor? Dikkatle bakın. Konuşmalarınıza dikkat edin. Yüksek sesle mi konuşuyorsunuz? Bir büyük yanlışın içindesiniz. Eğer toplumsanız, 5-6 kişi bir aradaysanız, hepiniz konuşuyorsanız ve yüksek sesle konuşuyorsanız, spirali siz başlattınız demektir. 6 kişi var diyelim bir arada, ilk 2 kişi birbiriyle, ikinci 2 kişi birbiriyle, üçüncü 2 kişi birbiriyle konuşuyor. Eğer birinci 2 kişinin sesi yüksekse, ikinci 2 kişi kendi sesini arkadaşına duyurabilmek için daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu ikisinin gürültüsü üçüncü kişiye ulaştığı zaman üçüncü grup diğer iki gruptan daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde olacaktır. Karşısındakine sesini duyurabilmek için. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, dergah adabı nedir? Dergah adabı fısıltıyla konuşmaktır. Eğer dergahta yüksek sesle konuşuyorsanız, konuşmanız yanlış bir dizaynı ifade eder. Düşünün, bir sohbet yapıyoruz. Bu sohbet uygudan yayınlanıyor ve açık olan kapıdan sizin sesleriniz ulaşıyor buraya. Sadece bana değil, uyduya ulaşıyor. Benim konuşmamla birlikte sizin sesleriniz. Şimdi sevgili kardeşlerim bir düşünün. Dışarıdan bunları duyan insanlar acaba ne düşünür? Bu nasıl bir dergah ki insanlar uydudan seslerinin duyulacağı kadar yüksek sesle konuşuyorlar. Öyleyse burada bir dergah adabı söz konusu değil. Mürşitleri onlara adabı öğretememiş. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir yerde bu konu çok önemli olmayabilir. Ama dergahta önemlidir. Bizler dergah hayatını yaşayanlar, başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olan insanlarız. Bunun için buradayız hepimiz. Daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hep en doğruyu yapmak üzere şekillenmelisiniz. Eşat makamı size olan sevgisinden detaylar konusunda her zaman açıklama yapmak imkanının sahibi olamaz. Hatalarımız başkalarına bu nasıl dergah hayatı dedirtmemelidir. Öyleyse davranış biçimlerimize dikkatle bakın. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır. Öyleyse muhtevada derin yaralar göreceksiniz. Bu yaralar dergi hayatının, evvel yaşadığınız hayatın yansımalarının dergi hayatına hala üstün geldiğini ifade eder. O zaman doğru düşünme, doğru tatbikat yapma alışkanlığı sizde yerleşmemiş demektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dergahlarında herkes fısıltıyla konuşuyor. Sadece irşat makamı herkesin duyabileceği sesle herkese birden hitap ederdi. O hitabetini yaptığı zaman dinleyenler birbirine konuşmazlardı. Konuşmak mecburiyetli olanlar fısıltıyla konuşurlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin hayatını izlediler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir işaret veriyor. Resulün yanında diyor, yüksek sesle konuşmayın. Onun yanında sesini indirenler bizim için kıymetlidir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Resul'e saygı Allah'a saygıdır. Resul Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir, temsilcisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediklerim bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıkabilir. Bu sizin probleminiz. Mutlu olmak, Allah'a yakın olmak istiyorsanız, Allah'ın önem verdiği şeyleri siz de önemli kabul etmek durumundasınız. Eğer böyle bir mecburiyet hissetmiyorsanız, o zaman kendinizi iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çeken birisi olarak düşünün. Neden zikir yapıyorsunuz? Neden namaz kılıyorsunuz? Neden Allah yolunda bir gayretlerin sahibi oluyorsunuz? Sadece kendiniz Allah ile en iyi ilişkilerin içine girmek için mi? Bunun yolu sizden ziyade başkalarından geçer. Aynı hedefe başkalarını öne geçirerek ulaşabilirsiniz. İşte doğru düşünme alışkanlığı, işte başkaları, işte siz konuşuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar yüksek sesle konuşuyor ve siz diyorsunuz ki tamam, ben başkalarını kendimden öne geçirdim. Onlar yüksek sesle konuşsunlar. Ben de alçak sesle konuşayım. Bu başkalarını öne geçirme değildir. Burada doğru düşünce alışkanlığınız sizi separe ediyor, diğer kardeşlerinizden ayırıyor. Siz kendi köşenize çekiliyorsunuz ve toplumun yanlışlıklarına arkanızı dönüyorsunuz. Hayır. Herkes davranışlarıyla birbirini her gün daha güzele davet edecek. İyi ama biz kendimiz zaten daha toplum olarak dergi hayatını bilmiyoruz derseniz, o zaman sormaz mıyız size? Niçin sormuyorsunuz? Ne yapmanız lazım geldiğini niçin sormuyorsunuz? Allah-u Teala İrşat makamına genel anlamda kişilere tek başına muhatap kılmak suretiyle onların hatalarını teker teker genellikle bildirmez. Topluma toptan hitap eder. Ama herkes ne yapması lazım geldiğini sorabilir. Sorduğunda mutlaka doğru cevabı alacaktır. O zaman bakacaktır ki birçok davranışı yanlışlarla dolu. Sevgili kardeşlerim, olayların anlaşılması, dikkate alınması ve onlardan sonuç alınması akılcı bir çözümü gerektirir. Arkadaşlarınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yağmur yağmış. Arkadaşınızın arabasının camlarında tortular birikmiş. Elinize bir küçük kağıt parçası alıyorsunuz ve o camları temizlediğinizi zannediyorsunuz. Ve camlar eğer tortulu kalsaydı olacaklarından daha kötü bir hal alıyor. Arkadaşınız da görüyor vaziyeti, sizi kırmamak için bırakın diyor, temizlemeyin. Allah razı olsun diyor. Arkasından da gerçekler camları görünmez hale getiriyor. Şimdi size bir ikaz yapıldı. Bu ikazın mahiyeti, siz elinizde o küçücük kağıtla camı temizlemeye kalktığınız zaman camı temizlemiş olmuyorsunuz. O arkadaşınıza bir iyilik yapmış olmuyorsunuz. Aksine camı daha karartıyorsunuz. Ve böyle dendi diye sizden camı temizlememe talebinde bulunuldu diye doğru düşünce alışkanlığı zannettiğiniz bir şeyi yapıyorsunuz ve bir daha temizlemiyorsunuz. Doğru ve yanlış birbirinden bakınız ne kadar farklı ayrılıyor. Oysa ki eğer muradınız temizlemekse bunun birçok yolu var. Elinize biraz su alırsınız ve büyük bir bezle başka bir vasıta kullanarak camları gerçek anlamda temizleyebilirsiniz. En kötüsü böyle bir ikazda bulunuldu diye camlar gerçek anlamda kirlenmesine rağmen artık o istikamette temizlik yapmaya kendinizde meyil görmüyorsunuz. Çünkü şeytan size diyor ki sen temizlemeye çalıştın. Ama o sana dedi ki hayır temizleme. Ben de neme lazım. Ben onu mutlu edeceğim yerde mutsuz ettim. Öyleyse temizleme. Sevgili kardeşlerim, bu doğru düşünme alışkanlığı mıdır? Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hedeflerinize şeytanı karıştırmayacaksınız. Şeytanın size şunu veya bunu söylediğini kalbinize bakarak anlayın. O ne söylerse kalbinizde huzursuzluk duyarsınız. Ve şeytan size hep ters olanı doğruymuş gibi göstermek ister. Ne yazık ki çoğunlukla bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Dergah hayatına niçin geldiğinizi kendi kendinize sorun. Hasbelkader mi geldiniz? Anneniz babanız dergah hayatına girdi diye siz de dolaylı olarak mı girdiniz? Bana ne, onlar nasıl isterlerse öyle dergah hayatı yaşasınlar. Ben eski hayatımı devam ettiririm diye mi düşünüyorsunuz? Yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Burada sizi hiç kimse mutlaka şöyle yapacaksınız diye zorlamaz. Sizin iç dünyanızdan daha güzel davranışlar beklenir. Sizin mutluluğunuz için. Çünkü yapamazsanız mutlu olamazsınız. Yapamazsanız namazınızı doğru dürüst kılamazsınız. Yapamazsanız zikrinizi doğru dürüst yapamazsınız. Allah yolunda hizmet etmedikçe Allah size o iştiyaki vermez. Başkalarına yapacağınız yardımların arkasından namaz kılma ihtiyacınızın arttığını, asla namazlarınızı kaçırmadığınızı göreceksiniz. Öyleyse ben önce namazlarımı kılayım, sonra başka insanlara yardım edeyim. Dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın öncesinin kendinize ikinci plana almak, başkalarını yardım edilecek faktörler olarak öne geçirmek olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyi daha güzel yapmak elinizde. Çünkü siz zaten bir toplum hayatı yaşıyorsunuz. Bu toplumda siz bir fertsiniz, bir sücesiniz, bir birimsiniz. Diğer birimlere ne veriyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Verdiğiniz her şey sizin hayat defterinize pozitif olarak geçer. Kalbinizde onun huzurunu, mutluluğunu, sürurunu yaşarsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? İç dünyanızın size, kalbinizin size her zaman sadece mutluluk vermesini istiyorsanız, o zaman dergah adabına dikkat edeceksiniz. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Herkes bunu yapabildiği gün dergah sahabenin yaşadığı dergah olur. Bir süre sonra bu hayat mutlaka yaşanacaktır. Bu dergahlarda yaşanacaktır. Çünkü hidayet çağının merkezi bu dergahtır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir eğitim geçiriyorsunuz. Bu eğitimi en iyi dizaynda, en büyük mutluluğu yaşayacak istikamette kendinize mal etmeye çalışın. Arkasında sizin mutluluğunuz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, Allah'ın hedefi hepinizin tek tek mutluluğudur. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle ve temennilerimizle Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ta'alim ve ta'alim aleyhim ve ta'alim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir itimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimde mütala ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiredir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah-u Teala'nın bir ayet-i kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği, daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş, daimi zikre ulaşacağının son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle karıştırmayın. Zevkler yaşanır, insana zevk verir ve biter. Ondan sonra insan gene mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. Mutlu insan her olayda mutludur. Ne diyordunuz? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Öyleyse yokluğa gerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela ne olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını hemen bir kelimeyle verelim, daimi zikirle. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa, o devamlı bir saadetin, sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki. Üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız.

kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç, aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sus ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Görüyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah-u Teala onu farz kıldığı halde 14 asır 70 farzların arasından çıkarılmasına. Zikri farz kılmış Allah-u Teala. Çok zikri farz kılmış. Günün yarısından daha çok zikri. Ve daimi zikri farz kılmış. Ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız? Aminullar kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evvaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kul olmak. 7 tane kulluk mertebesi ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız. İliklerinize, kemiklerinize yayılan bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır. Ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bir ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar.
bütün problemlerini bana açıyorlar ama ben onları taşıyamıyorum, çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarındaki yükü Allah alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki iblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini başkalarının mutluluğuna adayan kişi. Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bir diyeceğiniz yok. Ama demin söylediğiniz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. 2-3 bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin.
Onlar eğer size düşmanlarsa yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınıza bırakınız. Düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginin sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerin bir mutluluk türküsü. Hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim, hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz, aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam, yapma. Ama yapmasan da Allah-u Teala seni kabul eder. Hadi canım, sen de can. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım, sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım, sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki, bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin, ya Rabbi, ben sana kavuşmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ölmeden evvel. Hadi bu garip dostuna bu kadarcık bir yardımda bulun. Beni sana ulaştır. Ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinizle öyle söylüyorsa,
ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum diyorsa, tamam, bitti olay. Ne bitti? Olay bitti. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani bir dilekle mi? Evet, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesinse, burası kalbiniz, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekten istiyorsa, sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış. Şimdi bana gene diyeceksiniz ki, hadi canım sen de. Ya işte böyle. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Yeter mi? Yetmez. O Allah'ın evliyası olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki, evliya mı? Onlar bir zamanlar varmış. Tarihte bir zamanlar yaşamışlar. İşte şimdi türbelerini görüyoruz orada. Havukları yapılan. Yatan bir takım adamlar var. Onlar ermiş, onlar evliyaymış. O zamanlar nasıl oluyorsa oluyor, evliya oluyormuş insanlar. Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara, bu zamanda da evliya oluyormuş yani. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey, sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzını söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Niye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki, ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'ı dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki, Allah Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. Üçüncü kat cenneti olursun. Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisine olamadım. Biz de ona soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim. Gerçekten Allah Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor. Biliyorum ben. Her zaman biliyorum. Ama olmuyor. Biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Hani tarih dersinden ikmale kalan delikanlı. Babası diyor ki, yavrum bak, yarın imtihana gideceksin. Bu gece son gecen. Bu gece şu kitabı al da bitir. Eğer bitirirsen sana Türk lirası ile şimdi bilmem ne kadar 100 milyon lira para vereceğim. O çocuk hayatından çok memnun. Sabahleyin geliyorum, ben babasını yandırıyor. Baba, sökül bakalım paraları. Neden yavrum? Kitabı bitirdim diyor. Babası da diyor ki, bitirmemişim. Bitirdim baba diyor. Nereden bitirmedin? Nereden biliyorsun bitirmediğimi? Çünkü kitabın sonundaki son sayfasında o parayı orada bulacaktım diyor, eğer bitirseydim. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı, bu kalplerinde Allah-u Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onları namazı sevdirecekti.
onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icabı mesuleyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki hikmeti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı. Onların ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık, bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız. Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insanlar mutlu olan, Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların, mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah-u Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. Onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şey gerçekten bu kadar yakın mı? Şunu bir denesem galiba fena olmayacak diye düşünürseniz, o zaman göreceksiniz. Mutlu olacağınızı göreceksiniz. Onun için deniyor İslam'da niyet amelden üstündür. Hep soruyorlar insanlar kendi kendilerine, ya nasıl olur? Niyet amelden nasıl üstün olabilir? Amel fiziki olarak yapılan işlemler. Niyetse kafadan geçen bir düşünce. Niyet nasıl amelden üstün olurmuş? Bakınız, basit bir misal vereyim. Çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış. O da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş ve de diyor ki Allah-u Teala'ya hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya.
Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyecektir ki o oho adam 65 sene yapılması lazım, gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onun da gideceği yer cehennem tabii. Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hikme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gelin sizinle bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatını, dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet sus bir denekliyor her şeyin üstüne. Diyor ki Allah-u Teala, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş adamların suçu ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ya dileyenler? Allah-u Teala diyor ki vel asr suresine vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah-u Teala. Cennettir diyor. Tamam. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah-u Teala diyor ki men arefe Rabbihi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi, arefe nefsihi. Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse, tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halık'ın yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Ne olmuş hanif fıtratıyla yaratılmışsak? Hanif fıtratıyla yaratılmışsak, hanif dinini yaşayabilecek olan sadece kainatın tek dinini, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışız demektir bunun manası. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edebileceğiniz, teslim etmeyi size sağlayacak olan bütün özelliklere sahip olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize bir şey yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı.
Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Ve üç amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah-u Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicabı mesuleyi alarak, kulaklarınızdaki vatayı alarak, kalbinizdeki hekimeti alarak öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanla, ki 10 tane ihsanı ard arda verir. Her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilavesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah-u Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı dilemek akıllılığını gösterdiğin için. Mülk Suresinin 7-8, 9, 10. ayetlerinde Allah-u Teala kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicab-ı mestire var. Hepsinin başlarının kulaklarında bakra var. Hepsinin kalbinde ikinnet var. Ve cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek, sürüne sürüne cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler sadece onların gözlerindeki hicab-ı mestire, kulaklarındaki vakra, kalbindeki hikmet alınıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah-u Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan fazla olması. Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin.
Ama kulaklarında bakra olanlar, kalplerinde ekinet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple dünya saadetinin yarısına sahip olmak, kendi nefsinizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah-u Teala, ben sizin için güçlük bilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün. Bir tek dilekle Allah-u Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah-u Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Ha, hayır, hayır, ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah-u Teala da hiç öyle söylemez. Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş mutlulukları. Sadece bir dileğimizle sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de, sizleri de. Sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu soruyu sorsun. Eğer ben Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde 150'sini bana bir hiç karşılığında teslim edecekse, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun. Mutluluğa koşun. Yeri yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayaklarınızla değil, kalbinizle. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz? Böyle olanlar bu dediğim
standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah-u Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah-u Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u, benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş, bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş. Bu adam bir saat sonra asılacaktı. Ama şimdi hayatta. Hayatını ona verdim demiş, ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz, ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin absisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin, bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah sizi o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında. Bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki sona erdi, o kişiye bir hediye verdiniz, onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz, bir güzelliği yaşadınız. Tamam, sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz
hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz Allah'ın bilecik kaplar usulü gereğince bütün sizin dışınızdaki çevreden bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala sizi mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız. İkinci için de aynı şeyi yapın. Onu mutlu etmek üzere harekete geçin. Yine Allah Teala sizi mutlu edecek. Bir saatte onu harcadınız. Üçüncü kişi için harekete geçin. Onu mutlu etmek için çalışın. Bir saatte onun için harcadınız. 3 saat boyunca daimi 3 saat fikirdeymişsiniz gibi bu mutluluğu yaşarsınız. Çünkü niyetiniz halis. Ve Allah Teala sizin başkalarına yardım için yaşadığınızı biliyor. Dikkat edin. Kim başkalarına yardım için yaşarsa Allah onu Allah'a yardım için yaşıyor kabul eder. Allah'a yardım edemezsiniz. Ama başka insanlara yardım ettiğiniz zaman, başka insanları mutlu etmek için hayatınızı verdiğiniz zaman, hayatınızı buna vakfettiğiniz zaman, hayatınızın bir saatini vakfettiğiniz zaman bir saatlik süre içinde mutlusunuz. Etrafınızda 10 kişi var. Akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman 10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun 2 katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra geçeren bir meyve bu. Öyleyse kimin için zaman harcıyorsanız, kimin mutluluğu için zaman harcıyorsanız, değişmez Allah için. Siz mutlu olursunuz. Allah başkaları için her şeyi yaptığınız için, başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız için Allah'ın ötesinde yaşayan bir mutlu kişi yapar sizi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Neden deniliyorsunuz? Halep oradaysa arşın burada. Etrafınızda yüzlerce insan var. Ne olur her gün birkaç kişiyi mutlu etmek için özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman evinizden, otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz. Herkes sıkıntılı. Herkes burnundan soluyor. Herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur. Kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kavgalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız. Etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak. Sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak. Ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? Aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asr-ı saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki havuz çevreli asık suratlı insanlar yerlerini
güler yüzlü. Otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını hayır başkalarına değil size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Ne verirseniz onun karşılığını anında alırsınız. Öyleyse vermek almanın anahtarıdır. Mutluluğun anahtarıdır. Verirseniz Allah'ın size verdiğini başkaları için kullanırsanız o zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. O zaman saadet sizin olacak. Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size. Ama cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı bilin. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin. İnsanları sevin. O zaman sevilirsiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldığı için. Sizlerle birlikte olmak, Allah'ın dostlarıyla birlikte olmak, Allah'ın bize bir büyük lütfu diye düşünüyoruz. Sadece sizlerin mutluluğunuz için varız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, insan Allah ile bir beraberliğin içine girmezse onun mutlu olması mümkün değildir. İşte bütün insanlara, hepimizin anlatması gereken şey burada toplanıyor, burada düğümleniyor. İnsanlar mutluluğun evvela ne olduğunu bilmiyorlar. Zannediyorlar ki çok paraları olursa mutlu olacaklar. Allah Teala onlara para veriyor. Ama mutlu olmak yerine daha çok mutsuz oluyorlar. Paranın onlara temin ettiği şeyler bir an için nefsin bir tatmini, ondan sonra gene huzursuzluk. Niçin Allah Teala tarafından emredildiği insanlar tarafından bilinmiyor.

Size akıl verdim. Sizi kendinizi idare edesiniz diye. Size akıl verdim. Sizi yaratan Rabbinizin sizlerden ne istediğini bilesiniz diye. Gerçekten bir insanın saadeti, huzuru, bir yaratık olan insanın onu yaratan Rabbinin kendisi için verdiği hedefleri gerçekleştirmesiyle mümkündür. Öyleyse bir insanın nefsi vardır, bir insanın ruhu vardır, bir insanın fizik vücudu vardır. Bir de bunları kontrol altında tutan iradesi. Sevgili kardeşlerim, hepsini Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtmalıyız sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala en çok insanı sever. İnsana da verilen mahluk Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. İnsandan başka yarattığı her şeyi de insan için yarattığını açık bir şekilde söylüyor. Câsiye 23'te Allah Teala diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım." Her şey insanın emrinde. Ama ya insan o emrinde olan şeylerin kendisi tarafından nasıl kullanılacağını bilmiyorsa, işte problem buradan başlıyor. Allah Teala bütün bizim yaşamamız için uygun vasatı bütün şartlarıyla en güzel standartlarda hazırlamış. Ve de diyor ki işte sana hayat verdim. Seni insan olarak yarattım. Fizik vücudunla, nefsinle, ruhunla ve iradi yapını da sana teslim ettim. Şimdi ya mutlu olacaksın ya da olamayacaksın. Ya cennete gireceksin, öldükten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere ya da cehenneme gireceksin. Üçüncü bir alternatif yok. İşte benim sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala bizler için ne söylüyor? Bunu öğrensek o zaman Allah'ın istediği gibi yaşarız. Allah bizim nasıl yaşamamızı istiyor? Bir tek açıdan bakıyor olaya. Öyle bir emirler dizisi hazırlamış ki, son üç kitaptan bahsediyoruz. Önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en son da Kur'an-ı Kerim'de hep aynı şeyleri söylüyor. İnsanı şu dünya hayatında her saniye mutlu kılacak olan bir hedefi insanlara göstermiş. İşte demiş, bunu yapacaksınız. Acaba bir tek şey bütün insanları bu mutluluğa taşıyabilir mi? Evet, taşıyabilir. Bu şeyin adı zikirdir. Ve taşıyabilecek olan hüviyeti ise daimi zikirdir. Tabii şimdi birisi çıkıp bize soracak, zikir ne demek? Böyle bir suali bize soran kişinin bizi hiç dinlememiş olması lazım diye.

diye düşünüyoruz. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Bu sesli zikirdir. Yani cehri zikir. Bir de bir insanın gene Allah kelimesini diye içinden söylemesi söz konusudur. Bu da sessiz zikirdir. Öbür taraftan bir insanın bunu hissettirmemesi hali, yani dilini de kımıldatmadan, içindeki sesle, kalbindeki sesle, dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrarı. Ne dil kımıldıyor, ne bir ses çıkıyor. Fakat kişinin iç sesi Allah'ın da sizinle konuşması tıpkı iç sesiniz gibidir. Fakat iç sesi devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Sevgili kardeşlerim, eğer buradaysak, sizlerin huzurundaysak, bir tek hedefe yönelik olarak huzurunuzdayız. Sizleri mutlu kılmak için. Biz hayatımızı insanlığın mutluluğuna adadık. Zaten irademiz bir süre için bizdeydi. Şimdi artık bizde değil. Öyleyse bir başka ifade de kullanabiliriz. Allah bizi sizlerin mutluluğuna adadı. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün ufuk biraz daha aydınlanıyor. Söylediklerimiz, Allah'ın bize öğretisi, din adamlarımızın okullarında öğrendiklerinden çok ötelerde bir ilmi içerir. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir din öğretiminin bugünkü temsilcileridir. Ve bir hakkın kendilerine öğretileni öğrenmişlerdir. Buraya kadar bir problem yokmuş gibi görünüyor. Aslında problem bundan sonra başlıyor. Neden? Dinden murat insanın dünya mutluluğunu yaşamasıdır. Dinden murat insanın cennete girmek sonucuna ulaşmasıdır. Din bunun için konulmuştur. Hem dünya mutluluğunu insanlara sağlamak için hem de ahirette cennette olmayı temin etmek için. Allah'ın Kur'an standartları içinde insanlara ulaştırdığı emirleri dikkatle yer yerine oturttuğumuz zaman bakarız ki hep bu hedef gözetilmiştir. Allah biz insanlardan ne ister? Sadece bir tek şey ister bizlerin mutlu olmasını. Şu dünyada mutlu olmamızı, bir de ölümden sonra cennette olmamızı ister. Herkesin cennete girmesini ister ama bir sözü var. Biz diyor insanlara irade verdik. Biz diyor insanlara akıl verdik. Aklını kullansınlar diye akıl verdik. İradelerini kullansınlar da şeytanın kendilerini düşürebileceği bütün tuzaklardan kurtulabilsinler. Şeytan bu kadar önemli mi? Bundan daha çok önemli. Çünkü bütün insanların, sevgili kardeşlerim, mutsuzluğunun arkasında gizli planda mutlaka şeytanı görüyoruz. Kim mutsuzsa o sadece Allah'ın kurtuluş reçetesini bilmediği için, nasıl mutlu olunacağını bilmediği için mutsuzdur. Şeytan herkese tesir etmeye çalışır. Devamlı konuşur.
Ve hepimiz onun sesini düşüncemiz zannederiz. Sessiz sesle konuşur. Sonra sevgili kardeşlerim, bir gün öğrenirsiniz Allah-u Teala'nın hakikatlerini ve Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilersiniz. İşte bu kurtuluş reçetenizin tatbikata girmesidir. Cehennemden kurtuluş reçeteniz. Mutsuzluktan kurtuluş reçeteniz. Gerçekten bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ona ulaştırmayı dilediği zaman mutluluğa adımını atmıştır. Artık o insan mutludur. Herhalde şimdi bana birisi hop hop dur bakalım daha ne oldu, sadece Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Hemen mutluluk ne bu kadar kolay mı bu iş? Diyebilir tabii. Ama biz de deriz ki evet sevgili ve de aziz kardeşim, ben şimdi sana hop hop diyorum. Öyleyse biz Allah'ın reçetesini öğrenmekle kalmadık. O evvela bize yaşattı. O yaşantının o sonsuz huzurunu, o sonsuz mutluluğunu yaşamış olarak konuşuyoruz. Huzur içinde. Öyleyse bu huzur bir başlangıçta duyulur. Bir de sonda, başlangıçtaki kesintilidir. Ama sondaki ömür boyu devam eder. İki defa mutluluk söz konusu hayatınızda. Madde bir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, yani kalbinden bir dilekle mutlaka kalpten olacak. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca insan sana ruhlarını ulaştırmayı dilemişler, ulaştırmışlar. Dilekleri anda, Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor, evliya olmuşlar. Yani veli olmuşlar. Sonra da ruhlarını Allah kendisine ulaştırmış. Allah'a ulaşmayı onlar sadece dilemiş. Bu kadar kolay mı bu iş? Yani bir insan diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Allah da onun ruhunu kendine ulaştırıyor. Gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Sadece tek bir şartı var. Bu dilek dudaklarınızın, dilinizin dileği olmayacak. Bu dilek kalbinizin dileği olacak. Şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbinizden. Eğer kalbinizden olmazsa, olmazsa zaten sonucu kendiniz görürsünüz. Ne demek istiyoruz? Kim kalbinden bir taleple Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, ne olur yani dilerse? Sevgili kardeşlerim, dilerse Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. O sadece diler. Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum.
Peki bu konuda bize örnek olacak bir topluluk var mı? Elbette bütün zamanlar için bu örnek sahabeden sonra kıyamete kadar yaşayacak olan insanların yaşayacakları bütün zamanlar için bu örnek sahabedir. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hz. İsa'nın etrafındaki havariler. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hz. Musa'nın etrafındaki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların mutluluğu yaşayabilmesi bir talebe bağlı. Bu talebin kalbinizden olması lazım. Kalbinizde olmayan bir talebi Allah'a söylemeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Yürekten istemeniz lazım. Hep o misali veririz. Bu yürek, kalpten istemenin muhtevasını anlatmak için. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkıyor. Bir kısım kişiler savaşa iştirak etmiyorlar. Biliyorsunuz bunlara münafıklar deniyor. Ve de savaştan döndüğü zaman bir münafık geliyor, diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, beni bağışla. Ben burada işlerim vardı, çocuklarımı terk edemedim ve savaşa iştirak edemedim. Ama bu sefer, gelecek sefer mutlaka seninle birlikte savaşa geleceğim." Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar." Birçok kişi bunu söylemiş. Allah Teala da böyle söylüyor. "Onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar." Öyleyse öyle bir dilekle dilemelisiniz ki bu kalpten bir dilek olmalı. İşte sahabe ne yapmış? Dilemiş. Dilemek demek ulaşmak demektir. 7-8 aylık bir zaman devresinde herkesin ruhu Allah'a ulaşır bu devirde. Bizim Allah'a ulaşmamız 1,5 yıldan daha uzun sürmüştü. Devirler yavaş yavaş değişiyor. Zaman kısalıyor. Aradan geçen zaman devresi içinde bu devre 7-8 aylık bir zaman parçasına indi. Bundan çok daha kısa zaman içinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz oldu. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, herkes mutluluğu ister, öyle değil mi? İşte Allah Teala bize mutluluğun anahtarlarını verdi. Biz de sizlere sunuyoruz. Deneyin. Mutluluğu yaşadığınızı göreceksiniz. Öyleyse sağlama da sizin elinizde mi? Elbette. Allah'a mülaki olmayı dilediniz ve de hayatınızda hiçbir değişiklik olmadı. Allah'a karşı daha çok sevgi duymadınız. Etrafınızdaki insanları sevmeye başlamadınız. İbadetler gene sizin için. Aman şu namazı kılayım da yakamdan düşsün, gitsin diye hala sizin için bir huzursuzluk kaynağı. O zaman bilin ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemediniz. Şimdi birçok insan, çok kişiyle biliyorsunuz ki devamlı irtibat halindeyiz. Bize her gün yüzlerce telefon gelir. Sevgili kardeşlerim, onlara ilk sorumuz şu: durumun ne? Diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı diledim mi, dilemedim mi? Bu gerçekten kalpten diledim mi, dilemedim mi? Bana söyler misin diyor. Biz de soruyoruz. Haberler nasıl? Namaz kılmak senin için bir zevk haline geldi mi? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmiyor musun gerçekten?
Zikir yaparken zikir seni bütün boyutlarıyla sarıyor mu? Zikir yapmak güzel bir olay olarak yaşanmaya değer bir olay mı? Zikir yaparken mutluluğu duyuyor musun? Bunların hepsine yo, hayır, hiç öyle bir şey hissetmiyorum diyenler için hani o kurdun olayını anlatmak söz konusu olmalı.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurt tilkiye diyor ki, şu atı görüyor musun diyor. Ben şimdi diyor, o atın üzerine bir atlayacağım diyor. Boğazından yakalayacağım, atı yere saracağım. Sonra diyor, beraberce yeriz. Ama diyor sen şimdi bana iyi bak diyor. Tüylerim diyor diken diken oldu mu? Tilki bakıyor. Yok diyor öyle bir şey görmüyorum. Peki diyor gözlerim diyor çakmak çakmak oldu mu? Ona da diyor o da pek öyle çakmak çakmak görünmüyor diyor. Sanki eskisi gibi bakıyorsun. Peki diyor kuyruğum dimdik oldu mu? O da diyor hiç öyle görünmüyor eski şeklinde. Hadi canım sen de diyor senin bir doktora gitmen lazım. Ve kurt tam bir kurt gibi atlıyor atın üzerine. Ama at olayların farkında bir çifte de kurdu 5-6 metre yukarı attıktan sonra kurt bayılmak üzere yere düşüyor. Ve tilki yaklaşıyor yanına. Hah diyor tamam. Şimdi diyor gözlerin çakmak çakmak. Kuyruğun da dikildi. Tüylerin de diyor diken diken oldu. Tam diyor o durumdasın. Sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir olaydır ki bir insanı mutlaka hedefine ulaştırır. O hedef Allah'ın bizdeki emaneti olan ruhu onun gerçek sahibine teslim etmektir. Hepiniz bununla vazifenizsiniz. Üzerimize defaatle farz kılmış Allah Teala. İrci'i ila Rabbike diyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Rabbine rücu et diyor. Biliyorsunuz İslam'da intihar etmek kişiyi mutlaka cehenneme götürür. İslam'da intihar etmek kesin bir yasaktır. Aslında İncil'de de öyledir, Tevrat'ta da öyledir. Şimdi sevgili kardeşlerimiz, eğer Allah Teala Rabbine geri dön diyorsa kime hitap ediyor? Bu Allah'ın bize üfürdüğü ruhumuzu Allah'ın geri istemesidir. Öyleyse böyle bir dilek bile bir insanı o kadar mutlu bir hale getirir ki kişi onu dilediği zaman etrafındaki her şeyin değiştiğini, artık mutlu bir dünyada yaşadığını hisseder. Bu 7-8 aylık devrede kişi gerçek anlamda mutluluğu duyar. Hatta pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluyum diye. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onun bütün standartlarında artık değişiklik yapmayı gerçekleştirir. O kişinin irşat makamını herhangi bir kişi olarak gören gözleri irşat makamını irşat makamı olarak kabul etmeye başlar. İrşat makamının söylediklerinin, alimlerin söylediklerinden farklı olduğunu fark eder. Kendisini Allah'a davet eden bir muhteva söz konusu. Ve sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel şekilde Allah Teala dizayn etmiştir. Bu kişi Allah Teala'nın yolunda mutluluğu yaşayacaktır. İş dünyasında mutlu olduğunu hissedecektir. Huzurludur. Başka insanlarla ilişkilerinde
mutlu olduğunu hissedecektir. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olduğunu hissedecektir. Bu mutluluk ruhun Allah'a teslimine kadar devam eder. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşacaktır. Ve ondaki dengeyi bu bütünüyle bozması lazım. Çünkü ruh %100 hasletlerle donatılmıştır. Mutluluğumuzu ruh yaşatır. Nefsimiz ise %100 afetlerle donatılmıştır. Mutsuzluğumuzun simgesidir. Ve nefsimizin dediklerini yaparsak hayat boyunca mutsuzluğa hep yaşarız. Hiçbir zaman huzursuzluktan, sıkıntıdan kurtaramayız kendimizi. Ama insanoğlu bir dengeyle yaratılmıştır. Nefsi %100 afetlerle doludur ama ruhu da %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemeyen bir özelliktedir. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özelliktedir. Kısaca iki düşman kardeş içinizdedir. Bu sebeple devamlı içinizde harp vardır. İki taraf da kendi söylediğinin gerçekleşmesini ister. Ve içinizde hep savaş olduğu için insanlar da bu açıdan hep huzursuzluğu yaşar. Çoğunlukla nefs galip gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenir veya emrettikleri işlenmez. Her ikisinin de arkasından kişi huzursuzluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah-u Teala onu bir koruyucu kalkanın içine alır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini Allah Teala önler. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Böyle olunca kişinin Allah'ın güzelliklerini gerçekleştirecek olan emirlerini yerine getirmesi mümkün değil. Ama tam tersi oluyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrılınca kişi Allah'ın kontrolüne giriyor. Ve Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesir icra etmesine müsaade etmiyor. Şeytanın ilişkisini kesiyor kişiyle. Böyle olunca kişi bu dünyadaki birinci mutlu devreyi yaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, mürşidine ulaşıp tabi olduğu andan itibaren, ruhu vücudundan ayrılmasına rağmen yani bütün Allah'ın emirlerini yapacak, yasaklarını işlemeyecek sistem onu terk etmesine rağmen, bu kişi mutluluğu yaşayacak. Çünkü Allah-u Teala onun şeytanla ilişkisini kesiyor. Böylece afetler var ama ölü, tesirsiz, kişiye tesiri yok. O kişi namaz kılmarken, namazı kılmazken büyük bir zevk olarak namazı yaşamaya başlıyor. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissederken kendisini orucu muhteşem bir şekilde tutuyor. Zekat verirken, içi titrerken, huzursuzluk duyarken, bu parayı neden ben başkasına veriyorum, ben kendi ihtiyacım için harcarım diye düşünürken, huzurla, sevgiyle veriyor, bundan büyük mutluluk duyuyor. Ve özellikle zikir yaparken en büyük mutluluğu yaşıyor. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın başlangıç devresindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek 7-8 aylık bir zaman içinde bir muhteşem dizaynı içerir. Bu süre içerisinde kişi zikir yapacaktır.
zikir yapınca o kişinin kalbine gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu fazıllar ruhun hasletlerinin bir benzeridir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diler, isterler. Yasak ettiği fiilleri de asla işletmek istemezler. Buna mani olurlar. Öyleyse kişinin nefsinin kalbi adım adım bu nurlarla dolmaya başlar. Öyle ki kişi nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci gök katına ruhen ulaşır. İkinci defa %7 nurda ikinci gök katına ulaşır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ama her seferinde nefsinin kalbinde karanlıkların, afetlerin yerine %7 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsinin kalbine giren %2 rahmet birikimiyle bu kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 nur olan birisi haline gelmiştir. Geri kalan, kalbinin geri kalan kesimi hala karanlıktır ama denge kurulmuştur. Eşitlik bu kişinin lehine, %1 farklı bu kişinin lehine değişmiştir. Eşitlik sağlanmıştır başlangıçtaki. O nefsin kalbindeki bütün afetlerin mevcudiyetine karşılık ruh Allah'a ulaştığı için karşılığında hiçbir kuvvet yokken Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini kırarak yok ederek o kişiye dünyadaki en mutlu bir hayatı yaşatmıştır 7-8 ay boyunca. Belki 9-10 ay boyunca bu kişi çok büyük mutluluğu yaşamıştır. Allah onu mutlu kılmıştır. Şeytanın müdahalesini de bütünüyle önlemiştir. Bu noktada şeytan müdahale ettiği zaman yalnız nefsin afetlerine müdahale edebilir. Onları kullanabilir. Bu ise ancak dengeyi sağlar. Şeytan o kişiye %100 hatalar yaptıramaz. Kişi yarı mutlu bir dünya hayatını devam ettirir. Ama buna karşılık kişinin çok büyük bir kazancı olmuştur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur insanoğlu. 14. basamakta mürşidine ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu muhteva içerisinde nefsinin afetleri yarı yarıya azaldığı için mutluluğu %51 oranında dünya saadetini yaşayan birisi haline gelir. Bu kişi böyle devam etse ömür boyunca hep dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşayabilir. Aynı zikir seviyesinde devam etse ve öldükten sonra kıyamet günü mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer hem de üçüncü kat cennete. Ama böyle olmuyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra insanlarda farklılıklar oluşuyor. Yavaş yavaş bir yozlaşmanın başlaması için şeytan elinden gelen her şeyi yapıyor ve birçok insanda da bunu başarıyor. Onlar vuslata ulaştıktan sonra tekrar oradan düşüyorlar. Mutlulukları tekrar mutsuzluğa dönüşüyor. Kim o noktadaki zikir seviyesini koruyabilirse o kişi ömür boyu şu dünyada mutluluğu yarı yarıya yaşayan birisi olacaktır. Bunun ötesinde kıyamet gününde mutlaka üçüncü kat cennete girecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar güzel, bu kadar kolay. Bir dilek, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek, bütün insanları Allah'ın cennetine sokmak için yeterli. Sadece Allah'a mülaki olmayı
dilemeyenler, onlar cehenneme girerler. Dedikten sonra bu yoldan düşenler, onlar cehenneme girerler. Öyleyse Allah-u Teala bir dilek karşılığında, bir Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında bir insana üçüncü kat cenneti garanti ediyorsa, bir hiç karşılığı, o kişinin her yaptığını Allah yaptırıyorsa, ibadetler açısından ona bütün ibadetleri zevkli bir hayat olarak yaşatıyorsa, kişiler o ibadetleri yapmaktan zevk alıyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu değil mi? Bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı, üçüncü kat cennet, bir talep karşılığı dünya mutluluğunun yarısı, çünkü nefsinin, kalbinin %51'i nurlarla aydınlanmış durumda. Bir ömür boyu bu böyle devam edebilir. Allah'ın bu büyük lütfundan kişi istifade edebilir. Herkese kapıları açmış ardına kadar, buyurun diyor. Vaat alındığınız cennet işte bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala sizleri çok seviyor. Ve bu sevgisinin ışığı altında Allah sizlere sesleniyor. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. İşte bir insanın mutluluğunun temelindeki ilk Allah'a doğru atılan adım bu adımdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen, dilediği andan itibaren gerçekten dilemişse hiç endişesi olmasın ki mutlaka ruhu Allah'a ulaşır, Allah tarafından ulaştırılır. Mutlaka nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok edilir Allah-u Teala tarafından. Ve o kişi mutlaka saadeti yaşar. Yarı yarıya dünya saadeti ama üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, sevmek öylesine güzel bir şey ki, Allah-u Teala'nın hepinizi başkalarına karşı sonsuz sevgilere ulaştırsın dualarımızla, eklerimizle, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, henüz dilemeyenlerin dilemelerini Allah-u Teala'dan niyaz ederek, herkesin bu dilekle Allah'ın cennetine ulaşmasını niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü.
0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz ayetlerin sırları. Bir ayet evvela bir lafzı ile ayettir. Sonra iki ruhu ile ayettir. Allah Teala'nın kelimelerin içine sakladığı mana acaba nedir? Bir ayetten neler çıkabilir? Hangi istikamette Allah Teala o ayeti kullanmış olabilir? İşte bu bapta bir açıklamalar dizisi, hamdolsun ki Allah'ın bize öğrettiği standartlarda onun emriyle başlatılmıştır. Bu akşamki konumuz Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ umirû illâ liyâbudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe ve yukîmussalâte ve yûtuzzekâte ve zâlike dînül kayyîme. Allah Teala diyor ki ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahe, Allah'a abd olmakla, kul olmakla emrolundular. Muhlisine, muhlisler olarak, yani irşad olanlar olarak. Lehuddine, onun dininde. Lehu, onun için, Allah için

onun dininde, Allah'ın dininde ya da dinde halis kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Sadece Allah'a muhlisler olarak onun dininde hanifler olarak muhlis kul olmakla emrolundular. Ve namaz kılmakla emrolundular. Yukimus salate. Namazı ikame etmekle emrolundular. Ve yu'tuz zekate. Ve zekat vermekle emrolundular. Ve zalike dinül kayyime. İşte bu kayyum olan dindir. Şimdi konunun açılması gereken birçok tarafı var. Evvela Allah Teala bu din kayyum olan dindir diyor. Kayyum olan din demek ezeli din demek. Ezelden ebede kadar gidecek olan kainatın tek dini demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şunu bilerek yerlerine oturtmalıyız hepimiz. İslam dini diye, Hristiyanların dini diye, Yahudilerin dini diye ayrı ayrı dinler hiç olmamıştır. Hepsi aynı dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensubu olduğunu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensubu olduğu, Hanif olduğu Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde çok açık bir şekilde anlatılıyor. Olaya buradan girdiğimiz zaman zaten adım adım bütün ufukların açıldığını göreceksiniz. Diyor ki Allah Teala sen Hanif'sin. Hanif olarak veçini, şu fizik vücudunu, zatını dine ikame et. Dini yaşamak üzere ayakta tut. Dini yaşamak üzere dizayn et. Sen Hanif'sin ve çini, yani fizik vücudunu, bu dini, Hanif dinini ayakta tutmak üzere, Hanif dinini yaşatmak üzere, yaşamak ve yaşatmak üzere fizik vücudunu dine ikame et. İşte bu Hanif dini kayyum olan dindir diyor Allah Teala. Kıyamete kadar devam edecek olan tek dindir diyor Allah Teala. Dinül kayyum. Kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir diyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Dinül kayyumu ifadesinden sonra bu din kayyum olan kıyamete kadar devam edecek dindir. Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala Rum suresinin 30. ayet kelimesinde. Yani
bütün insanları diyor Allah-u Teala, Allah sadece bu dini, kayyum olan, ezeli ve ebedi olan bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle Hanif olarak yaratmıştır diyor Allah-u Teala. Bütün insanları ve din olarak da diyor sadece bunu, Hanif dinini Allah-u Teala din olarak koymuştur, vaz etmiştir. Allah'ın ne dininde değişiklik görebilirsin manası, Allah'ın Hanif dininin dışında hiçbir dini ortaya koyması söz konusu değildir. Ne de insanları o tek dini yaşayabilecek olan özelliğin dışında yaratması söz konusudur. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ne insanların yaratılışındaki Hanif dinini yaşamak üzere yaratılan insanlardaki ne Hanif fıtratını değiştirir Allah-u Teala, ki bunun manası kıyamete kadar bütün insanların Hanif fıtratıyla yaratılacağıdır. Yani Hanif dinini yaşamanın bütün özellikleriyle demek bunun manası. Sadece Hanif dinini yaşayabilmenin özellikleriyle. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Bir insan, bir ruh, bir fizik vücut ve bir nefsten oluşur. Doğarken bir fizik vücut vardır. Nefs de onunla birlikte kılınmıştır. Ama ruh doğduğumuz zaman üfürülür. O ruh bizim ruhumuz değildir. O ruh Allah'ın bizlerdeki emanetidir. Allah-u Teala biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık demekle bütün insanların ebediyete kadar sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatıldığını ifade buyuruyor. Burada da Hanif olarak diyor Allah-u Teala Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde muhlisine lehuddine hünefae, hanifler olarak muhlis olmamızı Allah-u Teala emrediyor. Dinde muhlis kıllar, kullar, yani halis olmuş kullar, nefslerindeki bütün afetleri mutlak olarak temizlemiş olan kullar, bir kişinin muhlis olması mutlaka bir noktada tamamlanır. Bu nokta tövbe-i nasuhtur. Muhlis olmak Allah-u Teala'nın bu Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesiyle verdiği emri gerçekleştirebilmek, o kişinin daha evvel Allah'a ulaşmış olmayı dilemesini, mürşidine ulaşmasını, ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a ulaşmasını bünyesine almıştır. Biter mi? Hayır, bitmez. Ondan sonra o kişi zikrini 18 saatin ötesine getirerek fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Ondan sonra bu kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ulul elvab olmuştur. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir hüviyete ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Öyle bir nokta şu andaki konumuz için son mu? Hayır, değil. Ondan sonra bu kişi kendisine Ulul Elbab makamında yerlerin melekutu gösterildikten sonra öyle bir noktaya gelmiştir ki zemin katı Allah-u Teala ona göstermiş, sonra birinci gök katını göstermiştir. Birinci gök katını gösterdiği andan itibaren o kişi artık Ulul Elbab değildir. Ulul Elbab olmayı aşmıştır, muhlis olmuştur. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katların bütün özellikleri muhlis olan kulda tecelli eder. Zemin kat dünyamızdır. Bu dünyada devrin imamının dergahı söz konusudur. Zemin katın en büyük özelliği budur. Devrin imamının dergahını dünyada verilen bu gezegende Allah-u Teala'nın bu gezegenin manevi muhtevasında tesis etmesidir. Orada altın kapı vardır. 4 metre yüksekliğinde. Bir 1,5 metre genişliğinde. Yaklaşık olarak bu ölçüleri veriyoruz. Üzerinde 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri olan çizgi yatay değil de çapraz çizgiler, kapının tokmağı falan olmayan tek kanatlı bir kapı. Yukarıya gidecek olan ruhlar oradan yükselecekleri zaman kapı otomatik olarak açılır. Herkes ayrıldıktan sonra, çıkacak olanlar ayrıldıktan sonra kapı gene otomatik olarak kapanır. İnsan safları onarlık saflar. Birinci erkeklerin safıdır ön sıra. Ön taraf erkekler, arka taraf kadınlardan oluşuyor. İnsan ruhlarının dizaynı. Sağ kanat velisi birinci safın sağ kenarında, sol kanat velisi sol kenarında oluşur. İşte bu insanlar Allah'a doğru bir yolculuk yapmak üzere, seyri sülük yapmak üzere oradadırlar. Bu öyle bir yolculuktur ki yolculardan bir kısım birinci kata kadar çıkmak yetkisinin sahibidir. Oraya ulaşır ve kalırlar. Geri kalanlar ikinci kata yükselir. Üçüncü kata çıkamayacak olanlar, ikinci kata kadar çıkabilenler orada kalır. İkinci kattaki dergahta bir kapıdan girilir. Kapının iç tarafında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle devrin imamı beraberdirler. Gelen ruhların hepsi önce sağ kanat velisi el öperek sağ başta yerini alır içeride, suvarıl mahfuzlarının bulunduğu kesimde. Sonra sol kanat velisi el öper ve solda yerini alır. Sonra da Hanım Sultan el öper ve en solda yerini alır. Bu ayakta onlar bu noktadayken onların arkalarında yaklaşık 2 metre 20 santim falan yüksekliğinde şeffaf havuzlar vardır, yerden yükseltilmişlerdir. Şeffaf oldukları için içleri görünür, turuncu renkte bir sıvı ile, şeffaf bir sıvı ile doldurulmuşlardır. Ve geriye kalanlar o yukarı doğru çıkmış olan havuzların arka tarafındaki zemine uçarak gelirler ve orada sıralanırlar. Onların en sonundakiler suvarılacak olanlardır. Sağdan sola doğru birer birer gelip havuzların birer kişilik bölümlerinde yer alırlar. Ruhlar nefes almadıkları için boyları ne olursa olsun 2 metre 20 santimlik bir su şeffaf açık turuncu renkteki
sıvı onların görünmelerine engel teşkil etmez. Dışarıdan net olarak görünür. Daha ilginci, onların elbiseleri ıslanmaz. O sıvı onların elbiselerini ıslatacak olan bir özellik taşımaz. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bir ayetten konuya girdiğimiz zaman birçok sırlara nüfuz etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu açıkladığımız şeyler herkesin görebileceği şeyler değildir sevgili izleyenler. Ancak bunu görebilenler bizim kimliğimizi gerçek anlamda kalplerinde görürler. Eğer Allah'ın bize gösterdiklerini görmemişlerse, onlara göre biz bir kıymet ifade etmeyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu görevi verdikten sonra kim velayet mertebesine ulaşmışsa hepsi bizim mihmandarlığımızda o noktaya ulaşmışlardır. Orada o dergahın sahibi biziz. Ve

taraftaki kişi Halep Sultan, bunlar bir üçlü olarak ikinci kata kadar, altıncı kata kadar çıkarmak yetkisinin sahipleridir. Onun içindir ki ikinci katta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile birlikte devrin imamı vardır. Yedinci kata kadar çıkarmak yetkisi sadece o ikisinindir. Yedinci kata çıkarmak yetkisinin sahipleri değildir. Altıncı kata kadar çıkarabilenler. Bunların hepsi ayetlerin arkasındaki sırların açıklamasında kesin olarak yer alan hususlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynını hepiniz yerli yerine oturtun. Yedinci kata kadar çıkarmak yetkisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bize aittir. Devrin imamına aittir. Aranızda biliyoruz ki bunları görenler var. Şimdilik sessiz kalıyorlar. Daha vakit gelmedi. Ama vakit geldiğinde hepsi birden ortaya çıkacaktır. Bu da bir sırdır. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Burada Allah-u Teala ne diyor? Hanif olarak diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in statüsüne bakıyoruz. O Hanif. Hazreti İbrahim'e bakıyoruz. Hanif dininin sahibi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de diyor ki sen Hanifsin diyor. Sen de Hanifsin diyor. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin müntesibisin sen de diyor. Aynı dinin devamısın. Senden evvel Hazreti İsa bu dinin devamlılığını sağladı. Ondan evvel Hazreti Musa sağladı. Ondan evvel de diğer peygamberler ve Hazreti İbrahim. Din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı için Allah-u Teala Hazreti İbrahim için babanız İbrahim diyor. Yani dininizin sahibi olan İbrahim. Şimdi insanlar zannederler ki Hristiyanlık ayrı bir dindir. Musevilik, Hazreti İsa'nın emrinde olanların dini ayrı bir dindir. Yahudiler ve İslam ayrı bir dindir ve birçok din adamının ağzından duymuşuzdur. Bizim dinimiz en son dindir, en mütekamil dindir en son olduğu için de biz bununla iftar ederiz. Sevgili ve de muhterem din adamları, hayır, bizim dinimiz en mütekamil din falan değildir. Yeni bir din de değildir. Hazreti İsa'nın dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Dinler yoktur. İşte gelecekte savaşlar olacak. Sadece insanlar zaten başlamıştır savaşlar. Sadece insanlar kendi dizaynları içerisinde başkalarını farklı dinlerde görüp onun arkasından savaşa girerler. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de

aynı esaslar geçerlidir. Kur'an'daki din de, İncil'deki din de, Tevrat'taki din de 7 safa 4 tane teslimden oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunların hepsini hamdolsun ki kesinlikle tespit etmiş durumdayız. 7 safa ve 4 teslim Kur'an'ın da İncil'in de Tevrat'ın da temelidir. 3 kitapta da farzdır. Hem 3 kitabın her birinde farz kılınmıştır. Hem Tevrat'ta Hazreti Musa ve ona tabi olanların bu 7 safa 4 teslimin hepsini yaşadıkları kesinlikle yer almıştır. Yani Tevrat, Hazreti Musa ve onun tabi olanlarının hepsinin 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını kesin olarak ortaya koyuyor. Bütün ayetler hamdolsun ki elimizde. Aynı zamanda Tevrat 7 safayı da 4 teslimi de farz kılıyor. İncil 7 safa ve 4 teslimi farz kılıyor. Ve gene İncil, Hazreti İsa ve ona tabi olan onun havarilerinin 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını kesin olarak muhtevasını almış durumda. Kur'an'a gelince Kur'an daha da öteye geçmiş. Evvela Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve onunla beraber olan sahabesinin 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını ayet ayet anlatmış. Sonra 7 safanın da bu 7 safanın muhtevasındaki 4 teslimin de Kur'an-ı Kerim'de farz kılındığını açıklıyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 teslim farz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi 7 safa ve 4 teslimin hepsini yaşamışlar. Bu kadar mı? Hayır. Aynı Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığını ayrı ayrı 7 ayette açıklıyor. Tevrat'ta da İslam'daki 7 safa 4 teslimin farz kılındığını açıklıyor. Ve Kur'an Hazreti Musa ve ona tabi olanlara bu 7 safanın 4 teslimin farz kılındığını ayrı ayrı ayetlerle açıklıyor. Yetmez gene Kur'an Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safayı da bu arada 4 tane teslimi de yaşadıklarını ve gerçekleştirdiklerini kesin olarak muhtevasını almış. O kadar mı? Hayır, o kadarla da kalmıyor. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa ve ona tabi olanların üzerine 7 safa ve 4 teslimi Allah-u Teala'nın farz kıldığını ayet ayet açıklıyor. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 safanın hepsini 4 teslimde o 7 safanın içinde zaten yaşadıklarını da ispat ediyor. Şimdi bütün bunlar birer vakaysa sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kim karşımıza çıkıp da diyebilir ki biz Hristiyanız, biz Yahudiyiz, biz İslamız, biz birbirimizden farklıyız, birbirimize düşman olacağız? Hayır. Ayrı değilsiniz. Aynı dinin mensuplarısınız. İsteseniz de, istemeseniz de Allah Teala bunu koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Doğru olan Allah'ın emrettiği şey budur. İşte gelecekteki, yakın gelecekteki savaşların hemen arkasından doğacak olan dünya sulhu, dünyanın sulh ve sükûne ulaşması bu ayetlerin ışığında şekillenecektir. Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlerin ışığında
O zaman üç dinin mensupları düşünecekler. Yahu eğer biz aynı dinin mensuplarıysak, bu savaş neden? Neden biz onları öldürüyoruz, onlar bizi öldürüyorlar? O zaman ne kadar saçma sapan bir savaşı şeytanın emrinde insanlar nasıl gerçekleştirdiklerinin, nasıl her şeyi mahvettiklerinin farkına varacaklar. Sonra mı? Sonra da işte bu Hanif dini merkezinin çevresinde bakacaklar ki hepsi aynı dinin mensupları. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün bizim ülkemize bakıyoruz, birçok tarikat var. Bütün İslam alemine bakıyoruz, her şey mahvolmuş. Ne mahvolmuş? İslam bir zamanlar dünya hakimiydi. Hayır, o hakimiyet Osmanlı devrinde başlamadı. Osmanlılardan evvel de dünya hakimiyeti vardı. Asya hakimiyeti vardı en azından. İslam'ın üzerinde. Öyleyse hep harfler, harfler, harfler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

0: İlahi kelimetullah için Osmanlı harbetmiş. Sözüme dikkat edin. İlahi kelimetullah değil. İlahi kelimetullah. Allah kelimesinin ilel ebed devamı için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün insanlara emrettiği şey aynıdır. İşte burada Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Hanifler olarak dinde muhlis kullar olmakla emrolundular diyor. Muhlis, halis demek. Nefslerinin kalbini bir insan, nefslerinin kalbini insanlar nerede halis kılabilirler? Nefslerinin kalbindeki bütün o afetleri yok ettikleri zaman. İyi ama bu kademe muhlis kademesinden evvel ulul albab kademesinde gerçekleşiyor. Allah Teala buyuruyor ki li ulul albab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul albab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte onlar ulul albaptır diyor. Lüplerin sahipleridir. İşte lüpler nedir diye sorarsanız, kalp gözü açık olmayanların, kalp kulağı açık olmayanların direkt olarak alamayacağı ilmin sahipleri demek. Allah Teala onların kalp gözlerini açmıştır. Onlara dilediği şeyi gösterir. Allah Teala onların kalp kulaklarını açmıştır. Onlara dilediği şeyleri söyler. O kişiler de anlayamadıkları noktaları Allah'tan direkt olarak sorarlar ve cevabı onlardan alırlar. İnsanlar eğer kendileri böyle bir yetkinin sahibi değillerse, başka insanların da böyle bir yetkinin sahibi olamayacağını düşünürler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baksalar, Allah'ın orada 7 safa 4 teslimde, 3 kademede, Ulul Elbab kademesinde, İhlas kademesinde ve Salah kademesinde olanların Allah ile konuşabildiklerini, Salah kademesinin 5. Salah makamının 5. kademesinde o insanların Allah'ın zatını da iradelerini teslim edip irşat makamına tayin edildikleri zaman, Allah tarafından irşat makamına tayin edildikleri zamandan bahsediyoruz. Kendi kendilerine ben mürşidim diye ortaya çıkanlardan bahsetmiyoruz. Allah'ın irşat makamına tayin ettiklerinden bahsediyoruz. Onlar Allah'ın zatını da görenlerdir. Öyleyse muhlis olma müessesesi son kademe olan salah makamından, irade tesliminden daha evvelki son kademedir. İşte orada dinlerinde halis olanlar, nefslerinin kalbini afetlerden tamamen temizlemiş olanlar, nefslerinin kalbi Allah'ın 198 fazlıyla, %2 rahmetiyle dolanlar. Halis olmanın birinci standardı sanki 2 bölüme birden hitap eder gibi görünüyor. Ulul Elbab makamındakiler de nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmişlerdir. İhlas makamındakileri de yok etmişlerdir. Salah makamındakiler de yok etmişlerdir. Ama Ulu'l-Elbab makamı ile İhlas makamını karşılaştırdığımız zaman, ki bu ayet İhlas makamı ile alakalı, Ulu'l-Elbab makamında sadece yerlerin melekûtu gösterilir. Yedi kat cehennem, yedi kat yerler. Buna bir de devrin imamının dergahı ilave edilir. Zemin kat bir orta noktadır. Aşağı doğru inen cehennemler eksi işaret taşırlar. Sıfırın altındaki katları gösterirler. Yukarı doğru çıkan gök katları artı işaret taşırlar. Ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katı olarak devam ederler. Allah'ın sistemi yedili sistem üzerindedir. Nitekim yedinci katta yedi tane alem geçeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırabilmek için. Evvela başlangıçta zikir hücre, başlangıçta kader hücrelerindesiniz. İkinci alem 10 katlı bir apartman kadar büyük olan bir kitabı göreceğiniz, ümmül kitabı göreceğiniz kesimdir. Boşlukta durmaktadır. En sonunda da bu kitabın son sayfası açıktır. O bir ispat vasıtasıdır oraya çıkıp görebilene. Son kitabın bir şeriat kitabı olmadığı, bir sohbet kitabı olduğu ve kime indirildiği açık ve kesin bir şekilde orada ortaya çıkar sözlerimiz. Bu muhteşem dizaynı görebilenler içindir. Onlar kendilerini bilirler. Şimdilik ortaya çıkmazlar. Sevgili kardeşlerim, ikinci alem bu ümmül kitaptır. Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği şeriat kitapları da Allah-u Teala'nın peygamber olmayan velilerine indirdiği Allah'ın sohbet kitapları, onlar da oradadır. Hepsi bir aradadır. Ve bir kitapla ümmül kitap tamamlanmıştır. Son İrşad kademesine indirdiği son sohbet kitabı. Allah-u Teala'nın açıkta olan o sayfayı gösterdiği Allah'ın dostlarına ne mutlu. Onlar hiçbir şek ve şüphe olmadan tabiyetlerini mutlak olarak gerçekleştirecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, yedinci gök katındaki üçüncü alem kudret denizidir. Hani şu Yunus'un şol kudret denizini geçtik şol kudret denizine daldık elhamdülillah dediği, Allah-u Teala'nın o seviyeye yükselmiş bütün evliyalarına ait ruhlar orada o denize dalarlar. Denizin derinliklerine girerler. Neler gördüklerini belki söyleyenler olur. Dördüncü alem, buradaki tecrübeyi tamamlamış olanlardan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın eshabinin önde gelenlerinin bulunduğu yeni bir yerde onların da toplanmalarıyla noktalanır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem oradadır. Sahabesiyle birlikte ve kafileyle yukarıya kadar çıkan devrin imamı oraya kadar ulaşır ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanında yerini alır. Kafile aşağı inene kadar o orada kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sonra daha sonraki kademeye geliyoruz. Divan-ı Salihin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kafilenin sağ başında olarak oraya yükselmiştir. Orada kalır. Divan-ı Salihin'de, şu anda Divan-ı Salihin'in başkanlığını yapmakta olan yetkiliyi, yani Divan-ı Salihin'in başkanı olan zamanımızın kapsını onun yerine geçerek görevi devralır. Ne zamana kadar? Ta ki kafile zikir hücrelerine ulaşsın, zikirlerini tamamlasınlar, oradaki zikirlerini ve tekrar dönüş için harekete geçsinler. Dönüşte onların bulunduğu yere ulaştığı zaman kafileye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katılacak ve tekrar ikinci kata inecektir. Devrin imamının da ruhu onunla beraber ikinci kata kadar inecek ve orada kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu anlattığımız şeyler Allah Teala'nın 7 tane gök katını gösterdiği insanların dışındakilere, onlar görmedikleri için çok garip gelebilir. Ama konunun orası bizi hiç alakadar etmiyor. Biz sırları Allah Teala ne kadar izin verirse o kadar açıklamakla vazifeliyiz. Ve buraya bir muhlis olma standartlarından geldik. İhlas kademesindekiler bu anlattığım bütün safayı görebilecek olanlardır. 7 safhada söz konusu olan 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 alemini görmekte olanlardır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, her şeyin en güzel standartlara ulaşabilmesi Allah'ın dizaynı içerisinde gerçekleşir. İşte muhlis olanlar 7 tane gök katını ve 7. katın 7 tane alemini görebilenlerdir. Eksikleri henüz Allah'ın zatını görememiş olmalarıdır. O şeref, salah makamının 5. kademesinde iradenin de Allah'a teslim edilip kişinin irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilmesini ihata eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah Teala'nın ayetlerin düz manalarının çok ötesinde anlatmak istediği çok şey vardır. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu deyip hepinizi sonsuz mutluluklara ulaşmanız için dualar ederek sizlerden, huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek için beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha bu büyük mutluluğu beraber yaşamak için birlikteyiz. Size bugün kalpten bahsetmek istiyorum. Konumuz kalp. Biliyorsunuz ki kalp fizik vücudumuzun en önemli merkezidir. Kalp durursa hayat da sona erer. Öyleyse hayatımız boyunca devamlı çalışan bir uzvumuz var. Bu kalbimiz. Vücudumuzda kirlenmiş olan kanı toplayan kalp, toplar damar vasıtasıyla toplayan kalp, atar damar vasıtasıyla bu kanı vücuda tekrar gönderecektir. Toplar damarın birinci vazifesi vücuttan kanı toplamak ve topladığı kanı akciğerlere göndermek. Öyleyse vücuttan kanın toplanması bir toplar damarın muhtevasıdır. Bunun ciğerlere gönderilmesi kalpten atar damarın vazifesidir. Ve tekrar temizlenmiş olarak akciğerlerden dönen kanı toplar damarla kalbe toplayan kalp atar damarla fizik vücudun her tarafına yayar. Ve atar damar dediğimiz zaman hep kalpten fizik vücudumuzun her bölgesine yayılan kanı götüren damarlar sistemi anlaşılır. Bu fizik vücudumuzun kalbidir. Vücudun en hassas bölgesi, olmazsa olmaz. Kalp çalışmazsa hayat yoktur. Ama üç tane vücudunuz var. Fizik vücudunuz var, nefsiniz var, ruhunuz var. Öyleyse üç vücudunuz içinde geçerli olan bir muhteva bu. Üçünde de kalbiniz var. Öyleyse fizik vücudunuzun kalbi gibi nefsinizin kalbi de, ruhunuzun kalbi de önemli bir muhteva taşır. Nefsiniz bir kalbe sahiptir. Bu kalp başlangıçta %100 afetlerle doludur. Allah razı olsun. %100 afetlerden oluşan bu kalbe dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, nefret, iptilalar, cehalet, cimrilik, her türlü negatif faktör nefsinizin kalbinde mevcuttur. Öyleyse böyle bir düzeni ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalbiniz nefsinizin kalbi. Başlangıçta gecedir. Çünkü bütün bu afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Zifiri karanlık bir ortam nefsinizin kalbinde hüküm sürer. Nefsinizin kalbinde 19 ayrı tip afet söz konusudur. Öyleyse
Bu afetler başlangıçta geceyi temsil ederler. Başlangıçta her şey gecedir nefsinizin kalbinde. Bütün afetler %100 karanlıktan oluşan bir kalp sergilerler. Nefsinizin de bir kalbi var. O kalpte de bunun tam tersi hükümrandır. Yani nefsinizin kalbi sadece hasletlerden oluşur. Ve bunlar nurlarla temsil edilir. Nefsinizin kalbi %100 nur içindedir. Yani nefsinizin kalbinde gece varken, %100 karanlık varken, ruhunuzun kalbinde gündüz vardır, %100 aydınlık vardır, %100 nur vardır. Öyleyse bu istikamette bütün güzellikleri bir düşünün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzun kalbi güneşin aydınlığını, nurları, nefsinizin kalbi gecenin karanlığını, zulmeti ifade eder. İkisinin de başlangıç noktası budur. Ruhunuz başında da sonunda da sonsuza kadar hep pırıl pırıl aydınlık bir kalbin sahibi olacaktır. Çünkü tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır nefsinizin kalbi, affedersiniz ruhunuzun kalbi. Ve bu kalp hasletlerle doludur. Bütün güzellikler ruhunuzun kalbindedir. Ruhunuzun kalbi hiçbir zaman değişmeyecektir. Pırıl pırıl gün ışığıyla başlamıştır. Pırıl pırıl bir aydınlıkla sonsuza kadar devam edecektir. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Ve Allah'a döndüğü zaman Allah'ın zatında iflah olacak, yok olacaktır. Ama ruhunuz nefsiniz için bir örnektir. Öyle olması lazım gelen bir örnek. Nefsinizin ruh gibi olması, ruhun standartlarına ulaşması Allah'ın temel emridir. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık diyor. Onu bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde ahsene, güzellerin en güzeline, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe tabi tutarız diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu dizaynı yerli yerine oturtalım. Burada bir muhteva görüyoruz. Allah-u Teala'nın bu muhtevaya bir şekil vermesi söz konusu. İstediği şey gecenin gündüze dönüşmesi. Öyleyse Allah-u Teala biz gündüzden geceyi, geceden gündüzü çıkarırız diyor. Ne demek istiyor nefsinizin kalbiyle alakalı? Nefsiniz hayata geceyle başlar. Nefsin kalbi %100 karanlıklardan ibarettir. Sonra mı ne olur? Sonra adım adım Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra nefsinizin kalbi aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır. Ve mutlaka hidayete erersiniz. Yani ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırırsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dilekten yaşayan ulaşırsa, mutlaka o kişi nefs tezkiyesine başlar. O kişi mutlaka Allah'ın zatına ruhunu ulaştırır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Allah-u Teala'nın kesin ifadesi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır.
Bu gündüzün, affedersiniz, gecenin, nefsimizin kalbindeki gecenin yarı yarıya gündüz olması demektir. Ama insanlar bu noktadan sonra da Allah'ın yolundan sapabilirler. İrşad makamından bir şüpheye düşünmesi halinde Allah Teala o kalpteki nurları derhal yok edecek olan bir olayı oluşturur. Nefsin kalbindeki iman kelimesini kalpten alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini yazar. Kim böyle bir yanlışlığa düşerse fıska düşmüştür ve kalbi hemen kararır. Allah Teala iman kelimesini kalpten aldığı zaman ne olur? Yerine küfür kelimesini koyduğu zaman artık nurları kalpte tutacak olan bir çekim gücü mevcut değildir. Fazıllar bu yüzden çekim gücü olmadığı için şeytanın karanlıkları kalbe hücum eder, kalbi tamamen doldurur, nurları da kapı dışarı eder. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzellikleri duruma hakimdir. Allah Teala her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiştir. Bu hususta Allah'ın dizaynı önemlidir. Ama insanlar kendi iradeleriyle güzellikleri veya çirkinlikleri yaşarlar. İşte kim Allah'ın yolundan ayrılacaksa bu olay mutlaka bir şüphenin duyulmasını kesin olarak gerektirir. Şüphe varsa fısk vardır. Fısk, gündüzü geceye çeviren, gündüzden gecenin çıkarıldığı bir ortamı oluşturur. Kişinin kalbi yeniden kararır. %100 karanlıklara kişinin kalbi kalbinden Allah Teala iman kelimesini aldığı anda geri döner. O kişinin başının üzerindeki devrin imamının ruhu derhal vücudu terk eder. Kişinin ruhu gelir kendi vücuduna tekrar girer. Ve eski tas, eski imamıdır her şey. Kalp başlangıçtaki karanlığına tekrar döner. Bu gündüzden gecenin çıkarılması olayıdır. Gündüzün geceye dönüşmesi halidir. Bu kişi bir defa daha tabi olmak hakkının sahibidir. Bir defa daha tabi olduktan sonra bir defa daha fıska düşerse bu onun için üçüncü fısk olur. Neden ikinci fısk değildi üçüncü fısk? Çünkü Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 82. ayet-i kerimesinde Resul kendini beyan ettikten sonra tabi olmayanların hepsi fıskıdır diyor. Öyleyse başlangıçta herkes fıskta. Zaten fısk olmakla küfür içinde olmanın arasında bir farklılık yok. Her ikisinde kalbinde küfür kelimesi var. Kalbinde küfür kelimesi olan herkes kapkaranlık bir kalbin sahibidir. Geceyi yaşar. Fasık da kalbinde küfür yazan kişidir. Kafir de kalbinde küfür yazan kişidir. Dikkat edin. Kafiri Kur'an-ı Kerim Allah'a inanmayan manasında da kullanıyor. Ama asıl kullandığı alan kalbinde küfür yazılı olanlar. Öyleyse ölçü Allah'a inanmak veya inanmamak değil. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir tarzındaki bir ifade şeytana ait. Küfür müessesesi kalbin içinde kafir kelimesinin, küfür kelimesinin bulunmasına aittir. Kalbin içinde küfür kelimesi varsa Allah Teala onlar için kullanıyor bunu. Bu aynı zamanda fıskı da işaret eder. Ve tekrar yola girerse kalp tekrar aydınlanacaktır. Tabii gerçek anlamda yola girmesi halinde yani Allah Teala o kişinin kalbinden yeniden Allah'a ulaşma dileğinin var olup olmadığını hemen anlayacaktır. Allah'a ulaşma dileği varsa yeniden bir tövbe
o kişiyi mutlaka Allah'a tekrar ulaştırır. Ve gece gene yarı yarıya gündüz olur. Eğer kişi yoluna devam ederse bu yarı yarıya gündüz, yani alacakaranlık nereye ulaşır? Gündüze ulaşır. Mutlak gündüze ulaşır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman kalbi mutlak gündüzün, mutlak aydınlığın sahibi olur. Öyleyse nefsimizin kalbinden bahsediyoruz. Ruhunuzun kalbi mi? Var olduğu noktadan itibaren, yaratıldığı andan itibaren sonsuz bir aydınlığın içindedir. Gün aydınlığının bütünü ruhunuzun kalbindedir. Hiç değişmez. Var olduğu sürece ruhunuz, kalbi mutlak olarak Allah'ın nurlarını içerir. 19 tane haslet o kalbi pırıl pırıl aydınlık tutar. Ama nefsinizin kalbi başlangıçta geceyi temsil eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman kalbiniz gene karanlıktır. Mürşidinize ulaştığınız zaman kalbiniz gene karanlıktır. Ancak Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, mürşidinize ulaştıktan sonra nefsinizin kalbi mutlaka adım adım aydınlanacaktır. Çünkü nefs tezkiyesi denen bir olay yaşayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz, Allah size mürşidinizi göstermişse, ona ulaşmışsanız, onun önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz an, zikir yapmanızla birlikte nefs tezkiyesi başlar. Nefsinizin kalbinde 7 tane şart oluşmuştur. Birincisi, Allah Teala kalbinizden, nefsinizin kalbinden ekinleti almıştır. İkincisi, nefsinizin kalbine ihbat koymuştur. Yani idraki önleyen ilahi kompütürü nefsinizin kalbinden almış, idraki sağlayan ilahi kompütür nefsinizin kalbine konmuştur. Allah'ın üçüncü işlemi, nefsinizin kalbindeki nur kapısını, Allah'a ait olan kapıyı aşağı dönük konumdan Allah'a doğru döndürmek. Kalbiniz Allah'a döndürülüyor. Allah'ın dördüncü işlemi, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmak. Açıyor. Zikir yapıyorsunuz. Ve yaptığınız bu zikrin neticesinde nefsinizin kalbinde %2 çevresinde bir olgunluk oluşuyor, bir aydınlık oluşuyor. Sizi huşu sahibi kılıyor bu. Ondan sonra mürşidinize ulaşıyorsunuz. O zaman tövbe edip de diz çöküp önünde tövbe ettiğiniz zaman Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz 7 şahit önünde bu olay kesinleşiyor. Ve devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşiyor. Sizin ruhunuzda onun yerleşmesi üzerine vücudunuz da gelip Allah'a doğru yola çıkıyor. Ama böyle bir şeyin gerçekleştiği anda Allah'ın kalbinizde üç işlem vücuda getirmesi söz konusu. Birincisi, nefsinizin kalbinde ki mührü açıyor. Bütün kalpler mühürlüdür. İkincisi, kalbinizin içindeki küfür kelimesini Allah-u Teala alıyor. Sonra kalbinizin içindeki bu kelimenin alınmasıyla birlikte Allah-u Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Bu kelime bir cazibe merkezidir. Çekim gücünün sahibidir. Ve bu kelime zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine ulaşan rahmet fazla salavattan fazlaları etrafında toplayabilecek olan bir çekim gücünün sahibidir.
İşte böyle bir noktadan sonra nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Öyleyse nefsinizin kalbi nasıl bir muhtevadadır? Başlangıçta sadece afetlerden örülü, %100 kapkaranlık bir nefs. %100 19 tane afetle bezenmiş. Bütün karanlıklar nefsinizin kalbine hakim.

Bu noktadan sonra acaba ne oluyor? Siz Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz. Delildikten sonraki bütün güzellikler nefsinizin kalbinde değişimleri birer birer oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah kalbinizin içindeki Allah'a ulaşma dileğini görüyor, işitiyor, biliyor. Nefsinizin kalbi gözlerin sahibidir. Göz sahibidir, görme hassasının sahibidir. Bu hassasının adına basar diyor Allah Teala ve bütün insanların kalbi başlangıçta dışavet adlı bir perdeyle örtülü. Nefsinizin kalbinde bir başka hassa var. Sem'i, işitme hassası. Bu da mühürlü. İşitemiyorsunuz, göremiyorsunuz nefsinizin kalbiyle. İşitemiyorsunuz, göremiyorsunuz, kalbiniz mühürlü. İşitme açısından göremiyorsunuz, dışarı tatlı bir perde kalbinizin görme hassasını, basarı kapatıyor, göremiyorsunuz. Böyle bir standartta Allah'a ulaşmayı dilediniz. Acaba kalbinizde Allah ne yapıyor? Kalp gözünüzü mü açıyor? Hayır, açmıyor. Ama sizi adım adım oraya götürecek olan sistemleri oluşturmaya başlıyor. Nefsinizin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini derhal işiten, bilen ve gören Allah Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlıyor. Bu tecelli nefsinizin kalbinde Allah-u Teala'nın Ekinnet isimli bir engeli almasına sebebiyet veriyor. Bütün insanların nefslerinin kalbinde Ekinnet var. Ekinnet bir ilahi bilgisayar sistemi. Sizin Allah'ın hakikatlerini, özellikle irşada müteallik hakikatleri idrak etmenize mani olur.

Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhteva tayini yapmak söz konusu. Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki ekinleti alıyor Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yerine ihbat koyuyor. Allah-u Teala İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde şöyle söylüyor: Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismini teker teker zikrettiğin zaman o Allah'a ulaşma gününe inanmayan insanlarla senin aranda Hicab-ı Mestur'a adlı bir perde vardır. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Söylediklerini işitemezler, manasına varamazlar. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle yerlerinden kalkıp oradan uzaklaşırlar. Şimdi burada kalpten bahsediyor Allah-u Teala, kalplerinde ekinnet vardır diyor. İşte Allah-u Teala bu ekinneti alıyor, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yerine ihbat koyuyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mealen diyor ki, o insanların irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmeleri için biz onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah-u Teala. Ve onları mutlaka, ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Yani ayet-i kerime ameni olan bir insanın muhtevasını tayin ediyor. Öyleyse bir olgu var. Kişinin nefsinin kalbi var. Bu kalpte ekinnet var. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah-u Teala kalpteki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. İdraki önleyen bir ilahi konfitür alıyor, idraki sağlayan bir başka konfitür koyuyor oraya. Sonra bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Allah Teala bundan sonra kalbe ulaşıyor. Ve o kişinin kalbine Allah Teala bir tesir icra edip oraya hidayet koyup o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Galipte Rahman'a huşu duyan o insanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a dönük olur diyor. Allah'a döndürülür diyor. O zaman kalpteki yeni bir işlem bu. Allah-u Teala kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürüyor. İşte kalbimizin nur kapısının Allah'a dönmesi olayı. Böyle bir dizayn söz konusu. Bütün insanlar için geçerli, bütün insanlar için mümkün.
Ve Allah Teala bundan sonra nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra yeni bir yardımda daha bulunuyor bize. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslam. Allah kimi kendine ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü yarar, İslam'a, teslime açar buyuruyor. Bu göğsün yarılmasının göğüsten kalbe bir yol açmak olduğunu anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde sadece Allah'ın göğüslerini yardığı ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Hiç diyor Allah Teala kalbi yarılmamış, göğsünden kalbine yol açılmamış olan kişiyle kalbine Allah'ın nurunun bu açılan kalbinin yarılması sebebiyle ulaştığı kişi bir olur mu diyor Allah Teala açık bir şekilde Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi ancak bir kalbe Allah'ın o göğsü şerh etmesiyle, yarmasıyla yol açılacağını ifade buyuruyor. Öyleyse bütün bu güzelliklerin yaşanması hepiniz için geçerli. Öyleyse muhtevayı siz gerçekleştireceksiniz. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın güzellikleri sergilemesi söz konusu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Böylece Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaştırıyor. Ama kalbinizdeki mühür kalbinizi kapalı tutuyor. Ne rahmet ne de fazl içeri giremiyorlar. Kalbiniz mühürlü olduğu için. Ama rahmet için bir sızma imkanı var. Ve rahmet nefsinizin içine sızmaya başlıyor. Bu sızma %2'ye ulaştığı zaman Allah-u Teala sizin hacet namazınızı kılmanız üzerine size mürşidinizi gösteriyor. Ona ulaştığınız zaman önünde diz çöküp tövbe ettiğinizde mutlaka Allah'a

mürşidinize ulaştığınız zaman Allah Teala kalbinizin mührünü açıyor. Artık mühür yok. Mühür hareketli hale gelmiş. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini yazıyor. Kafir olma standartlarından kurtuluyorsunuz. Çünkü kalbinizin içine Allah Teala aynı zamanda imanı yazıyor. Kalbinizin mührünü çıkardıktan sonra kalbinizin içine imanı yazıyor. Kalbinin içinde iman kelimesi olan manasına gelen mümin oluyorsunuz. İmanın sahibi, imanı olan, kalbinin içinde iman kelimesi olan. Halbuki konu herkes tarafından imanı olan deyince, yani Allah'a inanan kişi mümindir şeklinde kabul ediliyor. Çünkü iblis insanlara bunu kabul ettirmiş ve Kur'an-ı Kerim'i incelemek gereğini duymayan insanlara göre de olay bu kadar basit. Böyle bir basitlik ne kadar büyük problemlere yol açıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Çünkü Allah Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Allah'ın buradaki mümin kavramından bahsettiği kişi kalbine iman yazılan kişi. Ne zaman bir insanın kalbinin içine iman yazılır? Allah Teala açıklıyor bunu. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, o insanların üzerine Allah'ın katından bir Allah'ın katındaki ruh gönderilir diyor. Bu devrin imamının ruhudur. Allah'ın katındaki imam. Huzur namazının imamının ruhu kişinin başının üzerine gönderiliyor. Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Hangi sebeple? Onların başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi sebebiyle. Bu nasıl bir olgu? Kişi mürşidine ulaşıp orada tövbe ettiği zaman, mürşidinin önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öptüğü zaman, 7 tane şahit o kişinin kalbinde iman yazısı olduğunu görüyorlar. Bu kişiler aynı zamanda o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin varlığını da görüyorlar. Zaten kişinin kalbine imanın yazılması, kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin varlığıyla mümkün. Öyleyse ne görüyor 7 tane şahit? O kişinin kalbinin içinde ihbat bulunduğunu, ekinetin alındığını görüyor. Öyleyse mühürlü olan bir kalbin içinde ihbat mevcutsa o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi. Ve zaten kalbinde Allah'a ulaşma dileği net bir şekilde görülüyor. Bunun üzerine bu Allah'a ulaşma talebini gören devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Allah-u Teala'nın indinde böyle bir dizayn gerçekleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu geliyor. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre oraya yerleşiyor ve kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. İşte bu olay Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki ruhun

kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi halidir. Ve kalbinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Kişi küfürden kurtuluyor. Mümin oluyor. Nasıl yazıyor? Evvela mühürü açıyor. Sonra küfür kelimesini çekip alıyor kalpten. Ve kalbinin içine iman yazıyor. Bütün insanların kalpleri doğuştan mühürlü ve bütün mühürlü kalplerin içinde de küfür yazdığını söylüyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Ancak mühürün açılması küfrün alınmasına, iman kelimesinin yazılmasına sebebiyet veriyor. Öyleyse nefsin kalbi deyince iki türlü kalp var. İçinde küfür yazan bir kalp, içinde iman yazan bir kalp. İkisi arasında da büyük ölçüde muhteva farklılığı var. Birisi cehenneme, ikincisi cennete girecek. Kim kalbine imanı Allah-u Teala tarafından Allah'ın yazdığı bir kişi ise bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim de kalbine iman yazılmamışsa, küfür kelimesi yazıyorsa kalbinde, o kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. O kişi ne yaparsa yapsın, sonuç değişmez. Çünkü böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir ve kalbinde küfür yazmaktadır. Yüzden fazla ayet-i kerime kalbinde küfür yazıldığı cihetle kafir hüviyetinde olan insanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse nefsinin kalbi bu kalp şartları açısından son derece önemli. Mümin olan bir kişinin kalbinde 7 tane kalp şartı oluşuyor. Ekinetin alınması 1, ihbatın konması 2, kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi, Allah'a doğru, yukarı doğru çevrilmesi 3, göğüsten kalbe nur yolunun açılması 4, kişinin kalbinin mührünün huşudan sonra açılması 5 ve böyle bir dizaynda sonuçlara ulaşmak 6. Kişinin kalbinin mührünün açılması ve kalbinin içine imanın yazılması söz konusu. Öyleyse her şeyi dizayn etmek sizlerin elinde, kalbinizin içine imanın yazılması ve böylece mümin olmanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birkaç dakikalık bir ara vermek durumundayım. Allah hepinizden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Nefsinizin kalbinde kalmıştık. Bu kalpte 7 tane işlem vücuda getiriyor Allah-u Teala. Bu 7 işlemle her şey en güzele dönüşüyor. Böyle bir muhtevada nefsinizin kalbine dikkatle bakın. Orada nefsinizin kalbinde artık 7 tane kalp şartı var. Ekinnet alınmış, 1. İhbat konulmuş, 2. Kalbinizin nur kapısı Allah'a döndürülmüş, 3. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmış, 4. Kalbinizin mührü açılmış, 5. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınmış, 6. Kalbinizin içine iman yolunmuş, 7. Bu 7 kalp şartının tesiri altındaki kişi mümin olmak şerefine ermiştir kalbine iman yazıldığı için. Ve böylece nefs kalbi
bir kişinin kafir olması veya mümin olması standartlarını Kur'an'a göre, kelime göre kesin ayırt eden bir ayıraçtır. Nefs kalbine göre hüküm verilir Kur'an-ı Kerim'de. Nefsin kalbinde küfür kelimesi yazıyorsa o kişi Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre kafir hüviyetindedir. Küfrün sahibi anlamına geliyor. Kalbindeki küfür kelimesinin sahibi. Kim de kalbine iman yazılmışsa iman kelimesinin sahibi oluyor. Bu kalbin, bu nefsin kalbinde şu anda %2 nur birikimi oluşmuştur. Bu nur birikimi fazilet değildir, rahmettir. Sadece %2. Bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlayacaktır. Kişinin kalbinde ikinci bir gelişme söz konusu, nefs tezkiyesi. Zikir yaparsanız ne olur bu noktadan sonra? Allah-u Teala rahmetle fal ve rahmetle salavat gönderir göğsünüze. Açılan yolu takiben kalbinize ulaşan bu iki grup nur, rahmetle fal ve rahmetle salavat, nefsinizin kalbine ulaşır. Mührün üzerine üç grup nurun, rahmetin, fazlın ve salavatın baskı yapmasıyla mühür kalbinizin içindeki zülmani kapıya kadar indirilir. Ve zülmani kapıyı nefsinizin kalbi, kalbindeki zülmani kapıyı kapatır. Kilitler. Zikir boyunca baskı devam edeceği için üç enerjinin baskısı, nefsinizin kalbindeki mühür açılmaz, kalbindeki zülmani kapı açılmaz ve karanlıklar nefsinizin kalbinin içine dolamaz. Öyleyse bu muhtevada nefsinizin kalbinin içine Allah'ın nurlarının girmesi söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda ilk güzelliği yaşamamız söz konusu olur. Artık nefsimizin kalbinin içinde iman kelimesi vardır. Ve bu iman kelimesi gelen rahmet, faz ve salavattan fazılları etrafında toplayabilecek olan bir özelliğin sahibidir. İşte bu özellik nefsinizin kalbinde bir güzelliği oluşturacaktır. Nefs tezkiyesi. Nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavattan fazılları nefsinizin kalbi etrafında toplamaya başlar. Ve bu nurlar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlar. Böylece yerleşen %1, %2 derken ilk %7 nur birikimiyle nefsi emmare kademesine ulaşırsınız. Nefsinizin kalbi evvelce %100 şerri emrediyordu. Ama şimdi %7 noksan. Burası nefsi emmare kademesidir. Nefsinizin kalbi %7 aydınlanmıştır. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. İşte şerrin %7 azaldığı bir nokta nefse emare. Nefsin kalbindeki %100 karanlık %7 fire vermiştir. Yerini nurlara terk etmiştir. Kişi zikre devam eder, daha çok zikir yapmaya başlar her gün. %7 daha nur birikimi sağlanır. Nefsi levvame oluşur. Kişi Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesine göre nefsini kınayan bir insandır. Hata yapmak istemiyor ama hatalar otomatik olarak oluşuyor kişinin alışkanlıkları sebebiyle. Ve kişi bu hataları yapmak istememesine rağmen nefsi tarafından yapıldığını bildiği için nefsini kınıyor. Sonra bir üçüncü safha,
Kişi yeni bir yüzeyi denir birikimiyle birlikte nefsi mülkine ulaşır, Allah'tan ilham almaya başlar. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala felâ uksumu bin nefsi levvâmeti diyor. Ve levvâme nefse kasem ederim diyor. Ama bu kademede, mülkime kademesinde kişi Allah-u Teala'dan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir buyruluyor. Aslında bu kalbe bir ilhamdır. Nefsin kalbine bir ilham. İlhamı alan nefsin kalbidir. İşte kalp yeni bir hüviyet daha kazandı. Allah'ın ilhamını almaya başladı. Ve bundan sonraki safhada yeni bir yüzeyden o birikimi, kişi nefsi mutmainneye ulaşıyor, doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunun kesin şekilde kişi farkına varmıştır. Ve bunun üzerine dizayn edecektir her şeyi. Allah'ın verdikleri artık onu tatmin etmektedir. Hırsı yok olmuştur. Ve bu doyum noktasından sonra kişi yeni bir yüzeyin nur birikimiyle Allah'tan razı olacaktır. Mutmainne noktası için Allah Teala Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde işte onlar kalpleri tatmin olanlardır diyor Allah Teala. Ve diyor ki Allah Teala bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, doyuma ulaşır. İşte bu zikir nefsinizin kalbinde öyle bir işlem yapar ki doyuma ulaşırsınız. Allah'ın size verdiklerinin miktarı ne olursa olsun size mutlaka yetecektir. Yettiğini kesin olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Sonra mı? Sonra yeniden bir yüzeyden öbür kimi Allah'tan razı olacaksınız. Radiye, yeniden bir %7'nin birikimi Allah da sizden razı olacak. Mardiye. Ve 6. defa %7'nin birikimini sağladınız. Bir defa daha bunu sağlarsanız 7. defa %7'nin birikimiyle nefsi mutmainliğe, nefsi tezkiyeye ulaşacaksınız. Nefsiniz tezkiye noktasına ulaştı. Yani %50'den daha çok nur kazandı. Alaca karanlıktasınız. Ne başlangıçtaki gecenin zifiri karanlığındasınız, ne de sonuçtaki o muhteşem güneş aydınlığındasınız. İkisinin ortasında bir yerdesiniz. Ve burada Allah-u Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapar. Çünkü nefsi Allah'a ezelde tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Nefsi emmarede vücudunuzdan ayrılıp da hazır bekleyen mürşidin devrin imamının dergahında hazır bekleyen ruhunuz nefsi emmarede birinci kata, nefsi levamede ikinci kata, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları çıkar. Yedinci katın yedi alemini yatağa geçişle geçer ve nihayet sitetin müntahadan dikey olarak yükselip Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu velayetin elde edilmesidir. Kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Burada nefsinizin kalbindeki nur %50'yi aşmıştır. Ve nefs tezkiyesi bu standartlar altında sizi alacakaranlığa ulaştırır. F
Fena makamını, beka makamını, züht makamını, musimler makamını geçip de daimi zikre ulaştığınız zaman, ulul elbap olduğunuz zaman nefsinizin kalbi gündüzün o muhteşem aydınlığına ulaşacaktır. Ve ihlas makamında nefsinizin kalbi tam bir aydınlıkla geceden gündüze dönüşecektir. Öyleyse demek ki kalp, başlangıçta geceyi temsil eden kalp, sonunda gündüzü temsil ediyor. İşte Allah-u Teala geceden gündüzü çıkarmıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın açık bir ifadesi söz konusu. Nefsleriniz bir kalbin sahibi. Ve bu kalp çok olaylar için bir sebep, bir merce. Bugünkü dersimizde kalbin bir boyutunu sizlere açıkladık. Bu istikamette söylenecek daha çok söz var. Öyleyse hepinizin Allah'ın sonsuz mutluluklarına ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz insanları yollarımıza, sebillerimize hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Burada inşallah bize Allah'ın sebillerine ulaşmak var. Küfürde ve şükretmek durumunda olmanın birbiri arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzüillahi ve şeytan ve cümle. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin Errahmanirrahim. Aleykümselam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikri sohbetinde bir araya getirdi. Bu seferki konumuz şükür ve küfür. Birbirinin zıttı olan iki şeyden bahsetmiyorum. Küfür ve imandan değil, şükür ve şükürsüzlük değil. Küfür ve şükür. Birbirinin zıttı değil ama birbiriyle çok sıkı bir şekilde alakalı iki tane hedef. Şeytanın dostlarının ulaşacağı hedef, Allah'ın dostlarının ulaşacağı hedef. Allah Teala ne diyor Leyl Suresi veya başka bir adıyla İnsan Suresinin şu gerçekleşmesinde? Lehideynâhum sebîlâ İmma şekura, imma kefura. Biz diyor onları sebillere ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Şimdi böyle bir başlangıçla girdiğimizde aklımıza hemen bir ayet gelmeli. Bu küfürle ve şükürle sebillere ulaşmayla alakalı bir kavram çıkıyor ortaya çünkü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Allah-u Teala böyle söylüyor ya, bu ayetlerin ilişkisinin farkında olmayan bizim sevgili çok sevimli, aziz ve şen din alimlerimiz bu konuda şunu söylemek cüretini rahatlıkla gösterebiliyorlar. Görmüyor musun? Peygamber Efendimiz sahasından bile hidayet erdiremiyor. Sen mi hidayet erdireceksin diyorlar bize. Yani Allah-u Teala'nın bu sözü sanki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hidayete erdirmesi mümkün değilmiş gibi bir anlama ulaştırıyor onları. Buradan başlayalım dilerseniz ve hemen Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesiyle konumuza girelim. Ne diyor Allah Teala? Kema ersenna fikum resulen minkum yeddu aleykum ayetina ve yüzekkikum ve yuallimukumul kitabe ve hikmete ve yuallimukum halen sekunu talimun. Tıpkı onun gibi diyor. Ey sahabe diyor Allah Teala sizlere, sizin içinizden birisi resul olarak ama peygamber resul olarak size gönderildi, irsal edildi, resullükle vazifelendirildi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, bizim ayetlerimizi okusun diye, tilavet etsin diye. Bir, sizin neslinizi tezkiye etsin diye. Size kitap öğretsin diye. Üç, size hikmet öğretsin diye. Dört, size hikmetin de davetinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayete erdiremeyeceğini iddia eden bu insanları Kur'an-ı Kerim kaç yerinde Kur'an-ı Kerim'i mat ediyor? Şahmat. Diyor ki Allah Teala Araf suresinin 27. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olursa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet müjdesiyle müjdelendi. Hepsi cennet müjdesinin sahibi oldu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir dizayn. Kim o cennet müjdesinin sahibi olanlar? Hidayete erenler. Ermişler mi? Hadi beraberce bakalım Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki onlar kalbi dinlerler, sözü dinlerler. Sözün en güzeline ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Kimden bahsediyor Allah-u Teala acaba? Araf 157'de olay son derece açık. Niçin açık? Çünkü ümmi kavramı, nebi kavramı ve resul kavramı bu üçü beraber sadece Kur'an-ı Kerim boyunca bir tek kişi üzerinde toplanır. O Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Hidayete erenlerin felaha erdiği nefs tezkiyesi yapmalarıyla kesinleşiyor. Ne diyor Allah Teala? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha. Az olsun ki onlar felaha ererler. Cennet müjdesine onlar ulaşır. Kimler? Onlar ki diyor onu nefslerini tezkiye ederler. Yani nefsini tezkiye eden felaha erer diyor Allah-u Teala. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah-u Teala sahibi için? Hidayete erdiler. Öyleyse nefs tezkiyesi hidayete mi erdirir insanı? Kesin. İşte Allah-u Teala son derece açık melek olarak söylüyorum. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfiseküm la yedirrüküm men dalle izahsedeytüm sümne mercihüküm cemiyan. Diyor ki Allah Teala bütün sahabeye söylediği şey şu. Ey Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri yani amin olanlar. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Çünkü nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Sizin omuzlarınızdadır. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Yani nefs tezkiyesi hidayete ermek. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği görevlerin daha ikincisi sahabenin nefslerini tezkiye etmek. Üçüncüsü onlara kitap öğretmek. Dördüncüsü onlara hikmet öğretmek. Beşincisi hikmetin ötesini öğretmek. Salaha ulaştırmak. Bütün sahabenin salaha ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Allah Teala Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el ebedin var ediyor. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ayet-i kerimenin geri gerisinde Allah'ın onlardan razı olduğu, onların cennete gireceği, onlara en büyük mükafatın tevzil azimin verileceği söyleniyor. Sadece tevzil azim kelimesi bile bütün sahabenin salah makamına ulaştığını gösteriyor. Ama yetmez. Daha önce de bir ifade kullanmış Allah-u Teala tabi olunmuş onlara. İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olmuşlar. Yani Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler olduğu Kur'an-ı Kerim ötesizmiş sahabenin. Öyleyse sahabe hidayete ermiş mi? Kimden hidayete eriyordu? Bütün sahabe hidayete ermiş. Kimden hidayet ediyordu? Nefslerini tezkiye edenler. Sahabe nefslerini tezkiye etmiş mi? Hidayete erdiğine göre ve Allah-u Teala Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde sizin nefsinizi tezkiye etmek üzere onu vazifeli kıldık dediğine göre sahabe de hidayet erdiğine göre demek ki hepsinin nefsleri tezkiye edilmiş. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Şimdi böylesine cahilce bir ifadeyi bu insanlar nasıl kullanır sevgili izleyiciler? İnsanın aklı almıyor. Gerçekten çok zor bir durum bu. Bu öyle bir durum ki bu insanların Kur'an-ı Kerim'i hiç mi hiç öğrenmek gereğini duymadıkları neticesine ulaştırıyor bizi. Evet, çok kitap okumuşlar. Asırlardan beri yazılan ve aklına emaniye denilen kimdir kaç yüz tane kitap okumuş bu insanlar. Hayatlarını Allah-u Teala'nın faydasız ilimdeki bir alanda geçirmişler. Ve bu öğrendikleri ilim sebebiyle para alıyorlar. Ailelerine o aldıkları parayla bakıyorlar bu kardeşlerimiz. Ve işte gelip bunu söyleyebiliyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. O kimseyi hidayete erdiremez demek suretinde bulunuyorlar. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de hidayete erdirdiği kesin olduğu halde. Hem de hidayetin bütün kademelerine. Ne yapmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Bütün sahabenin neslini tesliye etmiş. Ne yapmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Bütün sahabenin ruhunu Allah'a ulaştırmış. Yani teslimini sağlamış. Bütün sahabenin fizik vücutlarını şeytanı kovmaktan kurtarmış. Allah'a kul etmiş. Yetmez. O fizik vücutları da ruh gibi Allah'a teslim etmiş. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirmiş mi? Hidayete erdirmenin daliskasını yapmış. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması halidir. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamış sahabenin. Fizik vücutlarını da teslim ettirmiş. Nefslerini de teslim ettirmiş. Gene yetmez. Hepsini tövbe-i nasuha Allah'ın davet etmesini sağlamış. Ve hepsi de tövbe-i nasuhtan geçip Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Tevbe suresinin demin söylediğimiz 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe erdiğini kesinleştiriyor. Zaten mükafat ecr-ül azim diye, fevz-ül azim diye geliyor. Mükafatların azim olanı. Sadece salah makamının işaretini taşır bu ifade. Ve bütün sahabe salahtaydı. Yani Allah'ın mürşitleriydi. Zaten biz bunu söylemesek bile Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi net olarak bütün sahabeye ensar olsun, macirin olsun sonradan gelen neslin tabiinin tabi olduğunu kesinleştiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylemiş mi? Evet, benim sahabem diyor yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirir miymiş? Erdiremez diyenlerin acaba hala utanmayacakları mı düşünebilir miyim? Beraber düşünebilir miyiz? Ne zaman bu insanlar bir sorumluluk sahibi olduklarını, bir vicdan sahibi olmak mecburiyetinde olduklarını düşünecekler. Arkalarından milyonlarca insan bu cehenneme gidecek olan insanların sözlerine inanıyor. Onların profesör fikirlerine bakarak ve arkalarından koskoca bir milleti cehenneme götürecek olan böylesine sorumsuz bir din anlayışı. Öyleyse bu cüret küstahlık adını alıyor burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdiremeyeceğini iddia etmek. Bu cüretin ötesindedir. Bunun rızattaki yeri küstahlıktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün sahabeyi hidayete erdirmiş, hepsinin ruhlarını Allah'laştırmış, yetmez. Fizik vücutlarını Allah teslim etmelerini sağlamış, nefslerini de Allah teslim etmelerini sağlamış, onları tam salah makamına, velayetin en üst makamına kadar çıkarmayı başarmış ve bu adamlar hiç utanmadan sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin ayet-i kerimesinden faydalanarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözünü niçin söylediğiyle alakalı olan ayet-i kerimeye geliyoruz. Hemen Kur'an-ı Kerim içine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini yakalıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Ülâike mevâhimnâru bimâ kânû yeksubûn. Allah-u Teala diyor ki onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatıyla meşguldürler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yeter mi ifade? Eğer gafil olmasalardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları hidayete erdiremeyeceğini söylemek küstahlığında bulunabilirler miydi? Bu ayet onların bu büyük yanlışının yüzlerine çarpılmasıdır. Onların yüzlerine atılan bir tokattır. Allah-u Teala arkasından diyor ki burada söylemiş zaten söyleyeceğini. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı bu büyük gaflette bulunamazlardı. Bir adım daha atıyoruz, sonuca geliyoruz. Onların gidecekleri yer ateştir. Cehennemdir kazandıkları derecelerden dolayı. Kim bu insanlar? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Gidecekleri yer cehennem. Sevgili izleyiciler, şimdi bir sahne düşünelim. Bir adam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası. Allah'a ulaşmayı dilemiyor bu adam. O dilemediği sürece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu o kadar sevmesine rağmen, o kadar çok üzerinde çalışmasına rağmen onun hidayetine sebep olamadı. Onu hidayete erdiremedi. Onu erdiremedi. Öyleyse vizayını ona göre düşünün. Neden hidayete erdiremedi onu? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah kesin bunu tablo çizmiş. Olaylar koymuş. Olayların cezası var. Olaylar koymuş, olayların mükafatı var. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun hidayete ermesi yani Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ve gideceği yerde kesin olarak cehennemdir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdiremediği için değil, amcası hidayete ermeyi dilemediği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hidayete erdiremiyor. Binlerce kişiyi hidayete erdirmeyi başaran, hidayetin de ötesinde onları İslam yapmayı başaran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdirmeyi başaramıyor. Sebep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetersizliği değil. Sebep amcasının Allah'a ulaşmayı dilememesi sebebiyle cehenneme gitmeyi hak etmiş olması. Allah kanunlarını insanlar sebebiyle değiştirmez. Allah'ın kanunları var Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Cehenneme gidenlerin hepsi de hidayete ermemiş olanlardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirememiş mi? Bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Ama amcasını hidayete erdirememiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirmeye yetersiz olsaydı bütün sahabenin salah makamına çıkması mümkün olabilir miydi? Hidayet, daha bunların başlangıcı, sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, velayetin dördüncü ve altıncı makamlarında oluşan iki tane olay. Bizse velayetin daha birinci makamındaki sahabenin hidayet ermesinden bahsediyoruz. Öyleyse şimdi onlar kimlerdi? Onlar şükredenlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası kimdi? Küfredenlerdendi. Öyleyse cizayla dikkatle bakın. Bir insanın hidayete erebilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu kişi hidayete ermeyi dilemedikçe Allah da onu hidayete erdirmez. Hiç kimse de onu hidayete erdiremez. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği sözü, böylesine cahilce bir yoruma tutmak, tabi tutmak, ancak Kur'an-ı Kerim'den haberi olmayan cehalet sahiplenmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim bu insanlardan bahsediyor. Cehalet sahiplerinden. Onların Allah ile olan ilişkilerinde Kur'an-ı Kerim'in bütününe değil, sadece canları istediği zaman baktıkları bir tek ayetine dayalı olarak hüküm verdiklerini söylüyor. Bu insanlara sorsanız gidip küfretmekle şu kısmet arasındaki ilişki nedir deseniz, verecekleri bir cevap yok. Şükretmekle şükretmemek, tamam. Küfretmekle iman sahibi olmak, tamam, bunlar birbirine zıt mefhumlar. Ama zıt değilmiş gibi görünen bu ikisi arasındaki ilişkiyi Kur'an-ı Kerim'in bir tek ayetine bakarak yorumlamak söz konusu değil. Nereden nereye gidiliyor? Bir belli noktadasınız, geriye döneceksiniz sıfır noktasına, geri aynı noktadasınız, hedefe yürüyeceksiniz. Hedefin sonu salah makamı, hedefin başı küfür. Hedeften evvelki pozisyon bütün insanlar için küfür. Unutmayın, herkes kalbinde küfür yazısıyla doğar. Bundan 14 asır evvel yaşayan bütün sahabe de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bütün insanlar da kalplerinde küfür yazısıyla doğarlar. Hepimiz öyle doğduk. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz aleyhisselam Cebrail aleyhisselam tarafından irşada başladı, her şey o mağaradaki olayla başladı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam her sene Hira Dağı'ndaki bir mağaraya çekilir. Bazı yıllar 30 gün, bazı yıllar 40 gün itikafa çekilirdi. Yanına kuru ekmek ve su alırdı. 40 yaşında olduğu yıl Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiseleriyle insan şeklinde temsil ederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme görüldü. Ve ona doğru bir adım atıp dedi ki, İkra, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi ki, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı, gene ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gene aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı, ona ulaştı, kollarını aldı ve ikra bir ismi Rabbike dedi. Rabbinin ismiyle zikret dedi. Ve Allah'tan gelen bir ceryan Cebrail aleyhisselam'a ulaştı. Kollarıyla sardığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, ona da geçti ceryan. İkisi birden şiddetle sarsıldılar Allah'ın cezbesiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cezve başlangıcı bu olayla tahakkuk eder. Öyleyse Cebrail aleyhisselam onun mürşidiydi. Bu müessese tabiyeti oluşturdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın irşad standartlarının içine girdi. Ve ondan öğrendi her şeyi. Ve o andan itibaren de küfür kelimesi kalbinden alınarak kalbinin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması söz konusu oldu. İnsanlık tarihi boyunca hep aynı şey gerçekleşti. Peygamberlerden herkes ya bir evvelki peygamberden ya kendisinin evvelki peygamber olmayan Resul'den veya bizatihi Cebrail Aleyhisselam'dan irşad meselesinin gereğini aldılar. Öyleyse bir olayla karşı karşıyayız. Bir insan mürşidine ulaşıp da ona tabi olduğu zaman o zaman o kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınıyor, kalbinin içine iman yazılıyor. Ve o kişi mümin oluyor. İşte Allah'ın doğruları birçok insanları kızdırıyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ihmal etmişler. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmayı devre dışı bırakmışlar. O hedefe önem vermemişler. Onun için bugünün insanları 14 asır evvelki sahabeden büyük ölçüde uzaklaşmış durumdalar. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için diyor ki ey sahabe onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz onlara karşı muhabbet besleyen sizler Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününde hareket edersiniz. Bütün aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz Kur'an-ı Kerim'in bütününü ihata eder. Kur'an'ın bütününe itaat ederek oradaki bütün farzları gerçekleştirirsiniz. Kur'an'ın bütününe itibar ettiğiniz zaman zamanın bütününde zikreden, Kur'an'ın bütününe itibar ettiğiniz zaman Kur'an'ın bütün emirlerine riayet eden, mutlaka bütün farzları yerine getiren, Kur'an'ın bütününe itibar ettiğiniz zaman Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir statüye ulaşmanız lazım. İşte onlar oraya ulaştılar. Niçin? Herhangi bir konuda bir karara varırlarken, bir ayetin yorumunu yaparlarken sadece o ayetteki manaya değil, o ayetle alakalı Kur'an'da ne kadar ayet varsa hepsinin manalarını bir araya toplayarak, geliştirerek ve müşterek manayı ortaya koyarak hedefe yürüdüler. Onlar Kur'an'ın bütün farzlarını riayet ediyorlardı. Peki zamanımızın din alimlerinin liderliğinde bizim ülkemizde oluşan din tatbikatı neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Kur'an'ın insanları cennet saatine ulaştıracak olan, onları küfürden kurtararak şükre ulaştıracak olan bütün ayetleri devreden çıkartılmış. Farzlar yok edilmiş. Bir insanın küfürden kurtularak şükre ulaşması Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı birinci faktör. Mürşidine ulaşmasına bağlı ikinci faktör. Ruhunu Allah'a ulaştırmasına bağlı üçüncü faktör. Bu insanı küfürden kurtarır, şükre çıkartır. Ama şükrün de kademeleri var. Şükrün ekber oluşu, şükrün en üst boyuta ulaşması azim oluşu. Öyleyse küfürden kurtulup şükre ulaşmak üç kademedeki bir şükrü ifade ediyor. Ruhun Allah'a teslim olması şükrün birinci samağı. Fizik vücudun Allah'a teslim olması şükrün ekber oluşu. arkasından nefsin de Allah'a teslim olması şükrün azim olmuş var. İşte bu üç olayda da Allah'ın fizik nimetlerine şükreden insanların aynı zamanda Allah'ın bu üç tane üst seviye makamı insanların işgal etmesi standartlarında onların sadece şükürlerinin değil hamdlerinin de kebir hamd ve azim hamd olmasına icap ettiriyor. Öyleyse bir dizayn ki Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaklık temel çatısı, bu gözlüklerle bakılan coğrafyası, Kur'an-ı Kerim'de bir hamd müessesesinin, bir şükür müessesesinin mevcut olduğunu ve bunun mutlaka şükrün ötesinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Öyleyse bu konuda bir fikrin sahibi mi olmak istiyoruz? O zaman yapmamız lazım denen şey, sahabenin hayatına bakmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakmak. Konumuzun esası olan Zehir Suresinin 3. ayet-i kerimesi bir kavramla başlıyor. Bu kavram hidayet kavramı. Öyleyse Allah-u Teala'nın hidayete erdirdiği insanlar var. Hadi şimdi beraberce Kur'an'da hidayetin ne olduğuna bakalım. Hidayet nedir? Hidayet ruhun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasıdır. Kendi irademizle ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızdır. Hidayet nedir? Nefsimizi tezkiye etmektir. Hidayet nedir? Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Öyleyse üçü de aynı şeyi ifade eder. Nefsimizi tezkiye etmeyi tamamladığımız zaman ruhumuz da Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudumuzu da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmayı başarmıştır. İşte bunların üçü de hidayettir. Şimdi ruh açısından hidayet kavramına bakıyoruz beraberce. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Sonra bir başka açıdan daha bakıyoruz hidayet kavramına. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması hüve işte o el-hüda hidayettir. Men yehdullahi tehüvel mürted Şehir suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer diyor Allah-u Teala. O zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse hidayetin ruhla alakalı olan kesimine baktığımız zaman ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayete ermek kavramını ifade ediyor. Allah-u Teala sebilden bahsediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Allah-u Teala sırat-ı müstakimden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de ve tarik-ı müstakiminden bahsediyor. Acaba sebil nedir? Sırat-ı müstakim nedir? Tarik-ı müstakim nedir? Aynı kavramlar gibi görünüyor ama bir bütünü ifade etmeleri dolayısıyla kavramlar birbirinin içinde. Nedir tarik-i müstakim? Allah Teala diyor ki Allah üzerinizde 7 tane yol vücuda getirdi. Safa Tarayika diyor. 7 tane yol. Acaba Allah-u Teala 7 tane gök katını yaratan Allah olarak bu 7 tane yolu neden yaratmış? 7 tane gök katını birbirine bağlasın diye. İşte bu 7 tane gök katı 7 tane yolu ihtiva ediyor. Bunların adına Allah-u Teala Tarık-ı Müstakim diyor. Yani zemin kattaki altın kapıdan başlayan 7. katın altın kapısında son bulan 7 tane katı birbirine bağlayan 7 tane yol. Bu Tarık-ı Müstakim'dir. Sırat-ı Müstakim'in bir bölümüdür sadece. Sebiller de yok içinde. 7. kattaki yatay 7 alemi birbirine bağlayan sebil de yok. Oradan Allah'ın zatına ulaşan sebil de Tarık-ı Müstakim'in içinde mevcut değil. Öyleyse bu Tarık-ı Müstakim ya Sırat-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim bunların hepsini kapsayan ana yol. Zemin katı insanı alıp Allah'ın zatına kadar ulaştıran ana yol. Bunun Tarık-ı Müstakim'in başlangıcını teşkil eden altın kapısına ulaştıran kesimi sebil adını alıyor. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan halifenin dergahına, zamanın imamının dergahına ulaşan bütün yollar sebil adını alırlar. Bu sebillerle dahil olmak üzere Allah'a kadar ulaştıran yolun tamamı sırat-ı müstakim adını alır. Öyleyse Allah'ın sırat-ı müstakimi de bu sırat-ı müstakimin içindedir. Sebil de bu sırat-ı müstakimin içindedir. Sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakimi de ihtiva eder. Öyleyse bütün müşriklerin bulundukları dergahlardan başlayan sebiller altın kapıya ulaşır. Altın kapı aslında sebillerden sonra bir sırat-ı müstakim düşünüyorsak sırat-ı müstakimin ve tarik-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. 7 kat çıkılıp da 7. katın altın kapısına ulaştığınız zaman tarik-ı müstakim tamamlanmıştır. Allah-u Teala üzerimize inşa ettiği 7 katı burada tamamlıyor. 7 tane katı birbirine bağlayan 7 tane yolu burada tamamlıyor. Tarık-ı Müstakim bitti. 2 altın kapı arasında var. 2. altın kapıda Tarık-ı Müstakim tamamlandı. Ama şimdi yatay 7 tane alem geçeceksiniz. Sırat-ı Müstakim devam ediyor. Sitet-i Mitaya ulaştınız. Oradan Allah'a ulaşacaksınız. Sırat-ı Müstakim devam ediyor. Allah'a ulaştığınız zaman Sırat-ı Müstakim bitiyor. Sebiller içinden bir ayrım yapacaksınız.

böyle bir düzeninde Allah-u Teala'nın tehdeynâhüm sebilâ, onları sebillere ulaştırırız dediği, sebile ulaştırırız dediği sırat-ı müstakim. Sebile ulaştırırız dediği mürşitlerin bulundukları dergahlar, sebiller oradan başlar. Ondan evvel dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, sebilde değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, hangi mürşidin, hangi dergahtaysa mürşidiniz, onun dergahı sizin sebilinizin başlangıç noktasıdır. Tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudundan ayrılıp sebile ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'nın biz onları sebile ulaştırırız demesiyle mürşide ulaştırmaktan bahsettiği kesinlik kazanıyor. O zaman şükretmek için ilk adımı atıyorsunuz. Dikkat edin, şükrün ve hamdin size sağlayacağı büyük faydalar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ilk cuma hutbesinde, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 10 kat vereceğine 700 katı kadar bunu yükseltsin. Ne demek istiyor? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde söylemek istediği şey açıklığa kavuşmuş. Diyor ki Allah Teala, biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir hep buğday diyeceğim geliyor. Ama Allah Teala nebat kullanmış orada. Biz de nebat diyelim. 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor onlara. Hangi şartla? Bir, fi sebilillah olmak kaydıyla. İki, hepsi için söz konusu olan şey infak etmeleri kaydıyla. Öyleyse birleştirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden evvel ölüm demekle neyi kastediyor? Sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. Kimin ruhu vücudundan ayrılırsa, ayrıldığı an Allah'ın gösterdiği hidayet yoluna o ruh ulaşmıştır. Sebile o ruh ulaşmıştır. Bundan sonra sebilden Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ne yapacaktır? Nefsi %7 tezkiye olduğu zaman bulunduğu dergâhtan ana dergâha mutlaka ulaşmaya başlayacaktır. Ve oradan da oradakilerle birlikte birinci katı kadar çıkacaktır. Ötekiler üst katlara çıkacaktır ama o çıkamayacaktır. İkinci bir %7 nur birikimi ruhun ikinci gök katına tırmanması. Nerede şimdi ruh? Fî sebilillah. Fî içinde demek. Sebilillah Allah'ın yolu içinde. Sırat-ı müstakimin her safhası sebilin içinde muhtevasının tam işaretini taşır. Yani birinci gök katında kişi sırat-ı müstakimde, yani aynı zamanda fî sebilillah Allah'ın sebilinin, Allah'ın yolunun içinde. Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesine baktığımız zaman neyi görüyorduk? Zalike yevmül hakkı, zalike yevmül hakkı fe men şa'ittehaze ila rabbihi sebilâ. Meaba diyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar ki diyor Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar için o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran sebebini kendisine yol itaz eder. Kimin ruhu Allah'a varırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Sığınak olur diyor. İşte Allah'ın zatının Allah'a ulaştığınız zaman ruhunuza sığınak olması söz konusu. Nasıl olacak bu? Siz sebildesiniz. Vücudunuzdan ruhunuz ayrıldığı andan itibaren siz fi sebilillahsınız. Yani Allah'ın sebilinin, sırat-ı müstakimin içindesiniz. Buradaki sebil Allah'a götürüyor. Allah'a götürdüğü zaman ne oluyor? Allah'ın zatı ruhunuza ne yapılıyor? Sığınak oluyor. Öyleyse

0: sırat-ı müstakim Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde anlatıldığı üzere Allah'a ulaştıran bir yoldur. Allah'ın zatında ruh ifna olur, yok olur. Ve sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşmıştır. Aynı zamanda sırat-ı müstakimin bu Allah'a ulaşma istikametindeki yolun adı sebildir de. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakıyoruz şimdi. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar atlı görme hasasıyla Allah'ı görerek Allah'ı davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Sebil geçiyor. Bahsedilense sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet. Öyleyse Allah-u Teala'nın orada bahsettiği İnsan suresinin Dev suresinin 3. ayet-i kerimesinde bahsettiği biz onları yola ulaştırırız, sırat-ı müstakime ulaştırırız. Muhtevası Allah'a ulaştırırız muhtevasıyla aynı hedefe yönelik olarak çıkıyor karşımıza. Onları sebile ulaştırırız. Burada sübilene kullanmamış Allah-u Teala. Sebil, bir tek sebil dediğine göre kesinlikle bir tek mürşitten Allah'a kadar ulaşan bir yolu düşünüyor. Ve bunun adı da sırat-ı müstakim. Öyleyse şimdi bakıyoruz. Buradan ulaştığımız yer şükretmek. Öyleyse buradan hemen küfürdeyiz. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşamazsa onun kalbinde hep küfür yazısı kalacaktır. İnsanlar mürşitlerine ulaşmadıkları sürece ne yazık ki kalplerinde hep küfür kelimesi var. Bakın Allah-u Teala Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde ne diyor? Habibim sen o kafirlere anlatsan da anlatmasan da, söylesen de, söylemesen de netice değişmez. Onlar kafirdirler. Ve kalpleri mühürlüdür. Bu kalpleri mühürlü olan insanların kalplerinin içinde küfür yazıyor. Allah-u Teala mürşidine ulaştıkları zaman onların kalbindeki küfrü açıyor ve küfrü alıyor ve yerine iman kelimesini yazıyor. Kimin başının üzerine mürşidine ulaştığı zaman mürşidin ruhu ulaşırsa Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre sadece o kişinin kalbine iman yazılır. Üç işlemde. Bir, Allah-u Teala kalbin mührünü açar. İki, kalbin içindeki küfür kelimesini çeker alır. Üç, kalbin içine imanı yazar. Kişi fıska düştü, işlem tersine düşer. Tekrar mühür açılır, kalbin içindeki iman kelimesi alınır, kalbin içine küfür kelimesi yeniden yazılır. Yeniden yazılır diyorum, dikkat edin sözüme. Çünkü baştan kişinin kalbinde küfür yazıyordu. O alındı, yerine iman yazıldı başlangıçta. O zaman kişi fıskan kurtuldu, dikkat edin. Bütün insanlar mürşitlerine ulaştıkları güne kadar hem kafirdirler kalplerinde küfür yazdığı için hem de fasıktırlar yani fısk içindedirler. Mürşitlerine ulaşamadıkları için kalplerinde küfür yazdığı için. Mürşitlerine ulaştılar. Allah'ın mührü açtı kalbin içine imanı yazdı. Kişiler kalplerin içindeki küfrü aldı. Küfür kelimesini aldı. İman kelimesini yazdı. Ne oldu? Kişilerin kalplerindeki küfür kelimesi alındı ve kişiler mümin oldular. Birinci fısk, birinci iman. Kişi irşat makamında şüpheye düştü bu satı ulaştıktan sonra. Allah-u Teala bunu derhal görür, işitir ve bilir kişinin kalbinde. Hemen müdahale eder, kalbindeki iman kelimesini alır, yerine tekrar küfür kelimesini yazar. Yine üç İslam. Mührün açılması, kalbindeki küfürün alınması, iman kelimesinin alınması, yerine küfür yazılması. Kişi küfre düştükten sonra bir süre sonra aklı başına geliyor. Tekrar düşüne tabi olmak istiyor. Allah Teala kabul eder. Tabi olur kişi, işlem bir defa daha yapılır. Kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınır, kalbinin içine yeniden iman yazılır. Bu kişi ne oldu? Başlangıçta fıstıktaydı. Mürşidine ulaştıktan sonra tekrar fıstıkta düştü, ikinci fıstık. Şimdi bir hakkı var sadece. Eğer bu kişi bir defa daha mürşidinden şüpheye düşerse, yeniden fıstıkta düşecektir. Kalbindeki küfür kelimesi, iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi üçüncü defa o kişinin kalbinde yer alacaktır. Buna Allah-u Teala kalbin mührünün tab edilmesi diyor. Kalbin içindeki iman kelimesinin tab edilmesi diyor. Yani burada artık yeni bir kurtuluş söz konusu değil. Kişi üçüncü defa fıskta ve artık kurtuluş söz konusu değil. O kişi bundan sonra mürşidine ulaşmak istese de Allah-u Teala'nın bunu kabul etmediğini görüyoruz. Öyleyse burada insanların ayaklarını renk katması lazım. Kim bu insanlar? İşte bunlar kafirler. İşte bunlar küfür üzere olanlar kalplerin içine. Başlangıçta olan küfür kelimesinin tekrar yazılması ve tekrar yazılması. Üçüncü yazış küfür kelimesinin tab edilmesi anlamına geliyor. Öyleyse nazik bir konu, özel ihtimam isteyen bir konu ve insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerinin farkında bile değil. Öyleyse bu insanlar kim? Bu fıska düşen insanlar kim? Bunlar küfürde olanlar. Onlara sorarsanız neden şükretmiyorsunuz Allah-u Teala'ya diye, Allah bana ne vermiş ki şükredeyim diyor. Böyle insanları çok gördük. Onlarla beraber yaşadık. Allah bana ne vermiş ki ben ona şükredeyim diyor. Bilmiyor ki Allah Teala dünyadaki hazinelerin hepsini vermiş ona. Dikkat edin. Gören gözleriniz var, işiten kulaklarınız var, konuşan diliniz var, çalışan bileğiniz, kalbiniz, bütün uzuvlarınız, sağlıklısınız. Bunun ne kadar trilyonlar ettiğini biliyor musunuz? Bir insan düşünün, kör zavallı insan görmüyor. Elinde ne kadar serveti varsa, ölçüsüz olarak ne kadar varsa, görebilmek uğruna hepsini verirdi. Ama siz ona bedava sahipsiniz. Allah'ın size verdiği bu büyük büyük nimetin farkına bile varmadan yaşıyorsunuz. Sağlıklısınız, kalbiniz çalışıyor, mideniz çalışıyor, bebekleriniz çalışıyor. Bir düşünün, diyaliz makinelerine giren insanlar, göbeklerin çalışması sebebiyle, onlar da bütün servetlerini, ah sağlıklıdır böbreğim olsa da, ben de herkes gibi sağlıklı olsam, servetini vermez miyim diyen insanlar var. Siz de onların hepsine bedavadan sahip oldunuz, ama o servetin sahibisiniz. O zaman şükretmeniz gerekmez mi? İşte insanlar, Allah yolunda, Allah'a yaklaştıkça şükürleri artar. Neden? Hiçliklerini, sıfır oluşlarını, Allah'ın büyüklüğü, Allah'ın azametini, Allah'ın tamamiyetini, kendilerinin ise her açıdan eksik olduklarını her geçen gün biraz daha fazla idrak eden insanlar. İşte böyle bir düzen içerisinde insanlar Allah'ın kendilerine verdikleri sonsuz nimetlere onu tanıdıkça daha çok şükredeceklerdir. Hele manevi nimetlere daha çok hamd edeceklerdir. Ve Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şükrün ve hamdin temel unsurlarını en iyi bu insanlar yerine getirecektir. Ne yapacaklardır? İnfak edeceklerdir. Allah'ın verdiği paradan, Allah'ın verdiği maldan İnfak edeceklerdir. Başkalarını nafakalandıracaklardır. Bu şükrün tamamlanması için asıldır. Maddi nimetleri nafaka şeklinde infak etmek, başkalarına ulaştırmak. Bire 700 ihsan Allah-u Teala'nın ne demiştik? Fi sebilillah olmak kaydıyla, bakınız o ayetle kesin alakalı. İnsan Değer Suresinin 3. ayet kelimesiyle kesin alakalı. Ve infak etmek kaydıyla gene Değer Suresinin 3. ayet kelimesiyle kesin alakalı. Çünkü şükrün edası infaksız gerçeklenemez. Öyleyse şükrünüzü, ya Rabbi bana bu malları verdin, bu parayı verdin, bu nimetleri verdin, şu maddi nimetleri verdin, sana sonsuz şükür ederim demek bir şey ifade etmez. Onun şükrünü eda etmeniz için Allah'ın size verdiklerinin iki tane %2 uçunu, en az %5'ini başkalarına vermek mecburiyetindesiniz. Onu yaptığınız zaman şükrünüzü eda edebilirsiniz. O zaman Allah-u Teala'nın sizi hidayet yoluna ulaştırmasıyla şükür arasındaki ilişkiyi görüyor musunuz? Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesi ilişkiyi kesinleştiriyor. Allah'ın yolunda olmadıkça şükrünüzü eda edemezsiniz. Mürşidinize ulaşmadıkça şakirlerden olamazsınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman şükredenlerden olabilirsiniz. Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ilişkiye dikkatle bakın. Evet, şükür kelimesiyle küfür kelimesi birbirinin zıttı olan iki kelime değildir. Tam karşıtı değildir. Ama muhtevayı ilgili ayetlerle beraber oluşturduğunuz zaman aralarındaki ilgiyet rabıtasını hemen yakalarsınız. Öyleyse bir insanın Allah'a olan şükrünün edası onun Allah'ın kendisine verdiği fizik nimetlerden başkalarına infak etmesiyle mümkündür bir. Ama ikincisi de onun kadar önemli, ruhunun Allah yolunda olmasıyla mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştı. Bu sefer de Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindedir. Ama hep o sebilin, o sırat-ı müstakimin, yani fi sebilillah mefhumunun söz konusu olan yolunun üzerindedir. Öyleyse sadece onlar şükredenlerdir. Onun için Allah-u Teala onlara hidayeti, onları sebillere hidayet ederiz demesiyle onların şükredenlerden olması, ancak bu yolun üzerindekilerin şükre sahip olmasıyla mümkündür. Yoksa şükürlerinin edası mümkün olmazdı. Onun için bir insanın şakir olabilmesi, şükreder olabilmesi mutlaka ama mutlaka ruhunun yüzünden ayrılıp Allah'ın yoluna girmesiyle mümkündür. Girmemiş. İşte o kişi başka bir açıdan değerlendirmeye tabi tutuyoruz o zaman. Kalbinde küfür yazan bir insandır. Ne görüyoruz? Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, o nefslerini, mürşitlerine ulaşmadıkları için nefslerine tabi olanları, yani nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Onlar dalalette olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Mürşitlerine ulaşmamışlar. Peki devam ediyor Allah Teala, onların kalpleri mühürlüdür diyor. Şimdi bakıyoruz Bakara Suresinin 6. ve 7. ayetlerine. O kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Kimmiş kalbi mühürlü olanlar? Kafirler. Ne zaman kalpleri mühürlü? Dalalette kaldıkları sürece. Ne zaman dalaletten kurtulacaklar? Mürşitlerine ulaştıkları zaman. Öyleyse bakınız, muhteva bütünleşti. Kişi mürşidine ulaşmadıkça ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamaz. Sevile ulaşamaz. Sevile ulaşmayanların hepsi kafirlerdir. Öyleyse Allah sebilleri ulaştırıyor. Sebilleri ulaştığı takdirde kişi fi sebilillah oluyor. O zaman şükrünü eda edebiliyor Allah-u Teala'ya ve şakirlerden oluyor. Yoksa şükrünü eda edemez, şakirlerden olamaz ve kalbinde de küfür yazılır. Biliyorsunuz ki mürşidimize tabi olduğumuz zaman mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gelir yerleşir. Mümin 15. Aynı anda da kalbimizin içine küfür kelimesi alınarak iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılır. Mümin oluruz. Ne oldu yolumuz? Sıratımızda kim ulaştı? Kalbimizdeki iman kelimesi yazıldı. Artık kafir değiliz. İşte böylece Allah-u Teala'nın Nehl suresinin, insan suresinin 3. ayet-i kerimesinde belirttiği, sanki birbiriyle alakalı olmayan iki tane mefhumdan bahsediyormuş gibi belirttiği, küfürle şükür arasındaki ilişki, ayetleri birleştirdiğimiz zaman görüyorsunuz ki bir güneş gibi ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim bir bütündür sevgili izleyiciler. Bu bütünü her açıdan değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın hepinizi Allah'ın cennetine almasını, bu sebeple cennet saatine ulaşmanızı, şu dünyada da muhteşem bir dünya saatine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam, size ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.
2: Allahümme salli ala Muhammed, eyzübillahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, hakimdülillahi, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, sıratal müstakîm, sıratal ladzîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bu güzellikleri yaşamayı Allah bize nasip kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada her şey çok güzel standartlarda görünüyor. Allah'ın yolunda her gün Allah'ın nasip ettiği ölçüde ilerlemek söz konusu. Hamdolsun ki artık bir camimiz var. Bir daha küçük olan devletten bir gerçek anlamda camiye hamdolsun ki ulaştırdı Allah-u Teala bizi. Sevgili kardeşlerim, evvela her şeyden evvel Kadir Gecenizi tebrik etmek istiyorum. Allah-u Teala'nın bizleri eğlenecek günün gününde daha nice Kadir Gecelerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek konumuza girmek istiyorum. Bugünkü konumuz 10 ihsan, 10 nimet. Bu 10 ihsan ve 10 nimetle Allah Teala bize demiş oluyor ki siz bana bir adım atarsanız ben size 10 adım atarım. Gerçekten öyle mi yapıyor? Evet sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah bize 10 tane ihsanda bulunuyor. Ve bizi son ihsanıyla 10. ihsanıyla mürşidimize ulaştırıyor. Biz ulaştırmak için mürşidimizi gösteriyor. Biz bir adım daha atıyoruz. Mürşidimize ulaşıyoruz. Bu sefer de Allah Teala 10 tane nimet veriyor. Neydi Allah Teala'nın elçisi? Siz bana bir adım atın, ben size 10 adım atarım. Demekten Allah Teala'nın muradını iki ayette Allah Teala şöyle söylüyordu, hatırlayacaksınız. Kim bir günah işlerse ona günaha kadar yazılır diyor Allah Teala. Ama kim bir hayır işlerse ona 10 katını veririz diyor. Öyleyse bu kanunun bir gereği olarak biz bir adım attığımız zaman Allah Teala bize 10 adım atıyor. Bir gayretimizin, bir kararımızın, bir aksiyonumuzun karşılığı Allah'ın 10 tane ihsanı, Allah'ın 10 tane nimeti. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim bunların hepsini net olarak vermiş. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde böyle bir alışverişte bulunabilir misiniz? Siz 1 lira verdiğiniz zaman kim size 10 lira verir? Allah Teala'nın hazineleri tükenmez. O nimetlerden bir tanesi de 1'e 10 sistemini değiştirip 1'e 700'e ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, yapar mı yapar? Allah bu. Eğer o dostunuzsa, o sevgilinizse, siz ona aşıksanız, hayransanız, şu kainattaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, dünyanın problemleri size vız gelir, fırıs gider. Umurunuzda bile olmaz. Allah ile beraberseniz bütün mutluluklar sizindir. Her geçen gün biraz daha tanırsınız onu. Biraz daha mutluluklarından istifade edersiniz. O size her zaman imkanların bütününü tahsis eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu standart içinde Allah'ın söylediklerini hiç unutmayın. O her zaman sizin dostunuzdur. Siz böyle bir şey mümkün olmaz ama dışarıdakileri düşünün. Ona düşman olsanız bile Allah size dost olmakta devam edecektir. Bakınız ne diyor Allah Teala Ahkâf 32'de? O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Yani Allah'ın emrine isyan edenler diyor Allah Teala, çünkü farz kılmış. Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünya üzerinde en ağır suçların hepsini, aklınıza gelen bütün suçları işlemiş bir insan düşünün. Yüzlerce adam öldürmüş. Aklınıza gelen bütün suçları işlemiş. Dünyanın en sabıkalı, en suçlu insanı. Şimdi düşünün, böyle bir insan Allah Teala tarafından bırakılmış mıdır? Hayır, bırakmaz Allah Teala. O kişi bir gün aklını başına toplar da Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona da o 10 tane ihsanı verir. Mürşidine ulaşırsa ona da 10 tane nimeti verir ve o güne kadar işlemiş olduğu bütün günahları sevaba çevirir. Yetmez, onun o noktadan itibaren, tabi olduğu noktadan itibaren bütün sevaplarını 100 kattan ödemeye başlar. Ve o kişi yükseldikçe Allah yolunda, ki yükselmemesi mümkün değildir, sistemler otomatik çalışır, mutlaka o kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. 1'e 700 kat vermeye başlar Allah Teala. 100 kat, 200 kat, 300, 400, 500, 600, 700 kat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi öylesine muhteşem dizayn etmiş ki ona hayran olmamanız mümkün değildir. Öyleyse hadi gelin beraber şu 10 nimet neymiş? 10 ihsan neymiş? Hadi gelin beraberce görelim. Allah'ın yoluna ulaşan, Allah'ın evliyası olan kişileri insanlar gördükleri zaman acaba ne yaptı da, kim bilir ne kadar çalıştı da, ne kadar büyük imtihanlardan geçti de Allah Teala onu evliyalık mertebesine ulaştırdı diye insanlar hayallerinde çok şeyler canlandırırlar. Oysa ki hiçbir şey yapmamışlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Geri kalan mı 10 tane nimet mi? Allah veriyor. 10 tane ihsan mı? Allah veriyor. 10 ihsanı sırf kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye bir adım atıyor Allah'a ulaşmayı dilemekle. Allah 10 adım atıyor. 10 tane ihsan veriyor. Sonra mı? Mürşidini gösteriyorlar 10. ihsanında. Kişinin bunun üzerine gene bir adım atması lazım. Mürşidine ulaşması. Ve atıyor kişi. Bir adım daha atıyor. Mürşidine ulaşıp tabi oluyor. Ve Allah Teala bu sefer de 10 tane nimet veriyor. Ne yaptı kişi yani? Allah'a ulaşmayı diledi. Bir adım. Tabi oldu. 2. adım. Sevgili kardeşlerim, zor bir şey mi bu? Ne yazık ki kibirli insanlar için, gururlu insanlar için çok zor bir şey. Onların kibirleri ve gururları, nefslerindeki şeytanın devamlı körüklediği bu 2 tane afet, sevgili kardeşlerim. Onları bir mürşid dolaşmaktan şiddetle men edecektir. Ve kendi kibirleri, gururları ve şeytanın terkinleri sebebiyle bu insanlar asla Allah'ın yolunda ihsan ve nimet alamayacaklardır. Peki bu insanlar sevap işledikleri zaman 10 katını almayacaklar mı? Alacaklar tabii. Hangi sevabı işlerlerse 10 katını mutlaka alacaklar. Allah'ın kanunu otomatik çalışır. Kim Allah'ın emrettiğini yaparsa onun 10 katına mutlaka ulaşacaktır. Ne istiyor? Hayır yapmamızı istiyor. Başkalarına yardım etmemizi istiyor. Başkalarını kırmamamızı istiyor. Ne istiyor? Verdiği emirleri yerine getirmemizi. Her emri yerine getirdikçe onun karşılığını en az 10 kat ödemeye hazır. Peki günah işlersek o zaman da hiçbir zaman 10 katı ben sana 10 kat verdim, sen de bana 10 kat ver bakalım. Bu günah 1 dereceliktir. Sana 10 dereceyi negatif puan yazıyorum demiyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi beraber bakalım 14 basamaklık bir muhteva içinde Allah'ın bize tam 20 tane onu ihsan, onu nimet olmak üzere 20 tane yardımı gelir. Biz 2 adım atarız, ondan 20 tane yardım gelir. Şimdi gelin Allah'ın merdivenlerinde sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. 1. basamaktayız. Herkes 1. basamakta yaşar. Yaşamak olayları yaşamak. Bu birinci basamaktır. Herkes yaşar. Hiç kimseye Allah Teala bu konuda bir engel koymamıştır. Zaten beklediği kişinin kendisinin idrak etmesidir. Allah'ın emirlerini, güzelliklerini. Sonra bu kişi olayları yaşayınca bu olayları değerlendirmek gereğini duyacaktır. Ne zaman olayları değerlendirirse, neden benim başıma bu olay geldi, Allah'ın acaba bundan muradı nedir diye düşünmeye başlarsa, o zaman ikinci basamaktadır bu kişi. Ne yazık ki kişi üçüncü basamağa ulaşamazsa, bu ilk iki basamaktakiler ne yazık ki kurtulamazlar. Olayları yaşamak ve olayları değerlendirmek herkes için mümkün ve geçerlidir. Ve kişiler bu değerlendirmenin sonunda bir karara varmak, Allah'a doğru ilk adımı atmak mecburiyetindedirler. İşte böyle bir karara varmak ve ilk adımı atmak. Allah'a ulaşmayı dilemek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu muhtevada ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek ikinci basamağın üçüncüye açılan kapısıdır. Kim dilerse o üçüncü basamaktadır. Kim dilemezse cennetin de kapısını açamamıştır. Üçüncü basamağın da kapısını açamamıştır. Allah'a açılan kapıyı da açamamıştır. O şeytana açılan kapıdan geçmiş ama onu kapatamamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ebediyen ikinci basamakta kalmak mecburiyetindesiniz. Ne yazık ki kurtuluşunuz da mümkün değil. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bilmedikleri için delalette kalanlardır. Bilmedikleri için cehenneme gidecek olanlardır. Çünkü 8. ayette Allah Teala diyor ki onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir kazandıkları dereceler itibarıyla. Sevgili kardeşlerim, bu kazandıkları derecelere dikkat edin. Nefsimiz öyle korkunç bir mahluk ki şeytanla işbirliği halinde, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'ın yardımları ona gelmezse, yaptığı sevaplardan 10 katını kazanmasına rağmen günahları o 10 katı mutlaka aşar. Şunu kesinlikle söylüyor ki Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, amiri olmayanların günahları mutlaka sevaplarından fazladır. İşte bu ayet, Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri, onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Kimlerin? Amenü olmayanların, Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerin. Yani kesin bir hüküm koyuyor Allah Teala ki onların günahları, sevapları günahlarının 10 kat verilmesine rağmen sevap rakamları, gene de günahları mutlaka sevaplarını aşar. Ve bir insanın cennetle cehennem arasındaki derecat açısından durumu günahlarının sevaplarından fazla olmasına dayalıdır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Mü'minin suresinin 103. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimlerin günahları cevaplarından çoksa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaktır. Öyleyse günahları sevaplarından çok olan insanlar, hüsranda olanlar, gidecekleri yer, cehennem olanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ikinci basamak bunu işaret ediyor. Kişi Allah'ın ayetlerinden gafil, yetmez bir de ayetleri yanlış yorumluyor. Allah Teala diyor ki olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onlara hayır zannedersiniz. Ama aslında şerdir. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar haklıdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse burada bir dizayn görüyoruz. Allah'ın dizaynı. Doğruları söylüyor ama insanların umurunda bile değil. Yani şu neticeyi kesin olarak vurgulamak istiyorum. Allah hiç kimseyi cehennemine atmak istemez ve Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini adım adım cehenneme ulaştıracak olan işlemleri birer birer gerçekleştirerek kendilerini cehenneme atarlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın koyduğu hüküm kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Mutlaka günahları sevaplarından fazla olacaktır o kişinin. Gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala bu hakikati söylüyorsa, sevgili kardeşlerim, sizler hakikati biliyorsunuz. Onun için Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediniz ve kurtuldunuz. Şimdi insanlar bilmiyorlar ki kendilerini kurtaracak olan şey aslında mürşide ulaşmak değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi bir mürşide ulaşsa o kişi kurtulamaz. O kişiyi cehennemden hiç kimse kurtaramaz. Kişi kendi kendisini kurtarabilir. O da ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizaynın içindeyiz. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilerse ne olur? Üçüncü basamağa ulaşır. Ne diyor Allah Teala? Dehir suresinin, İnsan suresinin üçüncü ayet-i kerimesinde biz insanları hidayete erdiririz. Ama dileyen şükredenlerden olur. Hidayete ermeyi dilediği için hidayete erer ve tabiatıyla şükredenlerden olur. Allah o kadar çok nimet verir ki onlara, onlar sonsuz bir şükrün içinde olurlar. Dileyen de diyor Allah Teala küfredenlerden olur. Yani o kişi bu kafa yapısıyla hiçbir zaman kalbine iman yazılan birisi olmayacaktır. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Hidayete ermenin standartlarına, yani Allah'a ilk adımı, Allah'a ulaşmayı dilemekle oluşan ilk adımı atmayacaktır. Atmayınca Allah Teala'dan 10 tane ihsan gelmesi mümkün değildir. Tabiatıyla bu ihsanların 10.sü olan mürşide ulaşmak nimeti de söz konusu değildir. İhsan da söz konusu değildir. Mürşide ulaşmak nimeti de söz konusu değildir. Çünkü göstermemiştir Allah Teala ona. Ve kişi cehenneme kendi kendisini mahkum etmiştir. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünelim. Bir cennet, trilyonlarca senelik sonsuz bir cennet hayatının müjdesi sadece bir aksiyonunuza, bir aktivitenize, bir amelinize dayalı değil sevgili kardeşlerim. Bir niyetinize dayalı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemiyorsunuz. Eğer dilemiyorsanız Allah-u Teala'dan asla o 10 tane ihsanı alamazsınız. Şimdi Allah-u Teala'nın ayeti kerimesi neydi? Biz insanları hidayete erdiririz. Ama dileyen şükredenlerden olur. hidayete erer. Dileyen, neyi dileyen? Allah'a ulaşmayı dileyen. Dileyen de küfredenlerden olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kafir kalmayı dileyen manasına söylüyor Allah Teala. Çünkü hiçbir zaman mürşidine ulaşamayacaklar. Hiçbir zaman kalbindeki küfür kelimesi alınıp içine iman yazılmayacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman böyle bir dilek söz konusuysa Allah-u Teala üçüncü basamağa Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşan bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini bir, işitir. İki, bilir. Üç, görür. Ve gördüğü anda rahim etmesiyle tecelliye başlar. Yani kişinin Allah'a ulaşmasını dilemesiyle üçüncü basamağa atlaması, arkadan Allah-u Teala'nın rahim etmesiyle tecelliye başlaması, dördüncü basamağa ulaşması sadece dakika meselesidir. Bir dakika içinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Derhal Allah'ın rahim etmesiyle tecelliye başlamıştır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle kendisine düşen görevi yapmış, ilk adımı atmıştır. Şimdi bira karşı onun standartlarına giriyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın birinci ihsanı rahim esmasıyla tecelliye başlaması. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيمْ. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder diyor. Benim nefsim bana şerre emreder demiyor. Kalın çizgilerle herkeste olayın aynı olduğunu, nefsin, başlangıç seviyesindeki nefsin sadece şerri emrettiğini söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Allah'ın rahim ismi. Rahim ismi celili. Rahim esması, esmalardan Rahim isimli olanı. Nedir Rahim esmasının fonksiyonel açıdan manası? Rahmet gönderen demek. Nedir hissiyat açısından tarifi? Merhamet sahibi demek. Nedir aksiyon açısından tarifi? Fazlı salavatı ve fazlı ve salavatı taşıyan rahmetin bir taşıyıcı görev yapması. İşte o rahmetin sahibi Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, dördüncü basamak Allah rahim esmasını tecelli ediyor. Bu tecelli size neler sağlayacaktır? Allah Teala diyor ki Yunus Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde biz aminu olanları mutlaka sırat-ı müstakime yani mürşidine ulaştırırız. Kesin Allah'ın sözü var. 10 tane ihsanıyla sizi mürşidinize ulaştıracak. Ondan sonra da 10 tane nimet verecek. Öyleyse şimdi beraberce Allah-u Teala'nın bize neler ihsan ettiğine bakıyorum. İsra suresi 44 ve 45. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek
0: onlara Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman, Kur'an'ı onlara okuduğun zaman, anlattığın zaman, o ahiret gününe inanmayanlarla ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicab-ı mestur'e koyarız. Gizli bir perde koyarız. Allah Teala bunu en sonunda söylüyor ama biz şimdi söyleyelim. Bu sebeple senden nefret edenler, nefret ederler onlar diyor Allah Teala. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni kulakları duyar ama onlar işitmezler. İrşada müteallik söylediklerinin manasına varamazlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, önce ayeti söyleyelim, ayetleri söyleyelim. Yalın olarak sonra da izahatı verelim. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman o ahiret gününe inanmayanlarla senin arana görünmez bir perde hicab-ı mestüre koyarız. Öyle bir perde vardır onlarla senin aranda. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler. Onların kalplerinde ekinlet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle arkalarını dönerler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Ne demek istiyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun bütün insanlarda bulunan irşat makamıyla aralarında bulunan perdesini almıyor Allah Teala sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi bu sebeple irşat makamından nefret ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki onların kulaklarında vakra var. Bir engel var. Bu engel sebebiyle diyor seni işitemezler diyor Allah Teala. Manasına varamazlar söylediğinin diyor. Onların ölüler olduğunu söylüyor başka bir ayet-i kerimesinde Allah Teala. İrşad makamının söylediklerinin manasına varamayanların ölüler olduğunu, onları işittirmek mümkün olmadığını söylüyor. Bunların hepsi aynı kategoriye giriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sonra devam ediyor Allah Teala. Onların kalplerinde ekinlet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Oradan uzaklaşırlar. Neden nefret? Çünkü hicab-ı mestürenin sahipleri. Bütün insanlar hepimiz ezelde Allah-u Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dediğimiz zaman mürşidimiz de oradaydı. Hepimiz aynı yaşta oradaydık. O zaman mürşidimize karşı sevgi duyuyorduk. Ama dünyada var olduğumuz zaman Allah Teala başlangıç standardında bütün insanları kulvara eşit şartlarla
2: oturtarak yarışa sokmak üzere hepsinin kalplerine irşat makamına karşı sevgi yerine nefreti koydu. Neslin bir nefret afeti, irşat makamından sevgiyi içeren hicab-ı mesture'yi gerektiriyor. Herkes böyle. Öyleyse Allah-u Teala dördüncü basamakta rahim esması ve tecelliye başlayan Allah-u Teala bize ilk nimetiyle tecelli etmiştir. Bu birinci nimettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın birinci nimetiyle tecellisi. Öyleyse diğer nimetler kulak, irşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mesturenin alınması Allah'ın ikinci nimeti. Kulaklarımızdaki vakranın alınması ve irşat makamının irşade müteallik söylediklerini işitmeye başlamamız, yani manasına varmaya başlamamız Allah'ın dördüncü nimeti. Ve sayılarda bir yanlışlık yapmayalım. Bir defa daha saymak istiyorum. Allah'ın rahmet sıfatıyla tecelli diye başlaması birinci nimet. Kulaklarımızdaki vakrayı alması ikinci nimet. Beşinci basamaktayız. Altıncı basamaktayız. Ve kalbimizdeki ekinleti alması dördüncü nimet. Sonra kalbimize ihfat koyması Allah-u Teala'nın beşinci nimeti. Ve böylece ekinletin alınması ve ihfatın korunmasıyla yedinci basamağa ulaşıyoruz. Allah'ın beş tane nimetini alarak yedinci basamağa ulaşıyoruz. Ve amin olmanın hem şekil şartlarına sahip oluyoruz. Nedir şekil şartları amin olmanın? Kulaklarımızdaki vakranın alınması, irşat makamlarımızdaki hicab-ı mesturenin alınması, kalbimizdeki ekinletin alınması ve yerine ihfat konması. Bunlar ihfatın çekin şartları. Bunlar ameni olmanın şekil şartları. Çünkü Allah-u Teala Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde kim işitirse ve idrak ederse sadece onların cennete gidebileceğini söylüyor. Ve Allah-u Teala'nın sözü var. Kim amin olursa onların gidecekleri yer benim cennetimdir diyor. Sevgili kardeşlerim, böylece beş ihsanın sahibi olduk. Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi birinci ihsan. Hicab-ı mesureyi alması ikinci ihsan. Kulağımızdaki vakayı alması üçüncü ihsan. Kalbimizdeki ikimleti alması dördüncü ihsan. Yerine ihfat konması beşinci ihsan. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah-u Teala kalbimize ulaşacaktır. Niçin? Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmek için. İşte Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesi. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَيْتِي قَلْبِهُ. Kim Allah'a amin olursa onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah. Kim Allah'a amin olursa onların kalplerine, affedersiniz, imanı yazma olayı tabii burada değil. Onların kalplerine ulaşırız diyor Allah-u Teala. Hidayet oluruz diyor. Veya kalplerine hidayet koyarız anlamı da söz konusu. Allah'ın koyacağı bir hidayet ve kalbimizin nur kapısı Allah'a dönecektir. Demek ki Allah'ın altıncı ihsanı kalbimize ulaşmak. Kalbimize hidayetin konulması. Bu Allah'ın koyduğu hidayetle Allah'ın kalbimize bir aksiyon yapmak üzere
0: ulaşmasıyla sonuç kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Kalp 33. Gayb'da Rahman'a huşu duyanları

yedilerse onların göğsünü teslime açar. İslam'ı açar. Öyleyse iki nevi insan oldu kesin. Allah'ın kendine ulaştırmayı dilemedikleri var ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse diyor, geride dilemedikleri duruyor. Burası Allah'ın 8. ihsanı. Allah gözümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Nereden biliyoruz gözümüzden kalbimize nur yolu açtığını? Çünkü Zümer 22'de sadece Allah'ın göğüslerini şerh ederek teslimi açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor. Anlıyoruz ki bu kalbimizin şerh edilmesi, göğsümüzün şerh edilmesi, göğsümüzden kalbimize yarılarak bir nur yolu açılması istikametinde kullanılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse burada net olarak olayı görüyoruz. Allah'ın 8. ihsanıyla karşı karşıyayız. Sonra bu yol açıldıktan sonra zikir yapıyoruz. Bu zikrin neticelerine ulaşmak hep Allah'ın nimetiyle gerçekleşiyor. Çünkü artık göğsümüzden kalbimize yol açmış Allah Teala ve yolu açtığı için zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz partikülleri, yani rahmetin taşıdığı fazıllar göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimizin kapısı mühürlü. Bu mühürlü olan kapıdan sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, nurların, rahmetin veya fazlın nefsimizin kalbine direkt olarak girebilmesi mümkün değil. Fazıllar değil ama rahmet partikülleri bu mührün kenarlarından kalbimizin içine sızabiliyorlar. Ve %2'lik bir nur birikimini gerçekleştiriyoruz. İşte böylece huşu sahibi oluyoruz. Hadid suresi 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi buyuruyor Allah-u Teala. Sakın siz de zikir sebebiyle, yani zikir yapmadıkları için kalpleri kararanlar ve aradan uzun zaman geçip de kalpleri sadece kararmakla kalmayıp aynı zamanda sertleşenler, kasıtlı olanlar gibi sakın siz de olmayın diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse burada farklı bir yapıyla karşı karşıyayız. Bütün insanlar için burada kalbe %2 nispetinde rahmet girişiyle kişinin huşu sahibi olması söz konusu. Bu Allah'ın 9. nimeti. Biz bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik ve Allah Teala 9 tane nimet verdi. Bundan sonra Allah Teala mutlaka mürşidimizi gösterecektir. Ve böylece Allah'ın 10. nimetine ulaşacağız. Allah Teala diyor ki vestainu bis sabr ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istaneyi mürşidinize ulaştırma dileğini, mürşidinize ulaşmayı isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Allah Teala size 9. ihsan olarak huşu sahibi olmak imkanını veriyor. Huşu sahibi kılıyor. Ve de
10. nimeti

0: Allah Teala'nın size mürşidinizi mutlaka gösteriyor. Muradı ne? Madem ki Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracağını garanti ediyor. Amin olanları mutlaka sıratımız hekime ulaştırırız ifadesi. Mutlaka mürşidinize ulaştırırızdır. Çünkü hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadıkça vücudunu terk edemez. Şimdi anlatacağımız gibi. İşte 10 tane ihsan tamamlandı. Allah Teala size mürşidini gösterdi. Şimdi size ikinci adımı atmak kaldı. Allah'a ulaşmayı dileyerek bu 10 tane nimetin sahibi olan, affedersiniz, 10 tane ihsanın sahibi olan sizler artık mürşidinize ulaşmak için hazırsınız. Çünkü Allah Teala gösterdi. Ulaşabileceğiniz yerde mürşidiniz var. Ve Allah Teala size ihsanda bulundu. 10 tane. Siz ikinci adım atacaksınız şimdi. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ve bu sefer de 10 tane nimet alacaksınız Allah-u Teala'dan. Bir insan mürşidine ulaştığı zaman Allah'ın yaptığı ilk işlem onun başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Nebe suresi 38. ayet-i kerime kişi mürşidine ulaşıyor, önünde de söküp tövbe ediyor. Diyor ki ayet-i kerime arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi devrin imamı oradadır. Mürşit ve mürit onlar da oradadırlar. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur ve doğruyu söylerler. Mürit murad eden demek. Allah'a varmayı murad eden, gerçekten murad edense doğruyu söylemiş oluyor. Yok, böyle bir muradı yoksa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ama bunu sağlayacak olan noktaya gelmiş mürşidine ulaşmışsa burada doğru değil. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden gelmiş bir mürşide ulaşmış. Hiçbir fonksiyon vücuda gelmez. İşte o sırada arşı tutan melekler bir devrin imamı ruhu, iki, mürşidin kalp gözü, üç, mürşidin başının üzerindeki gene devrin imamının ruhu, dört, kişinin hayat filmi, beş, kiramen katibin melekleri, o kişiye ait kiramen katibin melekleri, altı ve Allah, yedi, yedi tane şahidin huzurunda kişinin doğruyu söyleyip söylemediği tespit edilir. Kalbe bakanların hepsi, kalpte Allah'a ulaşma talebi varsa mutlaka onu görürler. Yedi şahidin huzurunda kesinleşmiş olur olay. Ve böylece Allah ilk nimetini verir. Bu nimet kişinin başının üzerine devrin imanın, onun ruhunun gelmesidir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Arşın sahibi olan ve dereceleri arttıran Allah, yani konunun arşından meleklerle de derecelerin arttırılmasıyla, sevaba çevrilmesiyle alakalı olduğunu ifade ediyor. Kullarından layık olanların yüzlerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onlara Allah'a mülaki olma gününün yevmi telakin geldiğini haber vermek için. Ruha devrin imamının ruhu diyor ki Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere buradayım. Sen bu vücudu terk et. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yola çık. Hangi bu tabi olduğun mürşidin bulunduğu dergâha gideceksin. Birinci kata ulaşmak yetkisini aldığın zaman da o zaman ana dergâha ulaşacaksın. Oradan secde sülûke başlayacaksın. Talimat veriyor. Allah'ın emriyle secde suresinin 24. ayet-i kerimesi mecealna minhum eimmeten yehtune bi emrina buyuruyor Allah Teala. Biz insanlardan imamlar kıldık. devrin, huzur namazının imamları insanları hidayete erdirmek için. Sevgili kardeşlerim ve devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere başımızın üzerine geliyor. Neden nimet? Allah-u Teala Ali İmran 164'te söylüyor onun bir nimet olduğunu. Diyor ki müminlerin üzerine nimet olmak üzere, Allah'ın bir nimeti olmak üzere biz Resul bahsederiz. Bu Resul'e tabi olmadan hemen onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın birinci nimeti Mümin Suresinin 15. ayeti girmesine göre ve Mücadele Suresinin 22. ayeti girmesine göre başımızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Mücadele Suresi 22. ayeti girmesinde Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. O ruhu onların başlarının üzerinde bırakırız. Muhafız olur demek istiyor Allah-u Teala. Arkasından diyor ki ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki olay 3 nimetle tecelli ediyor. Allah-u Teala'nın kalbimizin içine imanı yazacağı kesin. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Ama iki tane engel var. Birincisi kalbimiz mühürlü. Allah Teala Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki o kafirlere sen söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Bütün kalplerinde küfür yazan insanların kalpleri mühürlüdür. Kimdir kafir? Kur'an-ı Kerim tabiriyle kalbindeki küfür kelimesinin sahibi. Kimdir mümin? Kalbindeki iman kelimesinin sahibi. Öyleyse bütün insanlar başlangıçtan kalpleri açılıp da kalplerindeki küfür kelimesi alınarak içine iman yazılıncaya kadar hep kafir ümmetindedir. İşte bu konuda o insanların mümin olabilmenin temin için Allah Teala harekete geçiyor. Kalbin mühürünü açıyor Allah'ın ikinci nimeti. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor, atıyor Allah'ın üçüncü nimeti. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor Allah'ın dördüncü nimeti. Hücret 14'te Allah Teala diyor ki, Habibim onlara de ki, o onlar ki demişlerdi ki biz de mümin olduk. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Allah kalbinizdeki küfür kelimesini alıp dışarı çıkarmadı. Kalbinizin içine iman kelimesini sokmadı onun yerine. Kalbinizin içine bu sebeple iman girmedi. Siz mümin olmadınız diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah'ın dördüncü nimetine ulaşıyoruz. Beşinci nimeti günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Furkan 70. Allah-u Teala Furkan 69'da cehenneme gidecek olanları söylüyor. Furkan 70'te diyor ki ama tövbe edenler hariç onlar mümin olurlar diyor. Kişi mümin oluyor kalbine iman yazılarak. Onlar nefs tezkiyesine başlarlar diyor. Amel-i salata başlarlar diyor. Bu sebeple de kişi mümin oluyor. Ve onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah-u Teala. Günahların sevaba çevirme işlemini, mağfiret işlemini yapıyor. Ve arkasından diyor ki onların ruhları Allah'a doğru yola çıkar. Allah-u Teala tarafından kabul görür. Tövbeleri kabul edilmiş olarak. Öyleyse Furkan 70'te kişinin mümin olacağını söylüyor. Burada beşinci nimeti Allah-u Teala'nın bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Altıncı nimeti gene bu ayet-i kerimenin içinde ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh hidayete başlıyor. Yedinci nimeti o kişinin nefsi tezkiye olmaya başlıyor. Kişinin nefs tezkiyesine başladığı nokta burası. Kişi zikir yapıyor bu noktada. Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat kalbine ulaşıyor ve kalbinin içindeki iman kelimesi fazılları etrafında toplamaya başlıyor ve nur birikimi oluşuyor. %1, %2, %3, %4, %5, %6, %7 diye. Her 7 nur birikiminde %7 o kişinin ruhu bir kat Allah'a doğru yaklaşıyor. Bir gök katı yükseliyor. İşte bu nefs tezkiyesi demek. Başlangıçta nefsin kalbindeki bütün karanlıklara şeytan tesir etmek imkanının sahibiydi. Ama nefs tezkiyesiyle karanlıklar azalıyor. Yerine ruhun hasletlerinin temsilcisi faziletler yerleşiyor. Ve böylece kişinin nefsinin kalbinde şeytanın hakimiyeti giderek azalıyor. O zaman fizik vücutta Allah'a kul olmaya başlıyor. Allah'ın verdiği ahdin gereği olarak. Öyleyse 3 tane aksiyon işlemimiz var. 5 tane nimetten sonra ruhun hidayete başlaması 6. nimet, fizik vücudun hidayete başlaması 7. nimet, nefsin hidayete başlaması 8. nimet ve nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a kul olması. 9. nimet sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye, daha sonra da 700'e kadar çıkarmaya başlaması. Bakara 261. Allah Teala buyuruyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz. O kişiler fi sebilillah ise, ruhları Allah'a doğru yola çıkmışsa ve o kişilerin infak etmesi söz konusuysa. Böylece 1'e 700 nimet almaya başlıyoruz Allah-u Teala'dan. Bu 1'e 100'den başlıyor. Nefse emarede 1'e 100. Levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde %7 artıyor nefsimizin kalbindeki nurlar. %51'e ulaşıyoruz. Ve bu süreç içerisinde 7 kat artarak Allah'ın bir derecemize karşılık, bir pozitif derecemize karşılık bize verdiği derece 700 katına çıkıyor. Nimetlerde de böyle durum. Ve Allah'ın 10. nimeti, Allah o güne kadar bize rahmetle faz verirken rahmetle salavat da göndermeye başlıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde diyor ki Allah Teala, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Kim Allah'a ulaşmak üzere yola çıkarsa, ruhunu yola çıkartırsa, o kişi Allah Teala rahmetle fazlının ötesinde rahmetle salavat da göndermeye başlıyor. Bu da Allah'ın 10. nimeti. Burada kişi bir sebepten mümin olmuştur. Kalbine iman yazıldığı için mümin olmuştur. İkincisi, nefs tezkiyesine başladığı için mümin olmuştur. Mümin suresi 40. ayet-i kerime, onlar ki amelü salihat yaparlar, nefsini ıslah edici nefs tezkiyesi yaparlar, işte onlar müminlerdir diyor Allah-u Teala. Ve kişi ruhu sırat-ı müstakimin üzerinde olduğu için mümin olmuştur. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Enam 153, İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Onun dışındaki diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yegane kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır ve şeytana kul eder. Sebe 20 kurtuluşa ulaşacakların adını vermiş müminler. Enam 153 vasıflarını vermiş sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Ve gördük ki ancak tövbe edildiği zaman müşriklerinde ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor sırat-ı müstakimlerden. İşte Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi yol edinir. Ruh Allah'a ulaşır ve Allah o kişiye meab olur, sığınak olur. Yani ruh Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakimin üzerindedir. Bu sebeple kişi mümin oldu. Sevgili kardeşlerim, aynı nokta dalaletten kurtulduğumuz, hidayete adım attığımız yeri de ifade eder. Aslında bu fonksiyonel standartlara baktığımız zaman 10 ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Böylece 10 ayrı ayet-i kerime açısından kişi dalaletten kurtulmuştur, hidayete adım atmıştır. Nefsinin hidayetine adım atmıştır. Nefs tezkesine başlayarak ruhunun hidayetine başlamıştır. Ruhu Allah'a doğru yola çıkarak fizik vücudun hidayetine başlamıştır. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlayarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası bugünkü yolculuğumuzun sonu. Bugün size Allah'ın 10 ihsanını ve 10 nimetini anlatmayı bize nasip kıldığı için Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz bu Ramazan sohbetinde. Bir defa daha bir arada olduk. Bir defa daha güzellikleri sergiledik. Güzelliklere yakin hasıl ettik. Allah-u Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiğini, bizim bir niyetimize karşılık nasıl 10 tane ihsanda bulunduğunu, sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için ve mürşidimize ulaşıp Allah'ın gösterdiği ve mutlaka ona ulaştıracağını vaat ettiği mürşide Allah Teala bize ulaştırdığı zaman Allah'ın 10 tane de nimetini aldık gördüğünüz gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki biz insanlar hiçbir şey yapmıyoruz aslında. Yaptığımız şey o kadar az ki Allah'a ulaşmayı dilemek, bir de bunu gerçekleştirmek üzere mürşidimize ulaşmak. Birincisinde 10 tane ihsan, ikincisinde 10 tane nimet veriyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın 10 tane ihsanı, 10 tane nimeti hepinize mübarek olsun. Hepinizi bu 10 tane ihsanla ve 10 tane nimetle şereflendirildiğiniz için tebrik ediyoruz Allah-u Teala'nın huzurunda. Ve zaten çoğunuz çoktan Allah'a ulaştınız. Yolda olanların da bundan sonraki merhaleleri kat ederek Allah'a ulaşmalarını, Allah'ın evliyası olmalarını Yüce Rabbimizden dileyerek. Hem Allah'ın cennet saadetine hem de dünya saadetine sizleri ulaştırmasını Allah'tan niyaz ederek, bu konuda Allah'a dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Lalemin er-Rahmanirrahim. Maliki ve middin. İlâke l-Ahmet ve illâke l-Islam. Aleyhim. Aleyhim. Aleyhim. Aleyhim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır ki, ne kadar şükretsek azdır ki, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, onunla birlikte, Allah'la birlikte olmak üzere bir aradayız. Hepimiz bir aradayız. Sizler, biz ve O, Allah. O her zaman bizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz onunla beraber olmayı dilediğiniz andan itibaren O sizinle beraberdir. Size yardım etmek üzere, problemlerinizi çözmek üzere, sizi mutlu kılmak üzere, her zaman hazır ve nazirdir. Nazar eder size, bakar, görür, işitir, bilir, kalbinizden geçen her şeyden anında haberdardır. Hepiniz de sonsuz sayıdaki insanla, sadece bu dünyamızdaki 7 milyar insana değil, bütün kainatta yaşayan sonsuz sayıdaki insanla hepsinde bir aradadır. Her an hepsinden, her şeyden haberdardır. Bu geniş spektrum içerisinde onu düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yalnız değilsiniz. Kainatta en çok güveneceğiniz sizi yaratan Allah sizinle beraber. Öyleyse ona güvenin. Öyleyse ona dayanın. O bütün dertlerinizin, problemlerinizin çözücüsüdür. Dertlerini özellikle başka insanların kendisine olan, kendilerine olan yanlış davranışlarını başkalarına anlatmakla rahatlayan insanlardan olmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biliyoruz ki aranızdan çoğunuz öylesiniz. Problemleriniz olduğu zaman başka insanlar size sizin beklediğinizin dışında bir davranışta bulundukları zaman gene başka insanlara onları şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben haklıyım. Falanca falanca falanca bana böyle böyle böyle davrandı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adres yanlış. Muhatabınız başka insanlar değil. Gecenin bir vaktinde kalkın. Saat 3, saat 4 onun en güzel saatleridir. Kalkın. Onunla beraber olun. Başkalarına değil, ona dökün içinizi. Kim hakkında ne söylerseniz söyleyin, ne kadar kötü söylerseniz söyleyin, söylediklerinizden hiçbirisi dedikodu hüviyetine girmez, İftira hüviyetine girmez. Çünkü onları sizden başka hiç kimsenin bilmesine imkan vermeyecek olan Allah'a anlatıyorsunuz. Dikkat edin. Dedikodu yapan, başkalarını çekiştiren insanlar o başkaları tarafından her zaman dedikodu mevzu edilirler. Ve onlar bilirler ki başkaları hakkında böyle kötü şeyler söyleyen bir insan kendisi hakkında da söyleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne zaman başkalarına çekiştirirseniz karar verin. Ne zaman başkalarına çekiştirirseniz bu noktada bilin ki onlar da sizi çekiştirecektir. Sevgili kardeşlerim, o dertlerinizi açtığınız ve başkalarını şikayet ettiğiniz insanlar sizin derdinize çözüm bulamazlar. Eğer sadece içinizi ferahlatmak için başka insanlara şikayette bulunuyorsanız yanlış adrestesiniz. Ferahlatabilmek imkanının onlar sahibi değillerdir. Ama Allah bunu yapabilir. Eğer yoldaysanız kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Neden yoldayım? Maksadım ne? Nereye varmak istiyorum? Hangi hedefin sahibiyim? Eğer Allah'ın sizden beklediği hedefin sahibiyseniz o zaman muhatabınız başkaları olamaz. Onlar hiçbir probleminize çözüm getiremezler. Çözümü getirecek olan sadece Allah'tır. Ve siz isterseniz ve çözüme layıksanız çözüm mutlaka gelecektir. Bu her şeyden evvel kendinizi değiştirmenize, çözüme layık olmanıza bağlıdır. Ama unutmayın, problemi çözebilecek olan yegane kuvvet Allah'tadır. O ise tasavvufa adım attığınızdan itibaren kainattaki en büyük dostunuzdur. Bütün dostlarınızın toplamından daha büyük bir dost. Hiçbir zaman size ihanet etmeyecek olan, hiçbir zaman sizi aldatmayacak olan, her zaman hayatınızın her saniyesinde sizden yana olan Allah'tır o. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinize tek tek sesleniyorum. Hayatınızın her saniyesinde o sizden yanadır. Siz ondan yana olmadığınız zaman üzülürsünüz. Üzülebildiğiniz zaman parçaları sadece Allah'tan yana olmadığınız zaman parçalarıdır. Orada şeytan vardır. Size hükümran olmuştur. A olayında, B olayında, C olayında Allah'tan yana olmadığınız için Allah da sizinle beraber olmamıştır. Şeytana kapıyı açtığınız, Allah'a kapıyı kapattığınız andan itibaren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın kapısı sadece tek tarafa açılır. O kapıyı Allah'a açtığınız zaman öbür tarafı olan şeytan kapı dışarı edilmiştir. O kapıdan nasibini alamaz. Kapı Allah'a açıldığı an şeytana kapanır. Ama sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, mutluluk bekleyenler, ne zaman kapıyı şeytana açarsanız o zaman da Allah'a kapatmış olursunuz. Sadece bir tek kapı çalışır. Hiç unutmayın. Sadece bir tek kapı. Ve bu kapı sizin talebinize uygun olarak çalışır. Neyi dilerseniz onu gerçekleştirirsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki top sizde. Her zaman Allah-u Teala dünya hayatı sahasındaki topu, futbol topunu sizin ayaklarınıza teslim eder. Onu dilediğiniz istikamete sürmek yetkisi sizindir. Cüz'i irade bunun için verilmiştir size. Bir sonsuzluk içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İzin verilenleri de yapabilirsiniz. Yapılması emredilenleri de yapabilirsiniz. İzin verilmeyenleri de, yapılması yasak olanları da. Ancak hudutları açtığınız zaman bunun muhatabı olan siz cezalandırılmak durumunda kalırsınız. Sistem otomatik olarak çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar yanlış yaparsanız, yani kendi sahanızı aşar da davranışlarınızla başkalarını ne kadar rahatsız ederseniz, siz de aynı miktarda rahatsız olursunuz. Aslında bu eşitlik Allah'la olan ilişkilerinizde, ama ruhunuz da nefsinize mutlaka ayrı bir azap tattıracaktır. Öyleyse başkalarına huzursuzluk veren bir insan, verdiği huzursuzluktan daha fazla bir huzursuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın matematiği böyle çalışıyor. Onun matematiğine tabisiniz. İsteseniz de, istemeseniz de Allah'ın kanunları hep yürürlüktedir. Siz bir sorunun muhatabısınız şu anda. Mutlu olmak için yaratılmadınız mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, siz mutlu olmak için yaratılmadınız mı? Bir bakın bakalım kendinize, Allah-u Teala sizi yarattı. Ne olarak yarattı? İnsan olarak yarattı. Yani kainatın en üstün mahluku. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Yetmez. Allah için yaratıldınız. Yetmez. Allah'ın yarattığı sizin dışınızdaki bütün mahluklar sizin için yaratıldı. Öyleyse böyle bir seçkinliğin sahibisiniz. Böyle bir imtiyaz verilmiş size. Kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. Allah'ın katında bu kadar kıymetlisiniz. Bu kadar sevgilisiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu standartların sahibi olan siz, kendinize dikkatle bakın ve sualime cevap verin. Mutlu musunuz? Neden çoğunuzdan aldığım, çok büyük bir çoğunluğunuzdan aldığım cevap hayır, mutlu değiliz şeklinde biliyor musunuz? Siz mutlu olmanın standartlarını yaşamıyorsunuz. Başka birisi yaşatmadığı için değil, siz yaşayamadığınız için yaşayamıyorsunuz. Bilseniz ki bütün ipler aslında sizin elinizde. Bilseniz ki siz kendinizi mutlu edebilecek olan Allah'tan sonra gelen yegane varlıksınız ve mutlu olmak elinizdedir. O zaman mutlu olurdunuz. Ama söylediklerimiz size yeterli boyutta tesir etmiyor. Çok geniş bir sahada konunun temel kaidelerini bilmeden standartları yaşamak istiyorsunuz. Hem mutluluğun kaidelerini tatbik etmiyorsunuz, hem de mutlu olmak istiyorsunuz. Yani geri vitese taktığınız bir arabayı ileri viteste hareket halinde görmek istiyorsunuz. Olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Siz kendiniz geri vitese takmışsınız arabayı. Araba ileri gider mi? Ne demek istiyorum? Geri vites dediğimiz zaman şeytanın kumandası olduğunu, altında olduğunuz zaman parçalarını kastediyoruz. İleri vitesli olduğunuz zaman Allah'ın kumandası altında olduğunuz zamanları kastediyoruz. Yani ne zaman Allah'ın ülkesindeyseniz, o zaman Allah ruhunuz ve siz berabersiniz. Bu üçlü bir muhteşem dizaynı ifade eder. Mutluluğu mutlaka sağlar. Hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamak. Hepinizin hakkı var. Hepinizin mutlu olmak hem vazifesi hem hakkı. İşte hak ve vazife var ya sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hak ve vazife. Vazifenizi yapmadıkça hakkınızı elde edemezsiniz. Hakkınızı ağaçtaki bir meyve olarak düşünün. Uzanır. Dünya mutluluğunun yaşanabilmesi nefsinizin tezkiyesi oranındadır. Nefsinizdeki afetleri ne kadar azaltabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse nefsinizin afetlerinin azaltılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu sağlam ve kesin yoldur. Hiçbir eksisi yoktur. Yol baştan aşağı artılarla doludur. Yani zikrinizi arttırdıkça her 24 saatlik zaman parçasının ne kadar çoğunu zikirle geçirirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Zikirli geçen devrelerde mutluluğu yaşarsınız. Öğreneceksiniz ki bunun için tesbih zikri hiçbir zaman yeterli olamaz. Bunun için mutlaka kalp zikri yapmanız gerek. Kalp zikrini öğreneceksiniz. Zikredeceksiniz. Ve o müstesna serinliği, huzuru hissedeceksiniz. Unutmayın, Allah'ın nurları serinlik verir. Ürperdiğinizi hissedersiniz. Oradan gelen serin Meltem rüzgarıyla Allah'ın sizi serinlettiğini hissedeceksiniz. Bir noktadan gelen iki tane ışık demeti iki gözünüze ulaşacak. Öyleyse onları gözlerinizi kapattığınız zaman o ışıkları göreceksiniz. Kalp gözünüzle. Bu size mutluluk verecek. Bu yalnız olmadığınızı, Allah'ın sizinle beraber olduğunu, bunları size gösterdiğini yaşamaktır. Allah'ın sizinle ilgili olduğunu, size hazinelerini açtığını işaret eden sağlam bir delil. Sizi seviyor. Bundan emin olmanızı istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiç istisnanız yok. Hepiniz seviyorsunuz. Ama semaya derece derece. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar milyarlarca derece üzerinden dağılan sevgi spektrumu sizin için de açık. Orada bir yerin sahibisiniz. Ve merdivenin basamaklarında daima yukarı çıkmak imkanının her saniye sahibisiniz. Bu merdivenin basamaktaki insanların, basamaklarındaki insanların büyük kısmı mutsuz. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Hem Allah sizi seviyor, hem de mutsuzsunuz. Öyleyse bunun arkasında sadece bir tek sebep var. O sevgiye henüz layık değilsiniz. Sevgiye liyakatiniz mi? Bu Allah için neler yaptığınıza bağlı. Allah için ne kadar çok şükrederseniz o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir düzende muhtevaya dikkatle bakın. Sizi mutsuz eden şey başkaları değil, kendinizsiniz. Kendinizi Allah'a ne kadar adadınız, o kadar mutlusunuz. Kendinizi Allah'a adamanın dünya üzerine yansımış şekli ise Allah adına başkalarına hizmet vermenizdir. Ne kadar başkaları için yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İşte mutluluğunuzun anahtarı ve hususları bu standartların içinde kalacaktır. Hepiniz için söz konusu olan bu saadeti yaşamak Allah hazır. Siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı sınıfta kalmış, ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor, babama hazırla. Ablası ona telgraf çekiyor. Babam hazır diyor, sen kendini hazırla. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öyleyse siz hazır olmalısınız. Allah'ın sizin için hazırladığı her şey mutlaka sizin mutluluğunuza dönüktür. Her olayda, her zaman Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama mutsuzsunuz. Arkasında yatan şey sadece size ait hatalar, eksiklikler. Siz Allah'ın emrettiği gibi davranabildiğiniz takdirde başkalarının negatif davranışlarının üzerinizdeki tesiri her zaman sıfırı aşamaz. Hiçbir zaman sıfırı aşamaz. Beni bir anlayabilseniz, anlıyoruz diyecek çok insan var içinizde, biliyorum. Ama onlara sorduğum zaman mutlu musunuz diye bana sözleriyle mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama Allah sana da iç dünyalarını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan başkalarının sizi mutlu görmesi değildir. Onlara mutlu olduğunuzu söylemeniz bir şeyi değiştirmez. Gerçekten mutlu olmanın sırlarını size ulaştırıyoruz. Öyleyse bu sırları kullanabildiğiniz takdirde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeli sizinle birlikte, siz bütün bir muhteva içerisinde en iyiye ulaşabilecek olan standartların sahibisiniz. Allah'ın kanunlarına riayet ettiğiniz takdirde, Allah'ın kanunlarını dikkate aldığınız takdirde mutlu olacaksınız. Kanunlar sadece sizi mutlu kılacak olan hükümleri ihtiva eder. O kanunlara riayet etmediğiniz zaman siz sadece kendi kendinizi mutsuz edersiniz, yetmez. Bu mutsuzluğu başkalarına da bulaştırırsınız. Sevgili kardeşlerim, siz size düşeni yaptığınız zaman Allah mutlaka kendisine düşeni yapacaktır. İlk defa kendisine düşeni yapan siz misiniz? O mu? O. O size mutluluğunuzun anahtarını Kur'an-ı Kerim'le teslim etmiş. Daha evvel indirdiğim mukaddes kitaplarla o zaman yaşayan insanlara teklif ihsan etmiş. Kur'an-ı Kerim'le de bugün yaşayan insanlara ihsan etmiş Allah-u Teala bunu. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah anahtarları size teslim etmiş. Siz o anahtarlarla mutluluk kapılarını açıp oradan içeri giremiyorsunuz. Aranızda bunu başarabilenler var, hamdolsun. Öyleyse o kapıları size açtırmayan varlığı dikkatle izleyin ve tanıyın. Adı şeytan. Sizin mutlu olmanıza bütün istikametlerde birden mani olmaya çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada siz Allah'ın sizin için dizayn ettiği bütün güzellikleri çirkine çeviriyorsunuz. Allah'ın sizin için açtığı bütün mutluluk kapılarını kapatıyorsunuz. Kendinizi karanlığa, mutsuzluğa ve şeytanın ülkesinde yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Allah mahkum etmiyor. Siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Kim olursanız olun, Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Biliyor musunuz? Mutlu olmanızın hududunda her zaman başkaları var. Kim mutlu olmak isterse bilsin ki mutluluğunun kapısı başkalarına verebildiği mutlulukla açılır. Hangi ölçüde başkaları için yaşayabilirseniz, o ölçüde mutluluğu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak demek, başkalarını mutlu etmek için, memnun etmek için, başka insanların varlığından huzur duymaları için onlarla mutluluğu yaşamak için o insanların bir araç olduğunu, bir vasıta olduğunu düşünün. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Etrafınızda kim varsa en yakınınızdan başlayarak derece derece dalga dalga etrafa doğru yayılan insan daireleri hepsi sizin mutluluğunuz için var edilmiştir. Herkes başkaları için yaratıldı. herkes başkalarını mutlu edip de o mutluluğun iki katını yaşamak için yaratıldı. Etrafınızda bulunan insanlar kim olurlarsa olsunlar, hepsi aslında bir piyondur. Sizin mutluluğunuzun her birisi bir kapısıdır. Siz o kapıları açmayı denediğiniz takdirde, açmaya teşebbüs ettiğiniz takdirde, mutluluğu onlara mutluluk vererek yaşamak istediğiniz takdirde, Allah'ın kanunu bu kanun. Ve sizin vazifeniz başka insanlara mutluluk vermek. Ve sizin hakkınız o mutluluğu verince onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak. Öyleyse hakkınızı ve vazifenizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Hak vazife yapılmadıkça alınmaz. Mutluluk kapısını açacak olan anahtar, başkalarına mutluluk vermek konusundaki vazifeyi tahakkuk ettirmektir. Öyleyse bunu yaptığınız zaman kapılarınızın mutsuzluğa açılması mümkün değildir. İki tane kapınız var. Birisi mutluluğa açılır. Başkalarına hizmet kapısıdır bu. İkinci kapı mutsuzluğa açılır. Başkalarından hizmet beklemenizin kapıları. Ben niçin başkalarına hizmet edecekmişim? Onlar bana hizmet etsinler zihniyetinde misiniz? Hep kaybedenlerden olursunuz. Ve de akıllı olduğunuzu düşünürsünüz. Birçok kendini akıllı sanan zavallı gibi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size akıllı olduğunuz intibanı veren iblistir. Başkalarını kullanmanızı ister. Nefsinizin tatmini konusunda hemen o sinsi adımları tanıyın. Kim, hangi düşman size başkalarını bir istifade vasıtası olarak göstermek istiyorsa, benimki kainattaki en büyük düşmanınız odur. Adı mı şeytan, reel adı mı iblis. Onun gibi milyonlarca şeytan, insan ve cin şeytanlar her an etrafınızda. Onları davranış biçimlerinden sanırsınız. Kendi menfaatleri vardır. Sizi menfaatlerine alet etmek isterler. Menfaat dediğimiz zaman nefsin istedikleri, bunu söylemek istiyoruz. Kim nefsine zebun ise, nefsinin emirlerine, isteklerine köle olmuşsa, o kişi mutsuzluk dünyasının karanlık temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, bir mutsuzluk dünyası var, bir de mutluluk dünyası. Mutsuzluk dünyasına dikkatle bakın. Orada şeytan vardır. Orada nefsinizin hakimiyeti söz konusudur. Nefsinizin afetlerinin. Onun için zikir hayatınızın en önemli, en sağlam mutluluk vasıtasıdır. Çünkü zikirle nefsinizdeki afetleri azalttıkça nefsiniz Allah'ın tarafına adım adım akacaktır. Bu akışkanlık zikrinizin boyutlarına bağımlıdır. Nefsinizin afetlerini yok ettikçe ruhunuzun hasretleri faziletler adıyla gelip nefsinize monte olacaktır. Ve nefsinizden ayrılan ise afetlerdir.

Ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz ve mutluluğa ulaşmak konusundaki kayığınızın küreklerini de o boyutta çekiyorsunuz sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mutluluk denilen şey aslında yakalanması o kadar kolay bir kuş ki onu hep elinizden kaçırıyorsunuz. Kendi nefsinize hep yenik düştüğünüz için. Her zaman Allah sizinle beraber hakkınızı almanızı ister. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Beni dinleyen, izleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Hepinizin hakkı. Ama o hakkı alabilmek için mutluluğu elde etmeniz, yani vazifenizi yapmanız lazım. Zikir mi yapıyorsunuz? Mutluluğun kanatlarındasınız. Allah'ı düşünün. Anı yaşayın zikir yaparken. Allah'ın orada olduğunu, huzur namazını kılanların başlarının üzerinden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada. Zikir yapıyorsanız onu düşündüğünüz sürece öyle bir nur içinde olacaksınız ki kalbiniz adım adım aydınlanacak. Huzur içinde olacaksınız. Zikir yapın. Çok zikir yapın. Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Bu vazifenizdir. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar büyük bir mutluluk hakkının sahibi olursunuz. Hepiniz Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Ama ne kadar sevdiğinizi ölçün. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah için ne kadar zikrediyorsunuz? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boşuna mutsuzluğunun sebebini başkalarında aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Az zikir yapıyorsunuz. İnsanlara az mutluluk ulaştırıyorsunuz. Öyleyse hem az zikir yaptığınız için hem de insanlara az mutluluk ulaştırdığınız için siz kendinizi az mutluluğun sahibi kılabilirsiniz. Eğer bunları hiç yapmıyorsanız, gizlemeye çalışsanız da nafile, siz mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, neyi kimden gizleyeceksiniz ki? Sayıları çok fazla olan emirler alıyoruz. Çoğu mutsuzluk şarkıları söylüyor. Pek çoğu. Hepsine ayrı ayrı sesleniyoruz. Böyle yaparsanız bunun arkası mutsuzluktur. Değişin diyoruz. Değişin. Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışın. Bırakın dışınızdaki insanlar size fenalıklarını, kötülüklerini yapmaya devam etsinler. Onların kötülüklerini değil, neden kötülük yaptıklarını değil, onların cephesinde
size kötülük yapmalarının

sebeplerini değil, onlara nasıl mutluluk verebileceğinizi düşünün. Her şeye rağmen mi? Evet, her şeye rağmen. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Hani hep şu hikaye anlatılır. Çocuk kendisini çok seven annesini öldürüyor. Kalbini çıkarmış, elinde kalp, kaçıyor cinayetten sonra ve ayağa takılıp düşüyor çocuk. Kalp diyor ki ona, ayağın acıdı mı evladım? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Etrafınızdaki insanlar diyelim ki sizi sevmiyor ama Allah seviyor. Hangi standartların içinde olursanız olun, hep onun sevgisi tükenmez bir sevgi olarak size doğru akacaktır. Ama bunun boyutlarını, sevginin boyutlarını tayin eden sizin davranış biçimlerinizdir. O sevgi çağlayanını iplik kadar incelen bir çeşme akıntısına dönüştürebilirsiniz. Başkalarını sevmediğiniz sürece, başkalarına sizden hizmet değil de mutsuzluk ulaştığı sürece. Sakın "onlar beni mutsuz ediyorlar, ben de onları mutsuz edeceğim" tarzında bir zavallı düşüncenin sahibi olmayın. Belki bu size çok aktif bir düşünce olarak görünecektir. İblis kafanıza hep bu imajı yerleştirmeye çalışır. Başkaları sana kötü davranıyorlarsa, sana da onlara kötü davranma hakkı onlar tarafından veriliyor demektir. Hakkını kullan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birinin size kötülük yapması, sizin ona kötülükle davranmanızın, sizin ona kötülük yapmanızın sebebini teşkil edemez. Herkes kendi davranışlarının Allah'ın huzurunda kendisi sorumludur. Sorumlusudur. Öyleyse başkaları size kötü davranıyorlarsa, bunun hesabı anında onların hayat filmlerine girmiştir. Her kötü davranışlarının karşılığında negatif dereceler kazanmışlardır, yetmez. Her kötü davranışlarının karşılığında başkalarına yaşattığı mutsuzluğun iki katını, birinci kat Allah-u Teala tarafından, ikinci kat ruhlarının nefslerine azap etmeleri sebebiyle iki kat olarak yaşamışlardır. İşte bir toplum düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu toplumun muhtevası, insanların birbirine huzursuzluk verdiği, sıkıntı verdiği bir ortam olsun. Herkes bir mutsuzluk alışverişi içinde olacaktır. A, B, C, D, E diye bu toplumun 5 kişilik bir üyeler grubunu düşünelim. A, B'ye mutsuzluk veriyor. C'ye, D'ye, E'ye mutsuzluk veriyor. B, kendisinden başka diğerlerine mutsuzluk veriyor. C, D, E de hepsi etrafındaki herkese mutsuzluk veriyor. Her birinin başkasına verdiği mutsuzluğun karşısında yaşadığı şey, onlara verdiği mutsuzluğun iki katını yaşamak. Sabahtan akşama dek bu 5 tane insanın her birisi mutlak olarak mutsuzluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci toplum daha düşünelim. A, B, C, D, E var bu toplumda da. Ama herkes başkalarına mutluluk vermek için çalışıyor. Birbirlerine gülümsüyor insanlar. Birbiriyle ilgileniyorlar. Hal hatır soruyorlar. Problemi var mı diye soruyor kardeşine herkes. Acaba senin problemine nasıl çare bulabiliriz?
nasıl bir çözüm ulaştırabiliriz, oluşturabiliriz diye soruyor. Herkes başkası için yaşıyor. A, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye mutluluk vermekle meşgul. B, A'dan aldığı mutluluğun karşılığında A'ya mutluluk vermekle meşgul. Ama aynı B, C'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. D'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. E'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. Öyleyse bir aydınlık toplum, güneş toplumu, mutluluk toplumu, içinde bulunan sücelerin, birimlerin birbirlerine mutluluğu ulaştırdıkları bir ışık kaynağıdır. Öbür taraftan da kimler kapkaranlık suratlarla başka insanların karşısında onları mutsuz edecek hatalarını arayan, menfaatlerini onlardan almaya çalışan, yanlış davranışlarda bulunan insanlarsa, orada A'nın da B'nin de C'nin de D'nin de E'nin de birbirlerine verecekleri şey sadece mutsuzluktur. İnsanlar kitle halinde mutsuzluğu yaşarlar. Birbirlerine mutsuzluk ulaştırdıkları takdirde insanlar kitle halinde mutluluğu yaşarlar. Birbirlerine mutluluk ulaştırdıkları takdirde. Öyleyse bu sonsuz toplum içerisinde gruplar düşünelim, küçük gruplar. Bu grupların içindeki insanlar iki kişi, üç kişi eğer birbirlerini mutlu etmeye çalışıyorlarsa, ruhları istikametinde davranıyorlarsa, nefslerinin afetlerini devreden çıkarmayı başarıyorlarsa, birbirlerine karşı olan davranışlarda, o zaman bu insanların hepsi mutludur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan hepinize en çok başkaları sizden yana değildir teziyle zarar verir. Bırakınız başkalarını, bizim bile kendilerinden yana olmadığımızı düşünen insanlar var. Şeytan onlara bizim onlardan yana olduğumuzu, Allah'ın da onlardan yana olduğunu hiçbir zaman göstermemek üzere büyük bir faaliyetin içindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları yargılarken tarafsız olmaya çalışın. Hep size yapılan bir takım haksızlıklardan şikayet edersiniz. Ama bilir misiniz? Aslında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıkların bedelidir size ödenen. Aldığınız şey hiçbir zaman verdiğinizden fazla olmaz. Verdiğiniz renk neyse aynı rengi geri alırsınız. Karanlık veriyorsanız, siyah veriyorsanız çevrenize, onlardan siyah geri döner size. Karanlık geri döner. Etrafınıza nur veriyorsanız, beyaz veriyorsanız, onlardan size nur geri dönecektir, beyaz geri dönecektir. Etrafınızdaki herkes sadece bir aynadır, sizin aynanızdır. Onların size nasıl davrandığına dikkatle bakın. Eğer iyi davranmıyorlarsa kendinizi onlarda görün. Siz onlara öyle davrandığınız için öyle mukabele görüyorsunuz. İnsanlara yukarıdan bakmayın. İnsanları ben onlardan üstünüm mesajlarıyla
yanlış algılamalara götürmeyin. Allah'ın katında kimin üstün olduğunu siz bilemezsiniz. Üstünlük nefsin bir afetidir. Üstünlük taslamak demek daha doğru olacak. Sevgili kardeşlerim, hep etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size haksız davranılıyor diye. Acaba bu haksızlığı ne kadar hak ettiğinizi hiç düşündünüz mü? İnsanları suçlamak mutsuzluğunuzun tesiri altında son derece kolaydır. Size göre yüzlerce sebep bulabilirsiniz. Ama onların acaba ne kadarı sizin onlara davranışınızın karşılığını hiç düşündünüz mü? Neden insanlar size karşı kötü davranıyor? Hiç düşündünüz mü? Siz onlara kötü olduğunuz için, siz onlara iyi davranmadığınız için, onların size ulaştırdıkları mutsuzluk rüzgarları daha evvel sizin onlara ulaştırdığınız mutsuzluk rüzgarlarının bir karşılığıdır. Hiçbir zaman Allah'ın kanunu unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Davranış biçimleri sizin davranış biçimlerinin size geri döndürülmesidir. Aksettirilmesidir. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Her biri aslında sizin için bir işaret taşıyor. Bir altın kadar kıymetli davranışları. Kendinizi ayarlamak, mutluluğu çekecek bir dizayn içine ayarlayarak ulaştırmak istiyorsanız, etrafınızdaki insanların her birisi bir sinyal merkezidir sizin için. Her davranışları sizin ne olduğunuzu size gösteren birer işarettir. Herkes bana çok fena davranıyor diyen insan bilsin ki, o herkese çok fena davrandığı için onlardan gelen netice daima aynı sonuca ulaştıracaktır bunu. Değişmedikçe onlar değişmeyeceklerdir. Öyleyse çevrenize karanlıklar taşıyorsanız, çevrenizden karanlıkları geri alacaksınız. Bunun çözümü sadece bir tek alternatif taşır. Daha başka bir ifadeyle alternatifi olmayan tek bir davranış ihata eder. Kaynağında mutsuzluğunuzun başkaları yok. Siz varsınız. Ve siz başkalarını mutlu edecek davranışlar sergilemedikçe, başkalarından sizi mutlu edecek davranışlar beklemeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiçbir zaman Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Hayatınızı kendinize zindan edersiniz. Ve bizim size bunca yıllar döktüğümüz diller, gayretlerimiz, sizi mutlu etme konusundaki bütün çabalarımız hep boşa gider. Akıntıya karşı kürek çekmiş olursunuz. Ya da asıl deyimiyle iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekersiniz mutlu olacağım diye. Sizi iskeleye bağlayan ip var ya, işte o sizin davranışlarınızdır. Anladınız değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Eğer kayığınız, mutluluk kayığınız mesafe almıyorsa, onu iskeleye bağlayan ip sebebiyledir. Sizin mutsuzluk veren davranışlarınızı temsil eder o ip. Öyleyse deneyin. Siz başkalarına mutluluk vermeye başlayın bakalım. Neticeyi
bana da söyleyin. Bunun kolay bir şey olmadığını göreceksiniz. Şeytan ve nefsiniz size mutluluğunuzun kaynağının bu olduğunu bildikleri için bu imkanı hiçbir zaman vermek istemeyeceklerdir. Ve hep şeytanın ülkesinde yaşamak istemiyorsanız bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Başkalarının gözünde size sevgiyle bakan pırıltılar görmek istemiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse o pırıltıları siz onlara önce ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O zaman onların karşısındaki gördüğünüz şey, onlardan gelen sevgi pırıltıları sizin onlara ulaştırdığınız sevgi pırıltılarının reflekte edilmesidir. Sadece bu kadar. Öyleyse mutlu olmak isteyen herkes için tavsiyemiz odur. Allah'ın tavsiyesi odur. Vazifeniz başkalarını mutlu etmektir. Hakkınız onlardan mutluluğu geri almaktır. Allah'tan da. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz dünya mutlulukları vermesini, mutlaka cennetine almasını, en üstün cennetlere ulaştırmasını bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha.

0: İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki, bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah Teala'yı ne kadar çok zikredersiniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki, 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7 binden başlamamız uygun mudur? 47 bin zikrinizi yapamıyorsunuz. 7 binden başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7 binden tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. İki, görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47 binden 7 bine düşmek istediğinize göre, demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7 bin zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7 bin zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer, 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki, ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerini çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında ders ayırmamız gereken zaman artıyor. bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor, fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa, o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız, gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bine sıratel müstakim. Sıratel lezzine ve nautanihim. Ve'ale mahtulü aleyhim ve'ale. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah'tan bahsetmek üzere ve sevgiden bahsetmek üzere. Madem ki yaratıldınız, bilin ki seviliyorsunuz. Eğer Allah-u Teala sizi sevmeseydi, yaratmazdı. Kim varsa insanoğlu olarak Allah-u Teala hepsini mutlak olarak seviyor. Ama bu sevgi herkese eşit olarak verilmiyor. Kim Allah'ı daha çok seviyorsa, o daha çok seviliyor. Kim Allah'ı daha seviyorsa, o daha seviliyor. Ama mutlaka seviliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi sadece bu küçücük dünyamızda değil, bütün kainatta yaratılan insanların hepsini mutlu olmaları için yaratmış. Ey Kur'an-ı Kerim'i bir mutluluk reçetesi, bir mutluluk davetiyesi ve bir mutluluk garantisi olarak indirmiş. Sadece bir tek şey istiyor sizlerden, hepinizden. Mutlu olun. İşte mutluluğun anahtarı sevmektir. Sevemezseniz mutlu olamazsınız. Sevilmezsiniz ve mutlu olamazsınız. Bu üniversite size sevmeyi öğretmek için açıldı. Allah Teala bizi bu göreve, sizlere sevgiyi anlatmak, sizi sevgi ehli yapmak üzere getirdi. Öyleyse sevmek ve bunun bedeli olarak, karşılığı olarak Allah Teala tarafından sevilmek hepiniz için hem vazifedir hem de haktır. Sevmek vazifeniz, sevilmek hakkınız. Eğer severseniz sevilirsiniz. Ben insanlardan nefret ederim. İnsanlar beni sevsin. Ben onları sevmeyeyim. Onlar ister beni sevsinler, ister sevmesinler. Ben de onları sevmeyeyim. Onlar da beni sevmesinler. Üç ayrı düşünce tarzı. Ama şuraya ulaşıyoruz. Sevmezseniz sevilmezsiniz. İnsanları sevemezseniz Allah'ı da sevmiyorsunuz demektir. İnsanları sevemezseniz, Allah'ı sevemezseniz aslında sadece nefsinizi seviyorsunuz demektir. Ki bu sevgi bütünüyle tersine dönük bir sevgidir. Çünkü nefs sevmesini bilmeyen insanlarda şeytanın emrindedir. Tasavvufta olduğunu düşünse, tasavvufun gereklerinin bir kısmını yapmış olsa bile bir şeyi değiştiremez. Konunun merkezinde sevgi var. Her şey sevginin etrafında hareleniyor, oluşuyor, şekilleniyor. Rengini ve muhtevasını açığa çıkarıyor. Öyleyse her güzel şeyin dizaynında sevgiyi görüyorsunuz. Her çirkinliğin arkasında da nefret vardır. Sevgisizlik vardır. Kin vardır. İntikam vardır. Dikkat edin, ya seversiniz ya da nefret edersiniz. Sevgi veya nefret iki ayrı deniz, birbirine birleşmezler. Nasıl Cebel Faruk Boğazı'nda, Akdeniz'de, Atlas Okyanusu birbirinden kesin standartlarda ayrılıyorsa hiç netice değişmez. Bütün insanlar için aynı şey vardır. Nefret iter, sevgi çeker. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Nefretle beraber olduğunuz bir insan, sizden nefret eden birisi olmak mecburiyetindedir. Kurtuluş yoktur. Eğer severseniz insanları, o zaman sevinirsiniz. Biz size sevgiyi öğretmek için buradayız. Eğer ben sevmem diyorsanız, o zaman bizimle beraber olamazsınız. Ait olduğunuz yerde olacaksınız. Allah'ın temeldeki muhtevası en geniş hacimli muhtevası sevgidir. O size çağlayanlar gibi sevgi akıtmıyor. Sizden de çevrenize çağlayanlar gibi olmasın ama sevginin akmasını istiyor. Nefretin değil, kinin değil, intikamının değil, hoşgörünün, sevginin, insanları birbirine yakın kılan bütün güzelliklerin taraflardan birinden diğerine akmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hedefi bu. Öyleyse tasavvufta geri kalanlar, neden geri kaldığınızı anladınız mı? Sevmiyorsunuz. Dünya üzerinde hiç kimse iki tane sahabe gösteremez ki birbirini sevmesinler. Eğer sevmeyen ikisi varsa onların sahabe değil, münafık olduğundan emin olabilirsiniz. Öyleyse başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere herkes onu seviyordu, o herkesi seviyordu, bütün sahabe de birbirini seviyordu. Ama dikkat edin, aralarında münafıklar da vardı. Onlar ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ne de sahabeyi sevmiyorlardı. Daha kötüsü, birbirlerini de sevmiyorlardı. Dikkat edin. Şeytan sevmez. Şeytan nefret eder. Hepinizden tek tek intikam almayı diler. Nasıl alacaklarsınız intikamını? Sizleri birbirinizden nefret ettirerek, sizlerin birbirinizi sevmesine mani olarak. İblisin bir tek hedefi vardır. Hepinizi birden topyekün kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Eğer sevemezseniz onun takımındansınız. Bizim takıma geçmek için sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Ama hiçbiriniz bizim takıma geçmeye mecbur değilsiniz. Allah'ın okulunda sevgi öğretilir. Şu yaşadığımız dünyaya bir bakın. Ne kadar çok insan bize düşman. O düşmanları biz severiz. Bize düşman olmaları da bizi hiç ırgalamaz. Allah bizim dostumuz. Öyleyse bizden yayılan sevgi bir gün onları da muhtevasına, sevgi çemberine alacaktır. Ama sevgili kardeşlerim, kendi içimizdekileri bu sevgi çemberine alamıyorsak, eğer insanlar bile bile sevgisizlik saçıyorlarsa, o zaman onlara Allah-u Teala soruyor, neden buradasınız? Sevgili kardeşlerim, burası, bu dergah Allah'ın dergahıdır. Size sevgi öğretilir. Sevgisizlik değil. Eğer biz size sevgiyi verebildiysek, siz de başkasına sevgiyi verebilirsiniz. Eğer bizden o sevgiyi alamadıysanız, o zaman kapılarınızı içeriden kapatıyorsunuz demektir. Sözlerimi iyi dinleyin. Her biriniz kendinize hangi standartlarda bu sözlerin ulaştığına dikkatle bakın. Acaba nereye kadar size ait sözlerimiz? Dikkatle yerlerini oturtmaya çalışın. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Buna evet derseniz eğer, doğru söyleyip söylemediğinizi hemen anlamanızı isterim. Etrafınızdaki insanlara bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Eğer sevmiyorlarsa ben onları seviyorum diyemezsiniz. etrafınızdaki insanlar hepinizin aynasıdır. Sakın bizi kendinize kıyaslamayın. Biz Allah'ın muhafazası altındayız. Onun için insanların bizi sevmesi veya sevmemesi bizim için önem teşkil etmez. Allah'tan gelen, bize gelen sevgi onları da kuşatmaya kadirdir. Ama sizler için geçerli değil bu. Siz severseniz sevilirsiniz. Eğer sevmezseniz sevilmezsiniz. Öyleyse başka insanları seviyorum diyecekseniz bana, bunun için önce etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Hepsi sizin bir aynanız. Siz onlara karşı nasıl davranırsanız onlardan aynı standartlarda tepki görürsünüz. Öyleyse bu dizaynda olaya dikkatle bakın. Sevmek, sevilmenin kapısıdır. Üstelik sevgi öyle bir anahtardır ki her kapıyı açar. Eğer bütün kapılar size kapalıysa, etrafınızdaki insanlarla anlaşamıyorsanız ve hatayı onlarda arıyorsanız, o zaman kendi kendine sormanız lazım gelen bir şeyler var. Neden bana karşı davranışlar sevgili olur değil diye sorabilirsiniz kendinize. Ve cevabı nefsinizden dalgalanan ama sizin asla kabul etmek istemeyeceğiniz bir cevap teşkil edecektir. Dalga dalga size ulaşan, hayır onlar sizi sevmiyorlar, siz onları sevmediğiniz için. Öyleyse hiçbir zaman başkalarını suçlamaya kalkmayın. Size sevgiyi öğretmeye çalışan insanlara bile siz sevgisizce davranabilirsiniz. Bu sizin davranış biçiminizin muhtevasını teşkil eder. Ama böyle olduğu için onları suçlayamazsınız. Söylediklerimizi hiç unutmayacaksınız. Şimdiye kadar mutsuzdunuz. Bu yuvaya gelmeden evvel mutsuzdunuz. Neden? Çünkü başkalarını suçlu görüyordunuz. Ve etrafınızdaki insanlara hep başkalarını çekiştiriyordunuz. Size kötü davrandıkları için, size fenalıklar yaptıkları için. Hep onların haksız taraflarını arıyordunuz. Ve şikayet eden siz olduğunuz için çevrenizdeki insanlara, kendinizin de haklı taraflarını. Ama öğreti böyle değil. Allah'ın size öğretmek istediği şey, başkalarıyla olan ilişkilerinizde onların haklı taraflarını arayacaksınız. Ve kendinizin de haksız taraflarını. Acaba size sizin istemediğiniz bir şekilde davrandılarsa öyle davranmalarına siz sebebiyet vermiş olamazsınız. İşte bu sual aksi mümkün olmayan bir sualdir. Kim neyi hak ederse ona öyle davranılır. Sevgi eken sevgi biçer. Nefret eken nefret biçer. Öyleyse kim mutlu olmak istiyorsa bunun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Başkalarına hangi ölçüde sevgi dağıtabiliyorsanız çevreniz bir bütündür. Aldığını tekrar size iade edecektir. Aynen. Aynı miktarda sevinirsiniz. Çevrenizden nefret ederseniz aynı miktarda nefret edersiniz. Tıpkı birleşik kaplar gibi. İkisinin de seviyesi daima aynıdır. İstediğiniz kadar geniş bir kap alın, alttan bağlayın, öteki de daracık bir kap olsun, netice değişmez, seviye daima aynıdır. Aynı seviyede sevgi, aynı seviyede sevgiyi oluşturur, mutlak olarak oluşturur. Eğer şu birleşik kaplardaki şey nefretse, iki tarafta da nefret vardır. Sevgisizlik vardır. Öyleyse etrafınızdaki herkes sizin için bir aynadır. Etrafınızdaki insanlar size nasıl davranıyor dikkatle bakın. İşte siz o davranışı hak edenlersiniz. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın kanunu böyle çalışıyor. Bizim görevimiz size Allah'ın hakikatlerini birer birer anlatmak. Önce sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Bütün sahabe sıfırın çok aşağısında birer hayduttu. Hepsi katildi. Mutlaka başka kabilelerden birilerini öldürmüşlerdi. Ama o başka kabilelerdeki kişiler de onların her birinin kabilesinden birçok insan öldürmüştü. Asırlardan beri devam eden bir kan davası insanları devamlı katle itiyordu. Böylesine birbirinden nefret eden insanlar için Allah Teala sonuçta ne söylüyor? Bakın bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Ne olmuşlar? Can dostu olmuşlar. Acaba onları kapkara bir dünyadan pırıl pırıl bir güneşli dünyaya iten acaba neydi? Nefretin sevgiye dönüşmesiydi. Hala nefret çağını yaşayanlar aramızda bulunuyorlar. O nefretin sahipleri, o kardeşlerimiz hala yanlış yaptıklarını idrak edemeyecekler mi? Her yerde, her şehirde, her zaman bu kardeşlerimiz mevcut. Bir kısmı samimiyetle değişmeyi istiyor, bir kısmı değişmek de istemiyor. Öyleyse eğer sevmiyorsanız, eğer nefret ediyorsanız, eğer değişmek istemiyorsanız, o zaman neden buradasınız? Buraya gelenler değişmek için gelirler. Burası şeytanın dostlarını Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Sevgisizliğin değil, sevginin yayıldığı yer. Allah sevginin kaynağıdır. Eğer başkalarını sevmiyorsanız, Allah'ı seviyorum diyemezsiniz. Onu da sevmiyorsunuz. Onun manası, nefsinizdeki afetler sizin yakınınız. O zaman şeytan size hakim durumda değil mi? Nefsinizin afetlerine kim kumanda eder? İblis değil mi? Onları ruhunuzun hasletlerine çevirdiğiniz gün şeytanın size tesir edilmesi mümkün mü? Öyleyse bu konuda, sevme konusunda, negatiflerin pozitife dönüşmesi konusunda gayret edecek yerde insanlarda kusur aramaktan vazgeçmeyecek misiniz? Şikayet çok kolay bir şeydir. Dersiniz ki falanca feşmekan bana böyle davrandığı için ben de onlara böyle davranıyorum. E siz şimdiye kadar hep nefsinizin ve şeytanın size emrettiği bu terazi üzerinde yürüdünüz. Terazinin bir kefesinde sizin onlara yaptığınız kötülükler, öbür kefesinde de onların size yaptıkları. Nefrete karşı nefret. Biz başka bir teraziye sahip çıkmanızı istiyoruz. Bir tarafta sizlerden onlara ulaşması lazım gelen sevgi, öbür tarafta onlardan size ulaşması lazım gelen sevgi. Hep siz ve çevreniz. Kainatın neresine giderseniz gidin, insanlar sosyal mahluklar olarak karşınıza çıkacak. birbirleriyle beraber yaşamak mecburiyetinde olan mahluklar. Başka bir alternatif yok. Her zaman, her yerde başka insanlarla beraber olacaksınız. Bu sözlerimizi dinleyen birçok kardeşimiz işlerinden Allah-u Teala'ya şükrediyorlar. Hamdolsun ki Allah bize sevmeyi öğretti. Hamdolsun ki onun kıldığı vazifeli bize sevgiyi öğretti. Sayıları giderek azalan başka kardeşlerimiz de var. Onlar da sevgiyi öğrenemediler. Ve davranış biçimleri onu sergiliyor ki öğrenmek konusunda, tatbik etmek konusunda kendilerine düşenleri yapmak istemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, kainat sizin zannettiğiniz kanunlarla idare edilmiyor. Allah'ın kanunlarıyla idare ediliyor. Ufkunuz ne kadarsa sizler o kadar düşünebilirsiniz. Daha ötedeki temel düşünce Allah'ınkidir. O kime ne kadar öğretirse insanlar o kadar bilginin sahibidir. Öyleyse her alanda sevgi sizin okulunuz olmalı. Başlamanın karşı tarafa ait olmasını beklediğiniz sürece o başlangıç gelmeyecektir sizin için. Siz başlamak mecburiyetindesiniz. Başlarsanız etrafınıza sevgisizlik, nefret tohumları değil de sevgi ekmeye başlarsanız her taraftan size sevgi ulaştığını göreceksiniz. İnsanları suçlamak çok kolay. Bana şöyle şöyle davrandıkları için ben de onları sevmiyorum. Bunu söyleyerek şimdiye kadar mutlu olan insan bulunuyor mu dünya üzerinde? Böyle söyleyen insanlar kendi mutsuzluklarının imzasını kendileri atıyorlar. Mutsuzluk kilidinin anahtarları bu insanlar. Öyle düşünmemeyi öğretmeye çalışıyoruz size. Eğer ben onlara iyi davranabilseydim, sevgi ulaştırabilseydim, onlar da bana sevgi ulaştıracaklardı, beni seveceklerdi. Öyleyse ben, onlar beni sevmese de ben onları sevmeye başlamalıyım diye düşünmeniz lazım. Ben öyle düşünmem diyorsanız, sizi buna zorlamak kimsenin haddi değildir. Biz de dahiliz. Ama bulunduğunuz yerin hakkını vermek istiyorsanız, bu çevrenin, bu standartların içinde kalmak istiyorsanız, burası bir sevgi ve kardeşlik yuvasıdır. Bütün dünyaya, bütün kainata sevginin yayılacağı merkez burasıdır. Önümüzdeki 4 yıllık bir zaman devresi içerisinde bu konuların hepsi halledilecektir. Bunu göreceksiniz. Nasıl şimdiye kadar Allah-u Teala'nın söylediği her şey birer birer hakikat olduysa, bugünden itibaren de bundan sonraki devrede de aynı şeyler olacak. Size şimdiye kadar neler söylediysek, gördünüz ki hepsi birer birer oluştu. Çünkü onları söyleyen biz değildik. Bize söyleneni size tekrar ediyoruz sadece. Onunsa, Allah'ınsa her söylediği sadece hakikati oluşturur. Sevgili kardeşlerim, dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn herkes için geçerli. Sadece Allah'ın kanunları çalışır. Eğer siz hala kendinizi müdafaa etmeyi düşünüyorsanız, biz böyle davranıyoruz ama haklıyız, bize böyle davrandıkları için diyorsanız, diyeceksiniz, siz iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekiyorsunuz. Hem kendinize, hem emeklerinize, hem zamanı geçirmenize yazık. Allah'ın kanunlarını tatbik ettiğiniz zaman iskeleye bağlı olan ipler çözülecek ve sandal çektiğiniz küreğin standartları içerisinde doğrusal bir istikamette Allah'a doğru götürecek sizi. Ama dikkat edin, bu standartlar Allah'ın koyduğu standartlar ve sadece onun kanunları yürürlüktür kainat, yürürlüktedir kainatta. Eğer Allah Teala yer çekimi kuvvetini koymuşsa, ben o kuvvete karşı çıkarım diyemezsiniz. Eğer damdan kendinizi ben aşağı düşmem diye atarsanız aşağı düştüğünüzü görürsünüz. Öyleyse kanunları öğrenecek ve o kanunlara uygun çözümler arayacaksınız. Unutmayın, kumanda mevkiinde siz yoksunuz. Allah var. Kumanda mevkiindeki Allah, Rab hüviyetindeki emir ve kumanda merciği olan Allah hepinize emreder. İster ki hepiniz birbirinizle en güzel ilişkilerin sahibi olun. Hep insanlar görüyorum, hep şikayet halindeler. Peki, insanları şikayet etmek ne sağlar bu şikayeti yapan kişiye? Neden Allah'a değil de başka insanlara? Bir insanı bir başkasına size yaptığını düşündüğünüz haksızlık sebebiyle

telefonla vesaireyle birbirinize ulaşacaksınız. Ama Allah'a vasıtasız ulaşabilirsiniz. Ne zaman, canınız ne zaman isterse ona söyleyin, içinizi dökün. İşi de bilseydiniz, bizim söylediklerimizi söyleyecekti size. Kendinizi haklı zannetmeyin diyecekti. Eğer düzelmek istiyorsanız, hatayı hemen kendinizde aramaya başlayın. Eğer düzelmek isterseniz, hemen sevmeye başlayın. Allah Teala, siz ona ne yaparsanız yapın, sizi gene sevmeye devam eder. İşte ateistler Allah yoktur derler haşa. Tamam. Allah onları da sever. Sevgili kardeşlerim, o insanlar, şu ateistler var ya, hani biz Allah'a inanmayacak çık diye hep bir laflar ederler. Bir ölüm tehlikesiyle karşılaştıkları anda onların yanımda olmanızı ne kadar isterdim. Bakın o inanmadıkları Allah'a nasıl yalvarıyorlar. O ateistler. Yoksa içinizde böyle olanların bir ölüm tehlikesi anında neler söylediklerini işlemleriniz var mı? İşitseydiniz eğer olanlardan sonra, yahu sen hani Allah-u Teala'ya inanmıyordun, ne oldu sana diye sorduğunuzda yüzleri kıpkırmızı, yaşlar dökerek o zaman anladım diyeceklerdir. Daha ötesi mi? Daha ötesi Firavun. Biliyorsunuz Firavun ölene kadar Allah'a iman etmedi. Ama ne zaman ki Kur'an'a yazdığı gibi Allah Teala onun ölüm sırasında kalp gözünü açtı. İşte gözünü açtık, görüşün keskindir. Hadi şimdi söyle bakalım buyurdu Allah Teala. Hakikati gören Firavun Allah Teala'ya dedi ki, Ya Rabbi, beni tekrar yeryüzüne göndermez misin? Sana ne kadar muti bir kul olduğumu şimdi yaptığım gibi hayatım boyunca secde ederek ispat edeyim. Allah Teala Firavun'a şu cevabı verdi. Hiç kimsenin ölüm sırasında gözünü açıp da kalp gözünü ona hakikati gösterdikten sonra onun talebini kabul etmeyiz. Seni ey Firavun, gelecek, kıyamete kadar gelecek bütün nesillere örnek kılmak üzere bu secde vaziyetinde seni kıyamete kadar cesedini çürütmeyeceğiz. Ve bu Firavun'un secde halindeki vücudu halen İngiltere'de, Londra'da British Museum'da. Secde halinde yere kapanmış durumda ve kıyamete kadar da ben Allah'ım diyen bu Firavun orada da herkese ibret olmak üzere bekliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefretten, sevgisizlikten sizde bir hatıra ancak nefret ve sevgisizliktir. Öyleyse neden? Neden Allah'ın güzellikleri dururken şeytanın çirkinlikleriyle meşgulsünüz? İnsanları sevmek çok mu zor bir şey? Eğer onların sevgisizliklerine katlanamıyorsanız, ki bütün sevmeyenler için aynı şey geçerlidir. Onları en mutsuz eden şey başkalarının kendilerini sevmemesidir. O zaman neden siz başlamıyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Bütün insanlara Allah'ın emri sevmek. Eğer sizden nefret ettiğiniz insanlara sevgi tohumları saçılmaya başlanırsa onların hepsi toprak ananın bir boyutudur. Onlarda bu tohumlar
sevgi tomurcuklarıyla

açarlar ve sevginin yansıması sevgiyle olur. Her sevgi karşı tarafta bir sevgi yeşertir. Allah'ın sünnetullahı bu standartlar içinde dizayn edilmiş. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti doğurur. Şimdi sevgili kardeşlerim, iki taraftan birisi sizsiniz. Bu spiralin, şu yukarıya doğru öfke spiralinin, nefret spiralinin çıkışı sırasında hangi noktada olursanız olun, bu nefreti her biriniz durdurabilecek bir özelliğin sahibisiniz. Nefretin yerine siz sevgiyi koyduğunuz anda karşı tarafa onun yapabileceği hiçbir şey bırakmazsınız. Size onun aynasından geri dönen şey sadece sevgi olacaktır. En çok kızdığınız kimse onu düşünün. Yani ben ona da sevgiyle davransam ondan da mı bana sevgi gelecek diye düşünseniz, evet ondan da. Bir deneyin. Kanunlara riayet edin. Allah-u Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki, onların hatalarını aramayacaksınız. Size kötü davranmalarındaki haksız sebepleri, onların haksız olduğu sebepleri aramayacaksınız. Tam aksine. Neden böyle söylüyor? Neden tam aksine diyor? Mal meydanda değil mi? Eğer sizin yaptıklarınızla mutluluk olsaydı, şu anda mutlu olmanız lazımdı. Madem ki mutsuzsunuz, sizin kanunlar çalışmıyor. Bu insanlar mutluysa, tasavvuftaki insanlar mutluysa, o zaman farklı bir durum var. İşte biz size bu farklılıkların inceliklerini göstermek istiyoruz. Artık başka insanların size kötü davranmalarındaki haksız sebeplerini aramayacaksınız. Tam aksine, acaba onların size beğenmediğiniz tarzdaki davranışlarının arkasında size ait hangi hatalar var ki onlar size böyle davranıyorlar? Onların yerine kendinizi koyun. Dikkat edin. Başkalarını çekiştirdiğiniz zaman hep aynı şeyi yaparsınız. Hep onların size karşı haksız davranışlarını seçer, onlarla etrafınızdaki insanlara şikayetlerde bulunursunuz. Yetmez. Kendinize düşen tarafa gelince burada da sadece sizin haklı taraflarınız vardır. Hem de Allah-u Teala devamlı aklınıza yaptığınız yanlışlıkları getirdiği halde etrafınızdaki insanlara şikayet ettiğiniz insanlara onlardan katiyen bahsetmezsiniz. Birçoğundan haberdarsınız da. Netice mi? İşte bulunduğunuz yerdesiniz. Mutsuzsunuz, huzursuzsunuz, sıkıntı içerisindesiniz. Arkasında boşuna başkalarını aramayın. Sizin başkalarından geriye dönen aksiniz. Başka aynalardan reflekte edilen kendinizsiniz. Öyleyse artık vazgeçin. Eski usullerimizden, şeytanın sizin nefsinize kabul ettirdiği yanlış yasalardan vazgeçin. Allah'ın doğru kanunlarını uygulamaya başlayın. Başkalarının hatalarını aramayın diyor Allah-u Teala. Başkalarının haklı taraflarını arayın. Size karşı bir ters davranışta bulunmuşlarsa, acaba onlar bu davranışı hangi haklı sebeplerle yaptı diye arayın. Bu sizden karşı tarafa bakıştır. Şimdi içinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendinizi yargılayın. Ve şimdiye kadar olanın tam tersini yapın.
haksız olduğunuz sebepleri, olayları araştırın. Haksız olduğunuzu kabul edin. Doğruya yaklaşın. Doğruyu tatbik sahasına koyun. Dikkat edin. Neden ikide bir bunu söylüyorum? Kanunlarınız işlemiyor. O sizin koyduğunuz kanunlar, şeytanın size öğrettikleri. Onun bir tek hedefi var. Sizi de, sizin vasıtanızla başkalarını da mutsuz etmek. Şu dünya üzerinde. Bir, ikincisi hepinizi birden topyekun cehenneme götürmek. Gene kendisiyle birlikte. Ama Allah da tam tersini istiyor. Hepinizin şu dünyada mutlu olmasını ve hepinizin Allah'ın cennetine girmesini. Ve öylesine kolay şartlar göstermiş ki Kur'an-ı Kerim'inde bir insanın Allah'ın cennetine girmesi için sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebep. Tamam. Dilediğiniz an olay bitmiştir. Ama insanların çok büyük bir kısmı bilmiyor. İşte onun için anlatmamız önem kazanıyor. Çünkü doğrusu bu. Kurtuluşunuz zor değil. Ama şu andaki konumuz sizin dünya mutluluğunuz. Sosyal bir mahluk olduğunuz için başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindesiniz. Ve mutsuzsunuz. Ve şeytan sizin mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yüklemenizi temin etmeye çalışıyor. Yanlış. Baştan aşağı yanlış. Sadece siz varsınız. Siz kendi kainatınızın, bütün şu kainatın merkezindesiniz. Sizin hayatınızda kainatın merkezinde sadece siz varsınız. Başka tesirler aramayın. Onların hepsi bir aynadaki kendi görüntünüzdür. Etrafınızda kaç kişi varsa, etrafınızdaki insanlar size nasıl davranıyorlarsa, o davranışların arkasında onlar yok. Siz varsınız. Sizin davranışlarınızın aksetmesi söz konusu. Deneyin. Siz onlara bir iyilik sembolü gibi yaklaşın. Onları sevin. Onlar için fedakarlıkta bulunun. O zaman size geri dönenin ne kadar sevgi dolu olduğunu göreceksiniz. Göreceksiniz. Ve bugüne kadar olan davranış biçimlerinizden utanç duyacaksınız. Neden böyle davrandım diye ağlayacağınız günler çok olacak. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, yaratıcı. İstediği şey sadece sizin mutluluğunuz. Bir tarafta şeytan var. Allah'ın yaratıklarından bir tanesi. Ayak tırnaklarından saçının tellerinin ucuna kadar her tarafı kötülükten ibaret. Kapkaranlık bir mahluk. Ve sizin sadece mutsuz olmanızı istiyor. Eğer mutsuzsanız şu anda onun emrindesiniz. Hala fark etmiyor musunuz? Allah'ın dostları her zaman mutludur. Dostluk seviyesi yükseldikçe mutsuzluğu bozabilecek olayların hiçbirisi onlara tesir edemeyecektir. Onlar severler. Sadece severler. Kendilerine çeşitli kötülükler, yanlış davranışlar yapılır. Ama onlar Allah'ın dostlarıdır. Bunlar hiçbir zaman etkilenmezler. Kimseye ceza vermezler. Ceza müessesesi onların müessesesi değildir. Herkesi sevenler. İnsanlar kendilerine nasıl davranırlarsa davransınlar, kendilerine ne yaparlarsa yapsınlar, onlar için netice değişmez. Kendilerine yanlış davrananlar da Allah'ın kullarıdır. Ve her zaman değişmeleri mümkündür. Öyleyse hiç kimse için ümitsiz olmazlar. Her şey değişebilir. Zaman içerisinde nasıl koruklar helva olursa, insanlar da bir gün
doğruyu göreceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, burada size düşen şey, şeytanın kanunlarını artık uygulamaktan bahsedin. Tekrar ediyorum, mutsuzsunuz. Çünkü Allah'ın kanunlarını uygulamıyorsunuz. Çünkü şeytanın kanunlarını uyguluyorsunuz. Şeytanın ise bir tek hedefi var. Sizi mutsuz kılmak. Eğer Allah'ın kanunlarını uygulasaydınız, o zaman siz de mutlular arasında olacaktınız. Allah'ın kanunları mı sevgiyi emreder? Nasıl Allah hepinizi sonsuz bir sevgiyle seviyorsa, siz de Allah'ı sevin, siz de başka insanları sevin. Sevdiğiniz zaman onlara öyle güzel davranışlarda bulunursunuz ki, onlar size karşı mukabil davranışlarında sizi üzebilecek davranışlar yapmayacaklardır. Öyleyse hiç unutmayın. İnkar etseniz de, yalanlasanız da, aslında hepiniz yaptıklarınızı biliyorsunuz. Öyleyse Allah yolunda düzelmek hepinizin elinde. Mutsuzsanız iki rahmetten sadece bir tanesi geçerli olduğuna göre şeytanın tarafındasınız henüz. Mutluysanız oradan öbür tarafa atlamayı başarmışsınız. Öyleyse kimin emrinde olursanız mutlusunuz? Allah'ın. Kimin emrinde olursanız mutsuzsunuz? Şeytanın. Öyleyse suali şöyle soralım. Allah sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Ne yapar? Gerekli kanunları koyar. Der ki şöyle şöyle şöyle davranırsanız mutlaka mutlu olursunuz. Şeytan hiçbir şey söylemez. Devamlı iç dünyanızda sizin düşüncelerinizi taklit ederek sizin İç niyazdaki sessiz sesiniz var ya, hani hep iki sesin kavga ettiğini duyarsınız içinizde. O seslerden birisi şeytana ait. Ama size kendi sesiniz diye yutturur. Kendi düşüncenizle edersiniz onları. Ne zaman bir yanlış adım atarsanız bunu derhal hissedersiniz. Çünkü bu olaydan sonra huzursuz olacaksınız. Sıkıntı duyacaksınız. Mutsuz olacaksınız. İşte o zaman bilin ki o size ait olmayan o düşünce iblisin düşüncesi geldi, sizi kontrolü altına aldı, onu yaptınız. Sonra huzursuz olursunuz. İşte insanlar biz onlara mutluluktan bahsettiğimiz zaman ben zaten mutluyum diye cevap verirler bize. Biz de onlara sorarız. Mutluluğu biliyor musunuz? Mutluluk madde bir, devamlı bir betiredir. Mutluluk madde iki. Hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde iki, hem de üç, Allah ile olan ilişkilerinizde kurulması lazım gelen sulh ve sükunun mutlaka var olmasını gerektirir. Üç dünyada birden. Mutluluk, üç dünyada birden sulh ve sükun demektir. Kavganın bitmesi halidir. Öyleyse, siz başkalarıyla kavga halindeyseniz, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz devamlı kavga halindeyse ve Allah ile olan ilişkilerinizde görevlerinizi yapmamanın huzursuzluğunu, sıkıntısını yaşıyorsanız üç ayrı alemde de mutlu değilsiniz. Ama ara sıra bir şey hoşunuza gidiyor ve mutlu oluyorsunuz. Hani size hep bir misal söylerim. Çok zengin olan bir adamın oğluna aldığı Mercedes'in oğluna vereceği bir mutluluk vardır.
Ama çok fakir bir ailenin oğlunu aldığı bisiklet o çocuğu ötekinden daha fazla mutlu eder. Bisikletin sahibini Mercedes'in sahibinden daha fazla mutlu eder. Herkes kendi dünyasında yaşadığı için. Mutluluğun ölçüsü Allah ile sizin aranızdaki ilişkinin bir aynasıdır. Başka insanlarla beraber yaşıyorsunuz. Ne tohum ekerseniz onu biçersiniz. Eğer etrafınızdan sevgi görmüyorsanız bilin ki siz onlara sevgi vermediğiniz içindir. Ve artık değiştirin şimdiye kadar şeytanın size öğrettiği iç dünyanıza kapkaranlık eden düzen sizi sonsuz iç işkencelere tabi tutan yanlış davranış biçimlerinizi düzeltin. İki ayrı cepheden hareket edeceksiniz. Başkalarının kusurlarını değil, haklı sebeplerini, sizin haklılıklarınızı değil, haksız ve yanlış davranışlarınızı arayacaksınız. Düzeltilmesi lazım gelen onlar değil. Düzeltilmesi lazım gelen siz kendinizsiniz. Kendi kendinizin mimarı olacaksınız. Siz kendinizi düzeltmeye çalıştığınız zaman hedefe yürüyebilirsiniz. Güzellikleri kendinizi değiştirmeye karar verip de bunun tatbikatına geçtikten sonra adım adım yaşayacaksınız. Ama sonunda çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Sahabe nasıl çok şükretmişse siz de öyle yapacaksınız. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine öğrettiği bu mutluluk reçetesini tatbik ettiler. Hiçbir sahabe yoktur ki başka bir sahabe tarafından sevilmesin. Hepsi birbirine hizmet için yaşıyorlardı. Bir toplum düşünün sevgili kardeşlerim. Toplumun bir ferdi ötekilerin hepsinin emrinde. İkincisi de birinci de dahil olmak üzere herkesin emrinde. Üçüncüsü birinci ve ikinci de dahil olmak üzere herkesin emrinde. Tamamlayın seriyi. Herkes herkesin emrinde. Herkes başkalarına hizmet için, başkalarına bir nebze faydası dokunmak için yaşıyor. Her sabah namazından sonra sahabe dağılırdı. Uyumazlardı sabah namazından sonra. Birbirlerine rastladıkları zaman selam verirlerdi. Arkasından mutlaka bir hediye yerine Velâsıl suresini okurdu. Onun arkasından genel konuşma şöyleydi mükaleme. Sabah namazından beri zekatımı verecek olan birisini arıyorum. Zekatımı kabul edecek olan. Ama bulamadım. Sen kabul eder misin kardeşim? Cevap. Ben de sabah namazından beri böyle birisini arıyorum. Ve buraya geldim. Sana bu teklifi yapmak üzere benim zekatımı kabul eder misin diye. Sevgili kardeşlerim. Şimdi ne diyor insanlar? Biz vergi veriyoruz diyorlar. Zekat vermeyiz. Tamam. Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev yok ki bütün sahabenin orada emeği geçmiş olmasın. Mescid de dahil olmak üzere hiçbir ev yok ki bütün sahabenin orada emeği geçmiş olmasın. Dikkat edin sakın sahabeyle münafıkları birbirine karıştırmayın. Onlar da sahabenin içinde yaşıyorlardı. Ama onlar münafıklardı. Tabi olmuş görünüyorlardı. Aslında tabi olmamışlardı. Ve sahabenin yaşadığı mutluluğa hayretle bakıyorlardı. Kendi mutsuzlukları, iç dünyalarını tamamen tasavvur olurken. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğin aydınlıkları sizindir. Kapıları açacak olan anahtar elinizde. Kendi kusurlarınızı anlamak, aramak, bulmak, değişmek. Başkalarının da haklı taraflarını aramak. Öyleyse bütün bu güzellikler
bütün bir kainat, her gün yeniden doğan güneş, hepsi sizin için. Ve Allah'ın sizden istediği şey sadece ve sadece sizlerin mutluluğu. Öyleyse bugünden itibaren kendinize çekip düzen verin. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? O zaman yapabileceğiniz bir tek şey var. Değişmek. Güzele yönelmek. İşte sevgili kardeşlerim, her şehirde, her yerde birçok kardeşimiz mutsuz. O mutsuzlara sesleniyorum, yanınızdaki mutlular. Size hala bir şey söylemiyor mu davranış biçimleri itibariyle? Hayır konuşmalarından bahsetmiyorum. Davranış biçimlerine dikkat edin. O güzelliği size her an ispat eden Allah'ın dostları olan kardeşlerinizin o güzel davranışlarına dikkatle bakın. Onlar size çok şey söylemeli. Onlar gibi olmalısınız. Her şehirde, her yerde, her toplulukta onlardan birkaç kişi daima vardır. Onlar çevrelerine ışıktır, örnektir. Ve hepinizin öyle olması için bir aynadırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ay güneşe bakarak aydınlanır. Öyleyse hep güneşi hatırlayın. Allah Teala hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah'ın sizi ulaştırmak istediği yegane hedef olan mutluluk bugünkü konumuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın hepinizin istediği sadece bir tek konu var. Bu konunun adı mutluluk. Bir tek hedef. Bu hedef iki ayrı mutluluk dizaynını kaplar. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Allah-u Teala hepinizin hem cennet saadetinin sahibi olmanızı hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı mutlak olarak ister. Dünya saadeti ve cennet saadeti her ikisi de sizin olmalıdır. Buna layıksınız sevgili kardeşlerim. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluku. Öyleyse elinizdeki kitap Kur'an-ı Kerim olmalı. Kur'an-ı Kerim ki bu dünyada insanlara indirildi ama bütün kainat için, kainatlar için indirildi. Şu anda cinler de Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar. Ondan okuyorlar. Onu öğreniyorlar. Bütün dinler onların arasında da mevcut. Bizden başka gezegenlerde de hayat var. O hayatlarda da yaşayan insanlar gene dinleri biliyorlar. Bütün insanlara Allah'ın hedef gösterdiği şey sadece mutluluktur. Öyleyse sorun kendi kendine sevgili kardeşlerim, acaba Allah bizden ne ister? İstediği bir tek şey var. Sadece sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi istiyor Allah Teala hepinizden. Mutluluğunuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, cennet mi, cehennem mi? Hangisini tercih ediyorsunuz? Sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Sonu rakamsal olarak düşünemeyeceğiz kadar uzaklıkta olan, sonsuz olan bir cennet veya cehennem hayatı. Ama bu sonsuzluk Allah'ın mutlak sonsuzluğu gibi sonsuzluk değildir. Sonsuz bir devreden sonra bir gün cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. O zaman cennetler de cehennemler de içindeki insanlar da enerjiye dönüşeceklerdir. Ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok edecektir. Allah Teala buyuruyor, külli şeyin aleyha fan. Her şey fani olacaktır. Sadece diyor Allah Teala, senin Zülcelali ve ikram olan
Rabbin, o baki kalacaktır.

Öyleyse sonsuz bir zaman aralığı yaşayacağınız bir cennet hayatı da sizin için geçerli olabilir. Cehennem hayatı da geçerli olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış sevgili kardeşlerim. Sizin tercihiniz cennetse Allah Teala size cenneti verir. Sizin tercihiniz cehennemse o zaman cehenneme gidersiniz. Öyleyse belki bir kısmınız diyeceksiniz ki ama Allah Teala cehennemi de cenneti de insanlarla dolduracağım diyor. Seçim ona ait. Hayır sevgili kardeşlerim, seçim ona ait değil. Seçim size ait. Siz karar vereceksiniz. Ve sizin uyguladığınız şey her neyse onun tam olarak karşılığını alırsınız. Allah ne fiillerinize müdahale eder ne de cennete veya cehenneme o fiillerin neticesinde gitmenize. Ama fiillerinize müdahale etmeyen Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde o sizi kendisine mutlaka ulaştırır. Kim Allah'ın cennetine gitmeyi diliyorsa o Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse Allah'ın cennetine girer. Dilerse Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen bir kişinin dileğini Allah mutlaka kabul eder. Hani Allah'ın kabul edeceği, kabul etmeyeceği veya kabul etmesi de mümkün olan, kabul etmemesi de mümkün olan dilekler vardır. Dersiniz ki ben şu anda ölmek istiyorum. Ya Rabbi ben şu anda ölmek istiyorum deyin. Eğer vaadiniz gelmemişse Allah Teala sizi öldürmeyecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki talebinizle oluşmuyor ölümünüz. Allah Teala'dan size çok para vermesini istersiniz. Ya verir ya vermez. Bu sizin niyakatinize bağlıdır. Allah ile ilişkinize bağlıdır. Ama ben Allah'a ulaşmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum ya Rabbi. Beni sana ulaştır derseniz, bu dilek kalbinizde oluşmuşsa, gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah Teala kalbinizde Allah'a ulaşma talebini görmüşse kalbinizin içini görür. İşitmişse kalbinizdeki sesi işitir. Ve bilmişse kalbinizde ne olduğunu bilir. O zaman Allah Teala sizi evet, siz istediğiniz için mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah Teala'nın biz isteriz ama Allah Teala kabul etmez şartı, kabul etmez fikri geçerli olmayan isterseniz mutlaka o hedefe ulaşabileceğiniz bir husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın bu talebin varlığı anın halinde bunu gerçekleştirmemesi mümkün değildir. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte böyle bir talep, böyle bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin sahibi olmak istiyorsanız sadece bir tek dilek sizi mutlaka cennetin sahibi kılar. Hem de daha dilediğiniz anda cennetin sahibisiniz. Ama cennet hayatına kıyametten sonra ulaşabilirsiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın görmesi, işitmesi ve
bilmesi anında kalbinizdeki bu talebi, siz cehennemden kurtuldunuz. Şu cenneti umamayanlar, sahabenin, sadece sahabenin bile 10 tanesine cennet meyesser olmuş, ötekilerin gideceği yer cehennem, hiç Allah Teala beni cennetine alır mı diye düşünen kişilerdenseniz, bilin ki alır. Ve sahabenin 10 tanesi değil, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuştur. Sahabe adını verdiklerimiz, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 tane ihsanla tabi olanların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği Allah Teala tarafından görülmüşse, bilinmişse, istenmişse, o kişi bu talebinden 10 dakika sonra ölse, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktadan sonra Allah Teala o kişi hayatta kalırsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye 10 tane ihsanda bulunur. 10. ihsanıyla birlikte kişi mürşidini, 10. ihsan olan mürşidini Allah-u Teala'nın göstermesinden sonra Allah onu mutlaka irşat makamına ulaştırır. Tabiyetiyle birlikte kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bu kişi 2. kat cennetin sahibidir. 1. safhada da, Allah'a ulaşmayı dileme safhasında da, İrşat makamına ulaşıp tabi olma safhasında da, buraya kadar olan 14 basamaklık 2 dilimde, 2'den 7 basamakta, o kişinin dünya hayatında mutluluk olayı yoktur. O da herkes gibi mutlu bir insan değildir. Nefsindeki afetleri tezkiye etmediği için. İnsanın nefsini kendi kendine tezkiye etmesi de mümkün değildir. Ne zamanki kişi tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlar, nefsindeki afetler birer birer azalmaya başlar ve 7 defa %7 nur birikmesiyle nefsinin kalbindeki karanlıklar %49 azalır ve %2 rahmetin de kalbine girmesiyle %51 azalır. Bu noktada kişinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Ruhu mu? Ruhu ise her %7 nur birikiminde bir gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu noktada Allah'ın zatına ruhunuzun ulaştığı noktada 3. kat cennetin sahibisiniz. Ve dünya saadetinin de 3-4 aylık bir zaman zarfında %50'sine, %51'ine sahip oldunuz. Öyleyse dünya saadetinizin artışı bundan sonraki standartlarda fizik vücudunun tesliminde dünya saadetiniz %81'e ulaşır. Ve daha da yukarı çıkar. 4. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %81 olmuştur. Daimi zikre ulaştınız. Dünya saadetiniz %100. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. İhlas sahibi olduğunuz noktada 5. kat cennet sizindir. Dünya saadetinin %100'ünün sahibisiniz.
Ne zaman irşada ulaşırsanız dünya saadetinin gene %100'üne sahipsiniz. Ama 6. kat cennetin sahibisiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibisiniz. Ve dünya saadetiniz gene %100. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk arayın. O sizi mutlu etmek için var. Tek gayesi hepinizin mutlu olmasıdır. Ne yazık ki mutlu olmayı kabul eden insanlar var. Kabul etmeyen insanlar da var. İşte o insanlara acırız. Bu kadar kolaysa, Allah'ın cennet saadeti bir dileğe dayalıysa, neden acaba insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü şeytan onların buna inanmasına engel olur. Ve insanlar kendilerine yazık ederler. İşte sevgili kardeşlerim, cennet saadet dediğiniz şey, görüyorsunuz ki bir tek dileğinize dayalı. Ama cennet saadeti kıyametten sonra yaşanabilir. Cennet saadetine mutlaka ulaşacağınıza dair kesin bir inancın sahibi olmalısınız sevgili kardeşlerim. Sevgili Allah dostları, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet sahibi mutlaka olursunuz. Çünkü Allah'ın muradı herkesin Allah cennetine girmesidir. Ama ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın muradı bu olmasına ve bu kadar kolay olmasına rağmen Allah'ın cennetine giriş, ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın cennetine giremeyecekler. Şeytan onları ne yapıp edip kandıracak ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaşmalarına sebebiyet verecek. İşte sevgili kardeşlerim, biz size mutlaka cennete girin diyoruz. Ve diyoruz ki size cennete girmek elinizde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi Allah'a ait. Peki cennet saadeti bu kadar kolay elde ediliyor ama arkasına bakarsanız eğer madalyonun, cennet saadeti bu dünyada yaşanmaz. Ölümden sonra da hemen yaşanmaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Ya peki dünya saadeti, dünya saadetinin %51'ine ulaşmak son derece kolaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dünya saadetinin yarısına mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini Allah yok eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne yapıp edin dünya saadetinin de sahibi olmaya çalışın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle hem dünya saadetinin %51'i hem de 3. kat cennet mutlaka sizlere verilir. Yani Allah-u Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini alacaktır. Ve dünya saadetinin yarısı sizin olacaktır.
üçüncü kat cennetle birlikte. Öyleyse biz bundan sonrasına bakalım kulum. Saadetinizin bundan sonraki bölümünde ne var? Sizi Allah'ın zatına ulaştıracak olan, nefsinizi tezkiye edecek olan hep Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasını temin eden Allah'tır. Ama ulaştıktan sonra Allah-u Teala'nın koruyucu zırhı üzerinizden alınır. Şeytanın telkinlerine, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl açıksanız gene öyle açık olursunuz. Buradan sonra iradi yapınız önem kazanır. Buraya kadar iradi yapınızın hiç bir hükmü yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğimiz mükafatların sahibi olursunuz. Hiçbir kuvvet sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına ve sizin Allah'ın evliyası olmanıza engel teşkil edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi dizayn içinde, nasıl, daha üst saadetler, Allah'a ulaşmanız 3-4 aylık bir vetiredir. Bundan sonra çok zikretmeniz lazım. Zikrinizi arttırmanız lazım. Allah yolunda hizmet etmeniz lazım. Bütün güzellikleri adım adım yaşamalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda daha üstün sonuçlara ulaşacaksınız. Bir gün şu fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra bir gün. Her gün günün yarısından daha çok zikretmeye başladığınızda o hedefe ulaşmak için hazırsınız demektir. Öyleyse bu vakta

Bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünya saadetinin ne olduğunu öğrenecek ve hayatınız boyunca değişmeden yaşayabileceksiniz. Hep sonsuz bir mutluluğu yaşamak. Öyleyse nasıl bir mutluluk? Hangi şartlarda? Sevgili kardeşlerim, dünya saadetinin iki ayrı cephede yaşanan bir mutluluktur. Bir, sonsuz bir dünya saadeti daimi zikirle kesintisiz bir şekilde yaşanır. Daimi zikre ulaşan bir insan her an mutludur, her an huzur içindedir, her an Allah-u Teala'nın istikametinde en güzel standartları uygulamak durumundadır. O hep mutludur. Daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında mutludur, dış dünyasında mutludur, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Nasıl bir şey bu? Muhteşem bir şey sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O güne ulaştıktan sonra herkesin o sizin yaşamakta olduğunuz o büyük mutluluğu yaşaması için bütün gayretinizi gösterirsiniz. İstersiniz ki herkes bu güzelliği yaşasın. Ama görürsünüz ki yaşayamıyorlar. Şeytan insanların daimi zikre ulaşmasına engel olmak için her şeyi yapar. Ve büyük kesimde de başarılı olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan başlangıçta nefsi emmaredeyken neden mutsuzdur? Mutluluk nedir? Neden daimi zikrin sahipleri sonsuz bir mutluluğun içindedirler? Bu. Öyleyse mutluluğun ne olduğunu beraberce düşünelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, sulh ve sükunun oluşması halidir. Bu kavga, iç dünyanızdaki kavga, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında cereyan eder. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedirler iç dünyanızda. Aslında ordularına yok tabii. Ama varmış gibi konuşuyorum ki mefhum anlaşılsın.

İkinci açıdan mutluluk dış dünyanızdaki mutluluktur. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi, başka insanlarla bir sulh ve sükun halini yaşayabilmeniz manasına gelir. Peki, üçüncü safhası da mı var? Üçüncü cephesi de var. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükûna ulaşmak. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Burada da şeytanla olan savaşı kazanırsınız. Siz şeytanın dostu olmazsınız. Ama şeytan sizin eseriniz olur. Size hiçbir şey yapamayan ama siz ne yaparsanız ona engel olamayan bir zavallı mahluk hüviyetine girer. Öyleyse zikir açısından mutluluğu ve mutsuzluğu beraberce görelim. Bir insan başlangıç noktasında nefse emaredeyken Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan üç cephede de mutsuzdur. İç dünyasında mutsuzdur. Dış dünyasında mutsuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsiniz %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Afetlerin standardı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmek, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek. Hedefi budur nefsinizin, afetlerinin, emirler cephesinde. Ya nehiler cephesinde Allah'ın yasaklarına karşı nefsinizin tutumu ne? Allah neleri yasak etmişse nefsiniz onları mutlaka yapmak ister. Allah'ın yasak ettiği her şeyi düşünün. Her yasak ettiği şeyi mutlaka nefsiniz yapmak ister. Nefsinizin her afeti kendi sahasına giren konularda Allah neleri yasak etmişse onları mutlaka yapmak ister. Öyleyse nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, asla emirleri gerçekleştirmemek, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka yapmak. Hedefi budur. Peki ruhunuz? Ruhunuzsa hasletlerden oluşur. Nefsinizde öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, bütün afetler, düşmanlık, kin nefsinizin afetlerinin yapısını teşkil eder. Bu yapıyla Allah'ın bütün emirlerine isyan eder. Nefsiniz bütün yasaklarını işler. Ama ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan hasletlerden. Bu hasletler sebebiyle de ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yani fizik vücudunuzun gerçekleştirmesini ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemez. Fizik vücudunuzun da yapmasını istemez. Günah işlemesini istemez. Yasak ettiği fiilleri işlemesini istemez. Peki şeytan onun fonksiyonu ne? Zaten Allah'ın emirlerine

O zaman nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri tamamen birbirine ters düşer. İşte bu sebeple iç dünyanızda devamlı kavga vardır. Savaş vardır. Kavganın, kaosun, savaşın var olduğu bütün ortamlarda insanlar mutsuzdur. Bu sebeple bir insan iç dünyasında nefsi ile ruhu arasındaki kesintisiz mücadele sebebiyle hep bir kavganın içindedir ve mutsuzdur. Etmez bu kişi bir günah işledikçe Allah Teala onu azap edecektir ve iç dünyasında bu azabı yaşayacaktır kişi. Öyleyse kişi iç dünyasında eğer nefsinin afetleri duruyorsa yerli yerinde devamlı bir kavganın içinde yaşayacaktır kişi ve nefsi sık sık duruma hakim olacak, günahlar işleyecek ve arkadan da Allah Teala o kişiye azap edecektir. Kişi hem iç dünyasındaki kavga sebebiyle huzursuz hem de yaptığı yanlış davranışların karşılığında Allah Teala tarafından azaplandırılma sebebiyle huzursuz, sıkıntılı. İş dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga bitmemiş, sülh ve sükuna ulaşamamış durumda kişi. Öyleyse böyle bir durumda bu insan mutsuz. Peki daimi zikre ulaşsaydı ne olacaktı? Daimi zikre ulaşsaydı nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacaktı. Yerlerini ruhun hasletlerinin paralelinde olan faziletler alacaktı. Nefsin kalbi %100 faziletlerle dolacaktı. Ve ruh hüviyetine bürünecekti. Neden? Çünkü faziletler ruhun hasletleri gibi Allah Teala'nın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen, şeytanın taleplerine asla kulak asmayan bir hüviyettedir. Nefsinizin kalbi daimi zikirde tamamen hasletlerle dolacağı için, faziletlerle dolacağı için artık iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak daimi zikirde. Nefsinizle ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine ikisi birden itaat edecekler. %100 bir itaat. Allah'ın bütün yasaklarına ikisi birden karşı çıkacaklar. Asla işlemeyecekler. Hem nefsten hem de ruhtan akla giden sinyaller Allah'ın yasakları açısından negatif, Allah'ın emirleri açısından pozitif olarak ulaşacaktır. Ve akıl nefsle ruhun ikisinin birden talepleri eşit olduğu için o talepleri gerçekleştirecektir sadece. Ve kişi hayatının her noktasında iç dünyasında mutlu bir hayat yaşayacaktır. Bu daimi zikirdeki sonuçtan sonraki hayatında. Görüyorsunuz ki daimi zikrin sahibi olmayan bir insan huzursuz, mutsuz, sıkıntılı iç dünyasında. Çünkü kavga var iç dünyasında. Ayrıca yanlış yaptığı bütün davranışlarından sonra, kendisiyle alakalı olan davranışlarından sonra Allah ona azap veriyor. Kişi bu sebeple de huzursuz. Hem nefsle ruh arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle huzursuz, bu devamlı bir huzursuzluktur. Hem de Allah ile olan ilişkileri açısından emirlere itaat etmediği ve yasaklara riayet etmediği için başkalarına zarar vereceği için

Allah Teala ona ceza tatbik edecektir, azap tatbik edecektir. Ve kişi bu sebeple iş dünyasında huzursuz olacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa bu kişi, iç dünyasındaki kavga bitmiş olacaktır. Çünkü nefsinin bütün afetleri hasrete, fazilete dönüşmüş olacaktır. Ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini uygulayan bir standart olacağı için iç dünyasındaki kavga bitecektir. Ve kişinin Allah-u Teala tarafından azaplandırılması da artık söz konusu olmayacaktır. Ruhun da nefse azap vermesi söz konusu olmayacaktır. Ve kişi muhteşem bir dünya saadetinin sahibi olacaktır iç dünyasında. Bu kişinin iç dünyasında bu noktadan itibaren sulh ve sükun vardır. Nefs ve ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu sulh ve sükun sebebiyle kişi muhteşem bir mutluluğun sahibi olacaktır iç dünyasında. Gelelim kişinin dış dünyasına. Acaba neden dış dünyasında bu kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır? Çünkü nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlara onları incitecek davranışlarda bulunuyor. Onları üzecek davranışlarda bulunuyor. Onları rahatsız ediyor ve incitiyor. Bunun hemen arkasından Allah-u Teala'nın o kişiye azap vermesi söz konusudur. Ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Ve kişi bu sebeple huzursuzdur. Yeter mi? Hayır, yetmez. O incittiği, kendilerine zarar verdiği kişiler ondan intikam almak isteyeceklerdir. Fırsatı bulunca alacaklardır ve bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendi yaptığı, onları rahatsız eden fiili hiç hesaba almayacak. Ama onların kendisine yaptığı intikam alma sebebiyle yaptığı fiil dolayısıyla kendisine karşı yapılmış bir haksızlık telakki edecektir bunu ve üzülecektir. İkinci defa kişi huzursuz. Birincisinde başkasına zulmettikten sonra Allah Teala ona azap veriyor, ruhun nefsine azap veriyor, kişi huzursuz. Karşısındaki kişi intikam aldığı zaman gene huzursuz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin nefsinde afetler olduğu için kendisinden intikam alan kişiden o da intikam almaya yeltenir. Eğer başarabilirse intikamını aldıktan sonra huzur bulacağını zanneden kişi bakar ki intikamını almıştır ama işlediği bir günahtır. Arkasından Allah Teala mutlaka ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi bir defa daha huzursuz olacaktır, intikamını alabilirse. Karşısındaki kişi güçlü. Bu adamın intikamını alamadığınızı düşünelim. İntikamını alamıyorsa bu sefer de alınamamış intikam yani kin oluşacaktır o kişiye karşı. Ve kin stresin temsilcisidir. Ve stres oluşacaktır. Stres sebebiyle kişi huzursuzluğu devam ettirecektir. Huzursuz bir hayat yaşayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefse emaredeki bir insan dış dünyasında da huzursuz ve mutsuz. Hem de intikamını alsa da huzursuz, sıkıntılı, almasa da huzursuz.
ve sıkıntılı. Dış dünyasında da mutluluk yok kişinin. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Allah ile olan ilişkilerde de durum aynı. Fakat dış dünyasındaki ikinci bölümü anlatmadık kişinin. Yani daimi zikre ulaştıktan sonra da bu kişi huzursuz olmakta devam eder mi? Mutsuz olmakta devam eder mi? Hayır, etmez. Eğer kişi daimi zikre ulaşmışsa, nefsindeki bütün afetler girip yerlerini, faziletlere terk etmişlerse, kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyette olacaktır. Ve bu insan başkalarını asla rahatsız etmeyecektir. Onları üzen haksız fiillerde bulunmayacaktır. Bulunmazsa ne olur? Herkese güzel davranır. Her güzel davranışın arkasından Allah-u Teala ona mutluluk verir, ruh da nefse huzur verir. Etrafındaki bütün insanlara olan davranışlarında bu kişi etrafına huzur veren, mutluluk veren bir insandır. Ve böyle olduğu için Allah-u Teala da ona huzur verir ve mutluluk verir. Böyle bir insandan hiç kimse intikam alamaz. Çünkü intikamın sebebini oluşturan fiil ortada yoktur. İntikam alması gereken bir kötü davranışı hiç kimseye yapmaz. O zaman kendisine hiçbir zaman intikam alınmayacağı cihetle intikam alınan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamayacaktır. Peki kendisi intikam alıp da huzursuz olacak mıdır? Kendisine kötü davranılsa bile bir, bu kötülükten asla etkilenmez. İki, hiçbir zaman o kişiden intikam almaya kalkışmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü nefsinde afetler artık yoktur. Onu intikam almaya sevk edecek olan intikam afeti mevcut değildir. Kin afeti mevcut değildir. Nefret mevcut değildir. Düşmanlık mevcut değildir. Öyleyse intikam alan kişilerin de yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamayacaktır. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı hep güzel davranışlarda bulunan, onların sevgisini kazanan, onlara en güzel şekilde mutluluk ulaştıran bir insandır bu. Ve bütün davranışların arkasından Allah-u Teala ona sadece huzuru, mutluluğu yaşatacaktır. Ve kişi nefse emanede bulunan kişinin dış dünyasında yaşadığı anlaşmazlıkların, huzursuzlukların hiçbirini yaşamayacak. Dış dünyasında da başka insanlarla olan ilişkilerindeki kavgası bitmiş olacaktır. Başkaları onunla kızabilir ama o onlarla bir savaşın içinde artık değildir. Hep mutlu ve huzurlu bir hayatı yaşayacaktır. Ya Allah ile olan ilişkilerinde kişinin durum nasıldır? Eğer bu kişi nefsinin afetlerine tabi olan bir insansa, bu afetler sebebiyle
kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Arkasından Allah-u Teala ona mutlaka azap edecektir, ruhu da nefse. O zaman kişi üzüntülü olacaktır Allah'ın emirlerine itaat etmediği için. Allah'ın yasakları açısından da durum aynıdır. Allah'ın yasaklarına riayet etmeyecektir kişi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Öyleyse böyle bir durum söz konusu, Allah'ın emirleri ve yasaklarının çiğnendiği, karşılığında da her çiğnenişte Allah'ın azabına uğradığı bir hayatı yaşar kişi. Bu hayat mutsuz bir hayattır. Ama daimi zikre ulaştığı zaman ruhunun hasletleriyle nefsinin faziletleri aynı davranış biçimini sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirler. Yasakları asla işlemezler. Emirler cephesinde de bütün davranış biçimlerinin arkasından huzur içinde bir yaşantı devam eder. Her olayın arkasından Allah-u Teala onlara mutluluk verir. Ruhlarına, nefslerine huzur verir. Yasaklar cephesinden de hiçbir yasağı işlemeyecekleri cihetle Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayanlar olacaktır. Öyleyse bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlak saadeti yaşayan biridir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrin insanı oluşturduğu bu müstesna durumda kişi gördünüz ki iç dünyasında da kavgasını bitirmiş, sülh ve sükun içinde olan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insandır. Mutluluk verdiği bir insandır. Dış dünyasında sülh ve sükunu sağlamış bir insandır. İç dünyasında nefsiyle ruhunun kavgasını bitirmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. Hem iç dünyasında hem de dış dünyasında sülh ve sükunu kurmuştur. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaktadır. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynıdır. İşte böyle bir insan iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de saadeti yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizi buraya ulaştırmak ister. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibi olmanızı istemektedir Allah Teala. Peki ama ben daimi zikre ulaşamadım, hiç mi mutlu olamayacağım diye düşünüyorsanız yanlış, mutlu olabilirsiniz. Daimi zikrin dışında da aynı görevi yapan başka bir unsur var. Başkalarına karşı olan davranışlarınız. Başka insanlarla olan ilişkileriniz bir bileşik kaplar sisteminin esasını teşkil eder. Sizin dışınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif etki onlardan size negatif bir tepkinin geri dönmesine sebebiyet verir. Hem onlara bu negatif tepkiyi ulaştırdığınız için Allah-u Teala size azap verecektir. Hem de onlardan size bir negatif tepki geri döneceği için o davranış biçimleri sebebiyle de etrafınızdaki insanların siz yüzden davranışlarıyla da huzursuz olursunuz. Ama şimdi bunun aksini düşünelim.
Etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk kapısıdır. O kapıları çalın. Kime bir iyilik yaparsanız, kime bir güzel davranışta bulunursanız, o iyilik yaptığınız, güzel davranışlarda bulunduğunuz, onun hoşuna giden, onu memnun edecek olan bir davranışta bulunduğunuz kişi sebebiyle onu mutlu ettiğiniz için, memnun ettiğiniz için Allah Teala size huzur verecektir. Mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta daha onu tahakkuk ettirdiğiniz an başlar. Ve düşünce sisteminizde onu mutlu etmeyi dilediğiniz andan itibaren Allah size mutluluğu yaşatır. Ta ki mutluluğu ona ulaştırırsınız. Onun mutluluğu boyunca siz ona mutlu ulaştırana kadar mutlu oldunuz. Sonra başka bir arkadaşınıza da başka bir mutlu, ona mutluluk verecek olan davranışı tahakkuk ettirin. Böylece bütün bu davranışlar boyunca siz Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Öyleyse daimi zikre ulaşamadım diye üzülmeyin. İşte etrafınızda bir sürü insan, her biri sizden bir nebzecik mutluluk almak için var. Ve onlara ulaştırdığınız her mutluluğun arkasından mutlaka siz mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar kolay bir şey. Cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da. Öyleyse koşun. Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği mutluluğa koşun. Bu bilgi dağarcığının ışığında, Allah'ın nurunda, başka insanları mutlu etmek için yarışın birbirinizle. Başkalarına verdiğiniz her mutluluğun iki katını siz mutlaka Allah'tan alırsınız. Üstelik onu tasarlamaya başladığınız andan tatbikata ulaştırdığınız zamana kadar, ana kadar geçecek zaman parçasında da ayrıca mutlu olursunuz. Yani hayatınızı tamamen başkalarının mutluluğuna adasanız, mutsuz olabileceğiniz bir zaman devresi hayatınıza giremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzel sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Haydar Öztürk kardeşimiz der ki, 5 yıldır tabiyim size, 71 yaşındayım, dedim 47 bin. Bugüne kadar atlatmadan tek tek çekiyordum. Bir müddetli parmak eklemlerindeki hastalıktan dolayı tesbih çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz. Yapması lazım gelen şey parmak eklemlerinde problem olduğu için o parmağını o istikamette çalıştırmasın ve tesbih çekiyormuş gibi parmağını elini tesbih çektiği yerlerde ard arda şöyle vursun. Yani Allah kelimesini zikrederken Allah Allah Allah tesbih çekerken parmağını hareket ettiriyordu. Ama şimdi tesbih çekmeden elini oraya vurarak Allah Allah Allah diye kardeşimiz devam etsin. Bütün kademeleri böylece dolaşsın. 47 binini yine böyle tamamlasın ama zaten parmaklarıyla tek tek çekerken ne kadar zamanda bu işi yapıyorsa 47 bin zikrini aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip olsun. Ayrıca 47 bin zikrini devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimizi.
2: Allah Teala ile arasında geçen bir konuşma oldu. Peygamber Efendimizin Allah Teala'yı hangi standartlarda gördüğünü inşallah bize anlatır mısınız? Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç hadisesi aslında birçok tartışmalara sebebiyet veren bir konudur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı kesimlerde ayrı ayrı tayin mekan çeşitlerinden bahsediyor. Bunlardan birisi nefs tayin mekanıdır. Bir tanesi ruh tayin mekanıdır. Bir tanesi de fizik vücut tayin mekanıdır. Nefs tayin mekanı nefsimizin vücudumuzdan ayrıldıktan sonra aklımızın ona kumanda etmesiyle gerçekleşen bir olgudur. Nefs sonsuzluğa gidebilir. Ama yukarıya çıkamaz. Üst katlara çıkması mümkün değildir. Zemin katta ve alt katlarda dolaşmak imkanına sahibidir. İkincisi ruh tayi mekanı. Allah Teala salah makamında fizik vücudun başının üzerine kişinin kendi ruhunu getirir. Akıl o ruha kumanda etsin de ruh tayi mekanını gerçekleştirsin diye. Bu noktada fizik vücut yine uyku haline girmektedir. Ruh da vücuttan ayrılmaktadır. Ama burada bir farklılık var. Fizik vücut uyansa da fizik vücut olarak gündüz başka insanlarla beraber olsa da eğer ruhun geri gelmesini istemiyorsa kişi ruh gittiği yerde kalabilir. O zaman ruha kumanda eden kişinin aklı değildir. Kişinin aklı tekrar fizik vücuduna kumanda eder. Ve ruha kumanda eden bizatihi Allah'tır. Onu kontrol altında tutar. Böyle olaylar tarih boyunca Allah'ın bütün evliyalarında çok görülmüştür. Ruh tayin mekanı yapan evliyalar, nefs tayin mekanı yapan evliyalar ve bu iki kademenin de bir kademe daha ötesi fizik vücut tayin mekanı. Fizik vücut tayin mekanı ruhun fizik vücuda örtü olmasıyla gerçekleşir. Nasıl fizik vücudumuz onunla aynı boyutları paylaşan, aynı standartları olan nefsimizin mekanıysa, ruh da fizik vücudumuzun mekanı olur. Böyle bir olayda fizik vücut dahi mekanı gerçekleşir. Nasıl oluyor? Allah Teala fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide ilahi kanunu koymuştur. Nefsin kendine ait olan elektronlarının devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Dolayısıyla nefs bağımlı faktördür. Fizik vücut ise dominant faktördür, üstün faktördür. Ve nefs daima fizik vücudun içinde esirdir. Nefs ne zaman ayrılabilir fizik vücudumuzdan, tayin mekan istikametinde bir şeyler olursun diye? Fizik vücudumuz uykuya daldığı zaman bir, bayıldığı zaman iki, öldüğü zaman üç. Bunların dışında nefsin normal standartlarda ayrılması mümkün değildir. Nitekim her nefs tayin mekanında fizik vücut mutlaka uykuya dalar. Aslında her rüya bir nefs tayin mekanıdır ama insanlar böyle bir olayın o tarzda gerçekleştiğinden haberdar değillerdir. Öyleyse nefsimizin, vücudumuzdan ayrıldığı her noktada aklımız nefsimize kumanda ediyor. Aklımızın nefsimize kumanda ettiği bütün olaylar bir nefs sayı mekanıdır. Ama insanlar böyle bir yetkiyi almadıkça ruhlu, nefsleri vücutlarının ayrıldığı noktada bundan haberdar olmazlar. Nefs gideceği yere ulaştıktan sonra fizik vücutla irtibata geçer. Ve kişi o noktadan itibaren rüya görmeye başlar. Gördüğü rüya aslında bir gerçektir. Bir başka alemde, belki bir başka gezegende, belki bu dünyada bir başka yerde ama mutlaka fizik şartların içindedir. Fakat kendisi o fiziğin dışındadır nefsimiz. Nefsimizin de fizik olduğu, nefsimize ait bir fizik alem var mıdır? Vardır. Burası berzah alemidir. Bizden evvel ölmüş olan herkesin hala nefslerinin yaşamakta olduğu, kıyamete kadar da yaşayacağı alemin adıdır. Artık orada nefsler değişiklik göstermezler. Hep aynı standartlarda kalırlar. Öyleyse ruh tayi mekanı nedir? Ruh tayi mekanı öyle bir olaydır ki ruh dilediği zaman elektron devir sayısını kendisi ayarlamak yetkisinin sahibidir. Nefs kendi aleminin dışında fizik olamaz. Başka bir alemde asla fizik değildir. Mesela zahir alemde nefs fizik değildir. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb aleminde nefs fizik değildir. Eğer çıkabilseydi emr aleminde fizik olmayacaktı. Alt alemlere gidebilir, orada da fizik değil. Fizik olduğu bir tek yer var, berzah alemi. Yani ölenlerin halen nefs olarak yaşamakta oldukları alem. Ruh tayin mekanında farklı bir olguyla karşı karşıyayız. Bir defa ruh yükselebilir. İkincisi, ruh her alemde oranın elektron devir sayısını kendisi ayarlayabilir veya oradaki elektron devir sayısından farklı bir elektron devir sayısıyla sonsuz hızla hareket edebilir. Ruhta bu yetenek Allah Teala tarafından verilmiş bir etkendir. Bir partikül veya bir vücut, nefs gibi, ruh gibi, fizik vücut gibi bir vücut sonsuz hızla hareket edebilir. Hangi şartla? Kendi aleminin dışında olmak şartıyla. Fizik vücut zahir alemin malıdır. Zahir alemin dışında fizik vücut sonsuz hızla hareket edebilir. Nefs berzah aleminin malıdır. Berzah aleminin dışındaki alemlerde nefs sonsuz hızla hareket edebilir. Yani düşünce hızıyla hareket edebilir. Fizik vücuda da nefse de akıl hakimdir. Ve akıl Allah-u Teala'nın hiçbir alemine ait olmadığı için bütün alemlerde sonsuz hızla hareket edebilir. Ne demek istiyoruz? Yani düşünün sonsuzluğa hareket edip edemediğini. Kapının önünde düşünün desem sizin kendinizi düşünürsünüz. Diyelim bunun için bir saniye harcadınız. Ve diyelim ki kendini Amerika'daki hürriyet heykelinin üzerinde düşün, düşünürsünüz. Ama bakarsınız ki zaman aynı zamandır, yani bir saniye içinde gene onu hallettiniz. Dünyanın en uzağında olan bir gezegende düşünün desek, onu da düşünürsünüz. Aynı zaman parçası içinde. Mesafe sonsuz olduğu halde, düşünce onu düşündüğünüz anda oraya ulaştığı için, aynı zaman parçası içinde sonsuz mesafeyi aklın açması mümkündür. Neden? Özelliği orada. Hiçbir alemin varlığı değildir. İşte bu akıl adı verilen sistem, eğer beraberinde bulunan herhangi bir şey o alemde bir ağırlığın sahibi değilse onu da beraberinde aynınıza götürebilir. Bu sebeple aklımız nefsimize kumanda ettiği zaman nefsimizin ait olmadığı alemlerde, mesela berz alemin dışındaki her alemde nefsi sonsuzluğa hareket ettirebilir. Ne var ki nefsin yapısı üst alemlere çıkmaya müsait değil. Yalnız yıldızlar arasında gidip gelebilir. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zemin katı yıldızların tavanı yaptık diyor. Yani yıldızlar zemin katının tavanını teşkil ediyor. Birinci gök katına ulaşmadan evvel bütün yıldızlar sona eriyor. Varlıklar alemi sona eriyor. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde nefs hareket edebilir. Asla sırat-ı müstakim üzerinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkamaz. Ruha gelince ruh her alemde sonsuzluğa gidebilir. Çünkü elektron devir sayısını ayarlayabilir. O zaman aklın yanında aklın kumanda ettiği bir faktör var. Ruh. Ama o alemde o alemin varlığı değil. Her aleme göre ruh bunu ayarlayabilir. Ayarlayabildiği için de bütün alemlerde sonsuzluğa hareket edebilir. Ruh tayin mekanında fizik vücut yine uykuya girmiştir. Nefs tayin mekanında da fizik vücut uykuda. Ruh tayin mekanında da fizik vücut uykuda. Gelelim bu tayin mekanların en zoru olan fizik vücut tayin mekanına. Burada insan aklının ulaşmakta biraz güçlük çekeceği bir olay var. Diyelim ki Allah-u Teala'nın evliyası kapalı bir odanın içinde. Kilitli kapı. Hiçbir yerden çıkması söz konusu değil. Ama fizik vücut tayin mekanını yapabilirse tavandan geçebilir. Kapalı olan her yerden geçmek imkanının sahibidir. Burada çok özel bir işlem var. Nasıl nefsimiz yarım ağırlıklar sebebiyle fizik vücudun içinde bir esirse, ruhumuz fizik vücudumuzun üzerine örtü olduğu zaman fizik vücudumuzun elektron devir sayısının iki katı devir sayısıyla gelir. Öyle olduğu için de fizik vücudumuz onun içinde esir hüviyetine girer. Yani dominant unsur fizik ruhumuzdur. Fizik vücudumuz bağımlı unsurdur. Nasıl fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide nefs bağımlı unsurdur, fizik vücut dominant unsurdur. Ruh iki kat devir sayısıyla gelip fizik vücudumuzun üzerine örtü olunca fizik vücudumuz nefsimizin, ruhumuzun içinde esir olur. Çıkış müsaadesi olmadan çıkması mümkün değildir. Ve akıl ruha kumanda eder. Öyleyse böyle bir ortamda şu alemde bir fizik vücut tayin mekanı yapan bir kişiyi hiç kimse göremez. Neden? Çünkü dominant olan fizik vücut değildir, ruhtur. Ruhu göremedikleri için baş gözleriyle fizik vücudu da görmeleri mümkün değildir. İşte ruh için kendi elektron devir sayısı statüsündeyse bu tavan, bu duvarlar bir şey ifade etmez. Onların içinden rahatlıkla geçebilir. Çünkü onlar bu alemin varlığı değildir. Bu alemin dediğim ruhun aleminin varlığı değildir. Ama ruh kendi alemindeki varlıklar için de aynı şeyi gerçekleştirebilir. Yani emr aleminin varlığıdır. Sırat-ı müstakim üzerinde de sonsuzluğa hareket edebilir. Çünkü elektron sayısını değiştirip o alemin varlığının hemen dışına çıkabilir. Onun için hiçbir problem yok. Peki o zaman ruh sonsuz hızla hareket edebilmek imkanının sahibiyse herhangi bir alemde fizik vücudu da aynı sonsuz hızla hareket ettirebilir mi? Ettirebilir. Çünkü fizik vücut artık alemler içinde bir değer ifade etmez. Dominant unsurdur. Bağımlı unsurdur. Dominant değildir. Bağımlı olduğuna göre dıştaki unsur hüküm ifade eder. Mesela fizik vücudumuz berza alemine gitse sonsuz hızla hareket edebilir. Ama içinde berza alemine ait olan nefs var. Nefsin hareket edememesi lazım. Fizik vücudun da hareket edememesi lazım bu durumda gibi görünür. Ama öyle değildir. Dominant fizik vücut olduğu için onun içindeki nefsi kendi standartları içinde hareket ettirir. Tıpkı bunun gibi ruhumuz fizik vücudumuza örtü olduğu zaman ruhun standartlarına tabiyiz. Hiç kimse bizi göremez. Ve fizik vücut kapalı bir odadan ruha, ruh kendisine örtü olduysa tavandan veya duvardan veya camdan dışarı çıkmak imkanının sahibidir. İşte eskiden Allah-u Teala'nın evliyalar arasında böyle yüzlerce olay yaşanmış. Peki diyelim ki fizik vücutla ruh sayı mekanı adı altında kalktılar, Ankara'dan gittiler Kabe'ye veya Medine'ye gittiler. Medine'de ruh ayrıldı. Fizik vücudu orada bıraktı, ruh ayrıldı. Ayrılabilir mi? Rahatlıkla ayrılabilir. Ruh döner, dilediği yere gider, fizik vücut da orada kalır. Ne zamana kadar? Ruh ne zaman gelip onu oradan alırsa o zamana kadar. Alması için fizik vücudun gene elektron devre sayısını iki katına çıkarması lazım fizik vücudun. Fizik vücut onun içinde kaybolur. Kayboldan itibaren artık ruhun statüsüne tabidir. Peki ruh sayı mekanı gerçekleştiği zaman ne olur? Fizik vücut gene bir yerde görünebilir mi? Elbette görünebilir. Eğer Allah-u Teala ruha kumandayı kendisi üzerine alırsa, o zaman akıl ruha kumanda etmeyeceği için fizik vücut uyku halinden ayrılır ve fizik vücut kendi aleminde bulunduğu yerde gene görünür halidir. Normal bir fizik vücuttur. Ama ruh da nereye gitmişse orada fizik vücutu üretilir. Aynı anda hem fizik vücudu görürler, mesela Türkiye'de herhangi bir yerde, aynı anda ruhu da Kabe'de veya Mekke'de görürler. İki tarafta şehadet eder ki buradaydı diye. İkisi de doğrudur. Ama birisi fizik vücuttur, öteki ruhtur. İşte bu üç tane tayin mekandan fizik vücut tayin mekanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın katına ulaşmasındaki temel etkendir. Ruhu fizik vücuduna örtü oluyor. Ruh fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı olarak geliyor fizik vücudun üzerine yerleşiyor. Ruh görünmez olduğu için fizik vücut da görünmez oluyor. Ve ruhun standartları hakim olduğu için sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibi. Şimdi Mirac'ın kendisine has hususiyetleri var. Nasıl hususiyetler bunlar? Mirac olayında bir defa üç tane kervana ulaşması söz konusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Allah-u Teala'ya isteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i evinden doğruca kendi katına çıkartırdı. Öyle yapmıyor. Evvela onu Beytül Makdis'e götürüyor. Yani Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Fakat Mescid-i Aksa'ya ulaşana kadar birbirinden birer hafta mesafede olan üç tane kervana ulaştırıyor. Şimdi düşünün, ruh fizik vücuda örtü olmuş, birinci kervana ulaşmışlar. Birinci kervana ulaşınca ruh derhal ayrılıyor, fizik vücut görünür oluyor. Gidiyor kervancılarla konuşuyor. Sonra fizik vücut tekrar örtü oluyor, ikinci kervana ulaşıyorlar. İkinci kervana birkaç saniye içinde ulaşıyorlar, belki de bir saniye içinde. Ama kervan normal standartlarda ötekinden bir hafta geride. Ona da ulaşıyorlar, ondakilerle konuşuyorlar, şakalaşıyorlar filan. Ondan sonra gene birkaç saniye sonra üçüncü kervana ulaşıyorlar. Oradakilerle de konuşuyorlar. Allah Teala öyle bir dizayn ediyor ki bunlar birer ispat vasıtası. Çünkü Medine'ye döndükleri zaman hepsi açıkça söylüyor ki evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i biz gördük. Şu zamanda şurada gördük, şu dakikada gördük. Öteki de aynı dakikada görmüş. Üçüncüsü de aynı dakikada görmüş. Çünkü bir dakika farkı bir falan yok. Saniye farkıyla gidiyor oradan oraya. Tabii eşyanın tabiatına son derece uygun. Bu sırları bilirseniz. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki biz diyor Süleyman'a öyle hızlar verdik ki sonsuz hızla hareket ederdi diyor. Sonra başka bir yerinde Kur'an-ı Kerim'in diyor ki Süleyman, Hazreti Süleyman diyor etrafındakilere dedi ki ey bu benim ileri gelen kumandanlarım, Belkıs bana tahtını getirmeden evvel hanginiz onun tahtını bana getirebilir? İfrit adlı bir cin dedi ki sen yerinden kalkana kadar ben sana onu getiririm. kitaptan bir ilme sahip olan kişi de dedi ki, sen gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm. Nitekim diyor Allah Teala, Hazreti Süleyman gözlerini ondan döşemeye doğru çevirdiği zaman tahta oraya gelmiş buldu diyor. Öyleyse öyle bir tayin mekan ki, bu tayin mekanda kişinin nefsi, fizik vücudu, ruhu hepsi beraber gidiyor, o başka. Onun ötesinde asıl işlem. Bir başka varlığı da beraberinde getiriyor. İşte Allah Teala'nın ilmi böyle bir ilim. O gizli ilme sahip olanlar o bunu yapabilirler. Burada söz konusu olan kişi Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam gerçekleştirmiş o zaman Hazreti Süleyman zamanında. Bizim zamanımızda ben de gördüm onu. Demek ki bu kadar zaman parçası içinde hiçbir değişiklik yok. Bana Fatih Sultan Mehmet devrinde olanları anlattı.
4: Vay Allah.
3: Ben de onu sanki bugün anlatıyormuş gibi aklıma bile gelmiyor. Yani ya Fatih Sultan Mehmet devrinde biz yaşamıyoruz bu olaylardan. Saraya nasıl girdiğinden, Fatih Sultan Mehmet'le nasıl konuştuğundan filan bahsediyor. Adamın deli olduğu konusunda falan hiçbir endişem yok. Kesin. Ama bana öyle bir şey geldi ki sanki ben de o devirde yaşıyormuşum gibi. Sanki bizim devrimizmiş gibi. Sonra camiden çıkana kadar kayboldu. Yani arkamdaydı, bir adım arkamdaydı. Camiden dışarı adım attım. Hemen beraber gidelim, biz de yemek yiyelim falan diyecektim. Baktım kimse yok. O zaman dedim, vay be dedim. Tatlı Sultan Mehmet yerindeki. işte Ankara'da bir şey camii vardı ya hani. Bizim o eski dergâhtan yukarı doğru çıktığımız zaman Kocatepe tarafına giderken girdik çarşının içinde. Necati Bey'den iniyorsun, İzmir Caddesi'ne giriyorsun. İzmir Caddesi'nden devam ediyorsun. Orada bir pasaj var yukarıda İzmir Caddesi'nin. Ben yukarıya doğru gidiyorsun. İzmir Caddesi'nin de İnönü Caddesi'nin kesiştiği yere doğru giderken orada bir cami var. O bir pasajın içinde alt katta bir cami. İşte orada oluyor olay. O zamanlar cuma namazlarını şeyde kılıyorduk. Camilerde falan kılıyorduk da. Her şey adım adım gerçekleşti. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu üç tane kervanla karşılaşıp onlarla konuşmasından sonra gittiği yer Mescid-i Aksa. Burada Mescid-i Aksa'da kısa bir zaman geçiriyor. İçerisini bir geziyor, güzelce tavaf ediyor. Ondan sonra da oradan dikey olarak yükseliyor Allah-u Teala'nın katına. Şimdi hem Allah'ı hem de o katların bütün özelliklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce görmüş zaten. Gördüğünü Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde anlatıyor. Diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. O zaman kalbinden başka bir yerle görüyor. İşte bu başka bir yer ruhunun gözleri. Şimdi insanların itirazları şu yönde. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'dan bahsediyor. Hazreti Musa Allah-u Teala'yı baş gözleriyle görmek istiyor. Allah-u Teala diyor ki baş gözleriyle kimse beni göremez, sen buna dayanamazsın. Ama Hazreti Musa ısrar ediyor, ben diyor görmek istiyorum. Allah-u Teala da buyuruyor, bak diyor bu karşıdaki dağa tecelli edeceğim şimdi ben. O tecelliden sonra diyor tekrar talebin olursa o zaman değerlendirelim onu. Allah-u Teala dağa tecelli ettiği zaman Hazreti Musa bayılıyordur. Bayılması üzerine bir daha Hazreti Musa'nın Allah-u Teala'ya seni baş gözümle görmek istiyorum şeklinde bir talebi olmamış. Ama kalp gözüyle defalarca gördüğü kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baş gözüyle Allah-u Teala iyi görmek konusunda bir talebi yok Allah-u Teala'da. Allah-u Teala onu katına istiyor, ulaştırıyor. Sonsuz uzaklıkta 50 bin yıl mesafeden ışık hızıyla bir yere gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonsuz bir mesafeye bütün gök katları bitiyor, yokluğa geçiyor ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu olaylar saniyeyle geçen olaylar, birkaç saniyede gerçekleşen olaylar. Ve Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha evvel Cebrail aleyhisselam görmüş Sitre-i Müntaha'da. Sonra oradan ayrılmış, yokluğa geçmiş, yoklukta Allah-u Teala'yı da görmüş. Allah'la konuştukları da kesin. Fakat ruhun Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında kaybolması gibi bir kaybolma olayı yok. O bir vuslat olayı değil. Allah'ın zatında ifna olmak diye bir olay söz konusu değil. Allah'ın huzuruna çıkmak ve Allah-u Teala'yla sadece konuşmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın indinde bir yere ulaşılıyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç olayındaki görgü hangi standartlarda gerçekleşiyor? Ruhun gözleriyle gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhun gözleriyle Allah-u Teala'yı gördü. Hem de onun huzurunda gördü. Biz de Allah-u Teala'yı gördük ama bizim fizik vücudumuz oraya gitmiş falan değil. Ruhumuz da Allah-u Teala'nın huzurunda zaten namaz kıldırıyor. Ama bizim vücudumuzdan ayrılmış olan bizim ruhumuzla Allah-u Teala'nın huzuruna hiç çıkmadık. Kalp gözüyle gösterdi Allah-u Teala kendisine her seferinde. Yani nefsimizin kalbindeki gözle gördük Allah-u Teala'yı devamlı olarak. O kalp, o göz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın katına fizik vücuduyla çıkmadan önce defaatle Allah-u Teala'yı görmüş. Kim bilir kaç yüz defa, belki kaç bin defa. Ve bu sebeple Allah-u Teala diyor ki, kalbi diyor, gördüklerini, gözleriyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani daha evvelden Allah-u Teala bize gösterdiği şeyleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de göstermiş. Ve ne zaman ki oraya fizik olarak yükselmiş ruhun standartları içinde ve ruhunun gözleriyle görmüş Allah-u Teala'yı, orasını, indi ilahiyi, huzur namazını, tahtları hepsini zaten evvelce görmüş. Onun için Allah-u Teala diyor kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. İşte böyle bir olayda insanlar bu size anlattığım Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için bunu yadırgıyorlar. Bir insanın diyorlar Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşmamıştır. Böyle bir iddianın sahibi adamlar. Bizse kesinlikle biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu fizik vücudun örtü olarak Allah'ın katına kadar çıkmıştır. Kalbinin sesiyle Allah-u Teala ile konuşmuştur. Allah-u Teala ona aynı sesle hitap etmiştir. Yani Allah-u Teala ile olan insanın konuşmasında benim sizinle konuştuğum gibi konuşabilirsiniz Allah-u Teala ile. Allah gene eşittir. Kalbinizle konuşabilirsiniz. Kalbinizdeki sesle Allah gene eşittir. Ama Allah-u Teala sizinle konuştuğu zaman bu kulaklarınızın duyabileceği insan sesiyle konuşmaz. Onun nidası kalbedir. Tıpkı bunun gibi huzur namazındaki sesler kalbin sesidir. İmam farzlarda da sünnetlerde de kalbiyle konuşur. Kalbiyle konuşması son derece özel bir sonuç doğuruyor. Madde 1, sıranın en başında olan imamla sıranın sonsuz uzaklıktaki sonu arasında hiçbir zaman farklılığı yok. İmam kilometrelerce, belki yüzlerce kilometre önde, imam secde ettiği zaman arkasındaki milyonlarca insan ruhu da aynı anda secde ediyor. Onarlık sıralar halinde. Öyleyse bir stadyuma gidiyoruz bayramlarda. Bakıyoruz ki başta gidenlerle sonda gidenlerin ayakları birbirinden farklı. Şeye, bandaya olan uzaklıklarına göre dizayn ediyor bu. Sesin hızına göre. Ses kimin kulağına, davulun sesi gelmişse, hangi anda gelmişse ayağını o anda yere basıyor. Ama öndekilere çok daha evvel geliyor ses. Belki bir saniye evvel, belki bir saniyeden daha fazla evvel. Onlar ayaklarını basmışlar, ötekilerin ayakları hala havada. Sondakilerin. Ama orada kilometreler boyunca hiç kimsenin birbirinden farklı bir durumu yok. Birinci farklılık bu, herkesin aynı anda secde etmesi. İkinci farklılık, sünnetlerde de, farzlarda da buradaki ayrılık oluşmaz. Her ikisinde de imam iç sesiyle konuşur. İç sesiyle konuştuğu için sünnetlerin veya farzların kalp duyulması arasında bir farklılık oluşmaz. Üçüncüsü, sünnetleri de herkes aynı anda kılar. Bu sebeple Allah-u Teala'nın verdiği emre göre biz de size sünnetleri aynı anda kıldırıyoruz, aynı anda kılıyoruz. Sünnetlerde bize tabi olmuyorsunuz. Ama aynı anda kılıyoruz. Orada da öyle, sünnetlerde tabi olunmuyor, aynı anda kılınıyor. Peki farklılık ne? Burada kalbimizin sesiyle konuşursak insanların çoğu işitmiyor. Ama orada kalbimizin sesiyle kıldırdığımız zaman herkes aynı anda kalbimizden geçeni gene kalpleriyle işitiyorlar. Kulaklarıyla değil, kalpleriyle işitiyorlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala'nın huzurundaki konuşması da bizim sizinle konuştuğumuz gibi bu tarzda bir sese dayalı konuşma değildi. Kalbi bir konuşmaydı. Kalbin Allah'la konuşması, Allah'ın da onun kalbine hitabı söz konusuydu. Kalise her açıdan farklı bir olayla karşı karşıyayız. Kainattaki en üstün insanla onu yaratan Allah karşı karşıya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bu olaydan kim bilir ne kadar evvel Allah-u Teala'ya ulaşmış, Allah'ın zatında ifna almış, Allah-u Teala ona bir taht ihsan etmiş, bir tane ruhunu yaratmış, ikinci katta ruhu var, vazifeli olan birçok yerler var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ve ama Allah-u Teala'nın huzuru, Allah-u Teala'yı ilk defa gördüğü zaman nefsindeki kalbin gözüyle görmüş. Nefsinin baş gözüyle değil. Fizik vücudunun baş gözüyle değil. Zaten mümkün değil. Rüyada da görmemiş. Rüyada olsa nefsinin baş gözüyle görecek. Hiçbir nefs gök katlarını açıp da Allah'ın huzuruna yükselemez. Hiç kimse rüyasında Allah-u Teala'yı göremez. Kim rüyamda ben Allah-u Teala'yı gördüm diyorsa doğruyu söylemiyor. Çünkü insanın nefsinin Allah'ın katına yükselmesi mümkün değil. Allah-u Teala sadece kalp gözüyle görülür. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin dışındaki insanlar tarafından Allah-u Teala sadece kalp gözüyle görülür. Nitekim o da Miraç olayı olmadan evvel Allah-u Teala'yı sadece kalp gözüyle görmüştür. Öyleyse böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neler yaptığına dikkatle bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri döndüğü zaman herkes ona inanmadı. Hele küfür içinde olanlar hiç inanmadılar. Hemen koşa koşa ondan sonra gelen önemli kişiye, Hazreti Ebu Bekir'e gittiler. Aynen böyle söylediler. Dediler ki seninki delirmiş. Kim diyor seninki dediğiniz kim? İşte diyor sizin peygamberiniz. Devam edin diyor. Diyor ki ben Allah'ın huzuruna çıktım, Allah'la konuştum. Bunu diyor kimden duydunuz? O mu söyledi yoksa onun ağzından duyan başka biri mi söyledi size? Diyorlar ki o söyledi, ondan duyduk. Öyleyse diyor, ben diyor kanımla ve canımla şehadet ederim ki eğer o öyle söylüyorsa mutlaka söylediği doğrudur diyor. Ben soruyorum onlara, şimdiye kadar diyor içinizden herhangi birisi onun herhangi bir konuda yalan söylediğini gördü mü diyor. Böyle bir olaya şehadet eden birisi çıkabilir mi aranızda? Hiç kimsenin çıkmasının mümkün olmadığını biliyorum diyor. Onda da bu sebeple emindir diyor. Herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e emin diyor. Bu sebeple Hazreti Ebu Bekir diyor ki ben kendi hayatımı buraya veririm ki o böyle söylediyse mutlaka söylediği gerçektir. İşte bu tartışmalar olurken kervanlardan bir tanesi geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sorun bakalım diyor kervana. Kervandakiler de onun böyle söylemesine meydan kalmadan hemen geliyorlar. O yolculuklarınızı karşılaştıklarını anlatıyorlar. Yahu diyorlar sen orada ne arıyordun soramadan kayboldun gittin diyorlar. Sonra bir hafta sonra öteki kervan geliyor. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bir hafta sonra öteki kervan geliyor. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ve aralarında sadece saniye farkı var. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci kervandan ayrılmasıyla ikinci kervana ulaşması arasında saniye farkı var. Halbuki kervanlar birer hafta arayla geliyorlar. Evvela inanmak istemiyorlar kervanların söylediğine. Bunlar da diyorlar herhalde aldatılmışlardan. Ama inceledikleri zaman kervandaki kendilerinden olan insanlar da, İslam olan insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Gördük ya diyorlar. Geldi diyorlar. Gördük, konuştuk onunla. Üzerinde şu elbise vardı diyorlar. Doğru mu? Doğru. Herkes şehadet ediyor ki üzerinde aynı elbise var. Aynı zaman parçası içinde. Gene de inanmamışlar. Demişler o zaman biz sana Mescid-i Aksa hakkında soracağız. Kaç penceresi var demişler. Pencerelerin şekilleri ne? İnsanın zaten aklına tutabilmesi mümkün mü? O kadar 70-80 tane pencereyi ne zaman onlar sorarlarsa Allah-u Teala hemen gözünün önüne getiriyormuş. O da sayıyormuş. Ondan sonra hemen söylüyormuş cevabı. İşte görülüyor ki Miraç hadisesi başlı başına bir güzellik. İnsanların akıllarının ermediği şey bu fizik alemde fizik vücutların fizik standartlara tabi olmaları. Halbuki bu fiziğin ötesinde bir olay. Hangi açıdan fiziğin ötesinde bir olay? Allah-u Teala'nın dizaynında şunu görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fizik vücuduna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu örtü olmuş. Fizik vücudun her yerini kaplamış. Zaten iki vücut birbirinin %100 aynı. Dolayısıyla ikisi üst üste geldiği anda

baktığımız zaman anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun ruhu örtü olmuş. Örtü olduğu zaman bir defa zaman faktörü sıfıra inmiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'nın huzuruna ulaşması 8 saat, 10 saat, 20 saat falan sürmemiş. Birkaç saniye içinde oraya ulaşmış. Mesafe sonsuz da olsa Allah-u Teala'nın o anda verdiği hız sonsuz olduğu için, düşünce hızı olduğu için daha evvelce gördüğü orasını düşündüğü anda fizik vücut düşüncenin hızıyla, aklın hızıyla oraya ulaşıyor. Yani akıl fizik vücudun o andaki ağırlığı, ruhun ağırlığı sıfır olduğu cihetle fizik vücudun da ağırlığı sıfır. Sıfır olduğu için nefsin, ruhun, nefsin ve fizik vücudun akıl tarafından taşınması akla hiçbir yük getirmiyor. Fizik vücut, ruh öyle bir standartta ki başka başka alemlerden geçmiş olsalardı ne olacaktı? O alemlere göre otomatik olarak kendini ayarlayacaktı. O alemin varlığı olmayacaktı. Olmayınca akla bir yük getirmiyor. Akıl sıfır yüklü bir nesneyi beraberinde götürüyor. Öyleyse bu tayin mekanlardan fizik vücut tayin mekanının olduğu gerçek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki birkaç saniye, belki birkaç dakika kaybolmuş. Evin içinde görememişler. Yani böyle kısa sürede olsa, belki saniyelerle ifade edilen bir devrede onun yok olması, böyle bir standart, onun çok kısa bir zaman parçası içinde bu Allah Teala'nın huzuruna çıkıp dönmeyi gerektirir. Hatta belki o zaman hangi validemizde onunla beraber olan Hazreti Hatice miydi, Hazreti Ayşe miydi, şimdi hatırlayamıyorum. O demiş ki ben hatta ayrıldığında demiş fark edemedim. Yani o kadar az bir ayrılık zaman ayrı parçası ki farkına bile varmamışlar o ayrılmanın. Yani böyle birkaç saniye, birkaç dakika ayrılık standartları içerisinde değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği sözün ne kadar büyük bir gerçek olduğunu görüyor. Sizin orada 1000 yıl, burada 1 güne eşittir diyor. O kadar bir zaman parçası içinde çıkmış ve inmiş, belki oranın saatlerine göre saniyenin belki milyarda biri. Burada da aynı standartta, aynı sistemi uyguluyor Allah-u Teala. Burada da zamanı fek ediyor, yok ediyor. Şimdi hangi açıdan düşünürsek düşünelim, her şeyin yerli yerine cuk oturduğunu görüyoruz. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücuduyla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmış olsaydı o zaman büyük problemler olurdu. Yani fizik vücudun oraya ulaşabilmesi kim bilir ne kadar yıllık bir yolculuğu gerektirecekti. Mesela diyor ki Allah-u Teala 50 bin yıllık yol diyor. Melekler oraya diyor bir günde çıkarlar diyor. Ama insan ruhu bir anda çıkıyor. İşte insanın kainattaki Allah'ın yarattıkları arasındaki en üstün varlık olmasının arkasında bu gerçekte var. Ruhun bizde oluşu. Dikkat edin, Allah'ın zatından gelen tekrar zatına dönecek olan bir varlık bizim içimizdeydi. Onu Allah'a göndermeden evvel hepimizin içindeydi. O ruh sebebiyle insan kainattaki Allah'ın yarattıkları bütün varlıklar arasında en üstünü. Allah Teala Hazreti Adem'e secde edilmesini emrettiği zaman ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi onun önünde secde edin diyor. Yani demek istiyor ki onun içinde bana ait olan, bana geriye dönecek olan, hiçbirinizde olmayan, hiçbirinize vermediğim özel bir şey var. O diyor benim yarattığım ruh, ona verdim sadece diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne meleklerin, ne cinlerin, ne başka bir varlığın hiçbir vücudunu Allah'a ulaştırması, Allah'ın zatına ikna etmesi, başka bir ifadeyle Allah'ın zatının onların herhangi bir vücuduna örtü olması, sığınak olması hiçbir zaman mümkün değil. Sadece insana has bir olay. Yani neye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın huzuruna nefsi fizik vücuduna örtü olarak da gelmiyor da ruhu fizik vücuduna örtü olarak geliyor? Çünkü Allah'ın katında Allah'ın farklılığına tahammül edebilecek olan

0: Sadece bir tek varlık var. Ruh. Ruhtan başka hiçbir varlık tahammül edemezdi. Bu sebeple Hazreti Musa'nın bayıldığını görüyoruz. Hem de ne kadar mesafede. Karşıki dağ Allah-u Teala tecelli ediyor. Hazreti Musa karşıki dağdan bayılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde örtü olan nefsi olsaydı mesela, o zaman onun dayanabilmesi mümkün değildi. Fizik vücudu olsaydı hiç mümkün değildi. Ama ruhu var. O ruh gidiyor. Beraberinde fizik vücuda sürükleyerek ama giden ruhu. Öyleyse ruhun özellikleri bütün boyutlarda geçerli. İşte vaktiyle hangi evli olduğunu unuttum ama olay Bursa'da geçiyor. Birisinin bir büyük problemi var. Yemin etmiş hacca gitmek üzere. Hanımı da bırakmıyor. Büyük problemler olmuş evde. Ve adamcağız böyle huzursuzluk içinde giderken kızı meleysem çıkıyor karşısında. Diyor ne problemin ne? İşte diyor böyle böyle olay. O zaman sen diyor falancaya git diyor. Bir evliyanın adını veriyor ona. O da gidiyor ona. Diyor ki ayaklarının üzerine bas. Basıyor. Şimdi bana sımsıkı tutun diyor. Tutunuyor. Aç deyinceye kadar diyor sakın gözünü açma. Açarsan diyor her şey biter. Ve gözünü aç diyor. Kabe'deler. Orada herkes onu görmüş. Kabe'de olduğunun kesin ispatı. Ondan sonra dönmüş geriye. Ve tabi hanımı inanmıyor. Adamın parası yok. Kabe'ye gitmesi mümkün değil. Hanım da diyor eğer gidemezsen beni boşayacaksın. İstemiyorum diyor. Hacca gidemeyen bir insanla evli kalmam. Adamcağızın parası yok. O zaman Hızır Aleyhisselam Allah-u Teala gönderiyor Hızır Aleyhisselam'ı. Hızır Aleyhisselam kendisi götüremez miydi? Götürebilirdi ama bir başkasının da yetkili olduğunu göstermek için ona gönderiyor. O da söylediğim standartlarda götürüyor onu. Böyle olaylar çok yaşanmıştır. Mevla Celalettin'in Rumi'nin tencereyi Mekke'de alışı, tekrar aynı tencerenin aynı gün Konya'ya dönüşü, bu olaylar çok, bu olayı tam olarak anlatabilen olaylar. Fizik olarak görünüyor orada. Bir tencere pilav, tepsi pilav gidiyor oraya, orada yeniyor, tepsi aynı gün, oradan çıkıyor Mevla Celalettin'in Rumi tepsiyle beraber. Dışarı çıkınca kimse göremiyor bir de onu. Bir de bakıyorlar Konya'da. Konya'dakiler zaten beraberler. Bir 15 dakikalık bir gitme gelme olayı olmuş sadece. Yani bütün bunlar tayin mekan olayının bir bütün olarak gerçekleştiğini gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de aynı olayla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkması eşyanın tabiatına bize çok uygun görünüyor. Başkalarına uygun görünmeyebilir. Ama söylediğimiz kanunları bilen insanlar için burada hiçbir problemin olmadığını görüyoruz. Bu meselenin aslına ışık tutabilmek için kanunları bir defa daha gözden geçirelim. Birinci kanun, sonsuz hızlığa hareket etmesi için bir partikülün veya bir vücudun o alemin dışında bir aleme ait olması lazım. Hangi alemde seyri sülükteyse, hareket halindeyse, o alemin dışında bir aleme ait olması temel şart Allah-u Teala'nın. Düşünce hızıyla bir varlığın ister bir vücut olsun, ister bir tek partikül olsun, hareket haline geçebilmesi sadece bu şartla mümkün. İşte bunun için Allah-u Teala insanı üç ayrı vücuttan yaratıyor. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz, zahiri aleme olan, ait olan bir fizik vücudumuz ve emr alemine olan, ait olan Allah'a ait olan bir de ruhumuz var. Bunların sadece bir tanesine her alemde o alemin dışında bir hüviyete kavuşmak imkanı vermiş Allah-u Teala. Adem Aleyhisselam'ın da secde edilmesine sebebiyet veren o vücudumuz, ruhumuz. Ruh bu sebeple çok özel bir yapının sahibidir. Ruh bu dünyada dilediği anda görünür olabilir birçok evliyayı. Aynı anda iki şehirde birden çok insan görmüştür. Ya da Türkiye'deki şehirde değil, bir tane Türkiye'deki şehirlerden birinde, bir de Mekke'de veya bir Medine'de. Bu olaylar çok yaşanmıştır. Böyle bir olayın yaşanmasında aslında fizik ötesi bir olgu yok. Allah'ın kanunları orada da geçerli, burada da geçerli. Ne yapmış Allah-u Teala? Kişinin ruhuna aklı kumanda ettirmiş, onu göndermiş oraya. Fizik vücudu kimse görmüyor. Fizik vücut evde uyku halinde. Veya daha öteye geçmiş Allah-u Teala. Fizik vücudu da o şehirde dolaştırmış. Kendi bulunduğu şehirde dolaştırmış. Ama ruha o kişi kumanda etmemiş. Çünkü fizik vücuda akıl kumanda ediyor o sırada. Allah-u Teala da ruha kumanda etmiş. Eder mi? Her zaman eder. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve rabitu diyor. Rabıta edin diyor. Rabıtanın nasıl gerçekleştiğine beraberce bakalım. Mürşidinizi görüyorsunuz. Görmeniz yetmez. Ona sual soruyorsunuz. O da size cevap veriyor. Böyle bir dizaynda diyelim ki aynı anda belki 1.000 kişi olur, belki 100.000 kişi olur da 10 kişi diyelim biz aynı anda mürşidin ruhunla konuşmak imkanının sahibi olmuş. Bunlardan sadece bir tanesi mürşidin başının üzerindeki ruhtur. Mürşid sadece onunla konuşabilir. Onun vasıtasıyla kişinin kalbine hitap eder. Ondan haberdardır. Ya geri kalan 9 tanesi? 9 tanenin hepsini Allah kumanda ediyor. Ve bütün cevapları Allah-u Teala'dan alıyorlar. Zaten ruh da o sırada onunla konuştuğunda mürşidin ruhu konuşuyor, başının üzerindeki ruh konuşuyor ama gene bilgiyi Allah-u Teala'dan alıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininde güzellikler sonsuzdur. İnsan böyle tayin mekanlardan bir tanesini bile yaşasa bir uçma tutkusu diye bir tutku o kişiyi kaplar. Ve bir daha vazgeçemez. Çünkü bu Allah-u Teala'nın o kadar güzel bir ihsanıdır ki bütün zevklerin belki de en üstünü. Onun için bu devrede Allah-u Teala Elmasıyla esmasının son esma olarak kullanılmasını istiyor. Yani en çok kullanılan esma. Onun için bizim esmalar arasında El-Masir en çok kullanılandır. Bu devrin simgesi. El-Masir hareket halinde olmak demek. Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmış olmak demek. Hareket halinde olmak yani mekan değiştirmek, sonsuza kadar hareket etmek hepsi El-Masir esmasının içine giriyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala'nın huzuruna bu esmayla yükselmiştir. El-Masir esmasıyla yükselmiştir. İşte meseleleri yerli yerine oturttuğumuz zaman hiç de yadırganacak bir şey yok. Ama insanlar fizik vücutlarıyla her şeyi yaşamaya alıştıkları için fizik vücudun da Allah-u Teala'nın evliyası olmayan bir insanın fizik vücudunun değil Allah'ın katına çıkması, buradan sokağa çıkması bile uçarak mümkün değil. Bu duvarın içinden geçmesi mümkün değil. Öyleyse yanlış mı düşünüyorlar? Doğru düşünüyorlar ki ama kendilerine göre düşünüyorlar. Kendi hudutlarının içinde gerçekten onların söylediği gibi görünür olay. Ama Allah'ın bir evliyası bunları yaşadıysa o zaman Allah-u Teala ona kanunları öğretmiştir yaşattığı zaman. O da bakıyor ki her şey yerli yerinde. Hani Merkez Efendi'nin dediği gibi adının Merkez Efendi olmasının sebebi o. Diyor ki ben de dolaştım diyor. Her yeri diyor. Ama diyor onların gördüğü mahkemelerdeki o haksızlıklar bana diyor hiç tesir etmedi. Çünkü bir de baktım ki diyor amel defterlerinde Allah-u Teala hesapları ödemiş bile. Kim kine hangi haksızlığı yapmışsa onun amel defterinden almış haksızlığı yapandan ömür tarafın amel defterine ilave etmiş. Yani hayat filmine. Allah-u Teala hesabı çabuk görendir diyor. Baktım her şey yerli yerinde. Hiç diyor öyle bir haksızlık olayını falan ben göremedim diyor. O zaman Sümbül Efendi Hazretleri diyor ki tamam diyor bu. İşte diyor bu. Yerime oturacak olan işte diyor bu. Allah-u Teala'nın bütün dizaynı o standartlar içindedir. İşte Muhittin-i Arabi Hazretleri kendisinin sataşmaların çoğaldığı bir noktada falanca yere gelin diyor. Geliyor herkes, toplanıyor. O da merdivenlerin üzerine çıkıyor. Sizin taptığınız şey diyor, benim ayaklarımın altında diyor. Hemen yakalayıp katlediyorlar. Ve bu olaydan hemen sonra Allah-u Teala'nın Konya'daki bir evliyası onun bir talebesi anlatıyor. Efendim diyor, bir anda diyor kapıya doğru yürü, pencereye doğru yürüdü diyor. Ben nereye gidiyorsunuz dedim diyor. Muhittin diyor, geldi demin bana diyor, ben maneviyim, senin gelmen lazım, bana büyük bir haksızlık yapıldı dedi diyor. Ben şimdi diyor bu meseleyi halletmeye gidiyorum. Ve oradan gidiyor. Pencereden çıkıp gidiyor. Şimdi ben pencereden nasıl çıktı, nereye gitti falan derken çıktım baktım diyor, kimseyi göremedim. Ne bir ip vardı diyor, ne bir merdiven vardı ama diyor efendim gitmişti. Sonra diyor geldi, anlatmış ona. Demiş gittim oraya, onu demiş yakaladım ve gereğini yaptım. Şimdi yıllar sonra bu talebe oraya gidiyor bu olayın arkasında ve diyorlar ki işte bu adam öldürmüştü, falanca adam, şurada gömülü adam. Sadece diyorlar onun duvara döndüğünü gördük, öbür tarafa geçti. Sonra öbür tarafa ulaştığımızda ölmüştü diyorlar. O talebenin mürşidi olan zat Muhyiddin Arabi Hazretlerinden o şeyi almış. Talebi almış. Gidip onun cezalandırılması talebini almış. Gitmiş hemen Ahmet neydi? Hatırlayamadın ismini. Ahmet Yesevi miydi? Değil. İşte olayları dizayn ettiğimiz zaman eski evliyalardan aşağı yukarı hepsinin bu olayları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir olay. Ve bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedeflere ulaşmak ve herkes için ulaşmak en rahat şartlar altında mümkün. Allah-u Teala'nın kanunları, eğer kanunları kendisi öğretirse bakıyorsunuz ki bir aleme ait değil sadece. Bütün alemleri kapsıyor. Zamanımız ilminin bu kadar hızlı kalışının arkasında bir tek alemde olduklarını zannediyorlar insanlar kendilerini. Yani fizik alem var, fizik alemin standartları var. Bu standartlarda elektronlar yakalanabiliyor. Ama karşı elektronlar yakalanamıyor. Nevsin hiçbir şeyi yakalanamıyor. Anti elektronlar da yakalanamıyor. Anti karşı elektronlar da yakalanamıyor. O zaman demek ki bildiklerimizin yanında bilmediklerimiz o hesaba dayalı. Yani bizim renk, ışık ve ses olarak algılayabildiğimiz sistem 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir mesafe sadece. O 5 milimle 11 milim arasındaki sesleri duyabiliyoruz, ışığı görebiliyoruz ve hissedebiliyoruz neticede. Ama sisteme baktığımız zaman eksi sonsuzdan başlayıp sıfıra kadar yaklaşan dalga boylarının hiçbirini algılayamıyoruz. Sıfırdan itibaren 5 milime kadar dalga boylarını algılayamıyoruz. Ne renk olarak, ne ışık olarak, ne ses olarak. 11 milimden tezini gene algılayamıyoruz. Öyleyse düşünün ki insan adı verilen bu mahluk kainattaki en üstün mahluk. Allah-u Teala her şeyi bu mahluk için yaratmış. Mahlukunun üstün olmasının sebebi de ona verdiği ruh adlı bir özel vücut. Özellik son derece önemli bir özellik. Allah'ın zatına ulaşabilen ve Allah'ın zatının neticede mutlaka örtü olduğu bir varlık. Mekan olduğu bir varlık. Allah'ın zatının sığınak olduğu bir varlık. Meyap olduğu bir varlık. Öyleyse insanı bütün mahluklardan üstün tutmanın bütün frekansları orada yatıyor, ruhta yatıyor. Ruh bir ispat vasıtasıdır. İnsanın üstünlüğünün ispatıdır. Ne meleklerde, ne cinlerde, hiçbir varlıkta Allah'ın zatına ulaşabilen, Allah'ın zatında kaybolabilen, Allah'ın zatına bir giriş var. Veya Allah'ın zatında kaybolmak söz konusu. Yok olmak söz konusu. Yalnız insana has bir olay. Şimdi Allah Teala Harut'la Marut adlı iki tane meleğin üstünlük telakkilerine karşılık cevap veriyorsunuz, diyor, yapamazsınız. Onlar diyorlar ki, niçin üstün olduysa o, onu bize anlat, biz de yapmak istiyoruz. Diyor ki, ben ona nefs verdim. Nefsine hakim olabildiği takdirde üstün bir varlık olur. Yoksa diyor, hayvanlardan daha aşağıdır. O zaman biz ondan üstünüz diyorlar, biz de gidelim. Bizi de nefs ver. Allah-u Teala yapamazsınız diyor, onlar da yaparız diyorlar. Ve iki meleği Babil şehrine indiriyor Allah-u Teala. Babil şehrinde bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası gidip benim karıma ne yaptınız deyince kadını da öldürüyorlar. Nefs öyle bir hastalık ki kendine hakim değiller. Hemen apar topar alınıyorlar yukarıya. Allah-u Teala diyor ki, ben diyor size demedim mi diyor yapamazsınız diye. Onlar da itiraf ediyorlar ki yapamazmışız diyorlar. Şimdi insanoğlunun üstünlüğünün dizaynına baktığımız zaman bu üstünlükte Allah'ın bir üstün yaratığının, kendi zatına kabul ettiği üstünlükte bir yaratığının her insana emanet olarak verilmesi var. Herkes ruhun sahibidir. Bütün insanlar onun sahibi kılınmış. Ve onu ona iade etmekte de vazifeliler. İşte onun üstün vazifelerinden bir tanesi de sahih mekan yapmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh dahi mekanıyla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmasının sebebi yalnız ruhun Allah'ın zatındaki bir görüşe yeterli oluşu, Allah'ın zatına ulaşmaktaki o son derece yüksek frekansa yalnız ruhun tahammülü olması ve yaratıcıya yaklaşabilmenin bütün özelliklerine sadece ruhun sahip olması. Her açıdan ruhtan daveti de bu vazifeyi yapabilecek olan bir varlık yok. Onun için ruh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatına örtü olmuş. Allah-u Teala'yı ruhunun başındaki gözlerle görmüş. Ruhunun gözleriyle görmüş. Ve Allah-u Teala ne kadar güzel bir şey söylüyor orada. Birçok şeyleri ispat eden bir şey. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Allah-u Teala zatını birçok evliyasına gösterir. O gösterdiği kişiler Allah-u Teala'yı görmüşlerdir. Ama kalpleriyle gördükleri için hiçbir sıkıntı duymamışlardır. Onlarda onları bayıltacak olan hiçbir işlem vücuda gelmemiştir. Hazreti Musa'nın bayılmasının sebebi baş gözleriyle Allah-u Teala'yı görmekte ısrar edişi. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşemez. Çünkü insan vücudu Allah'ı görebilecek olan yetenekte bir göz sahibi değildir. Neden değildir? Çünkü fizik vücut zahiri alemin bir parçasıdır. Allah-u Teala ise zahiri aleminde değil, gayb aleminde değil, emr aleminde değil, her şeyin ötesinde sonsuzluğun sahibidir. Yokluğun da sahibidir. 6 tane alem yaratmıştır. 3 alem ve onun zıttı 6 alem ediyor. 7. alem yokluk, hepsinin sahibi Allah-u Teala'dır. Ve yoklukta vardır. Yoklukta var olabilen tek varlıktır. Allah-u Teala'ya ulaşana kadar sitetin müntaha ile Allah arasındaki mesafeyi ruh da yoklukta var olabilen tek varlık olarak aşabilen yegane yaratıktır. Bütün melekler sitetin müntaha'ya kadar çıkar, öteye geçemezler. Azrail aleyhisselam da dahil, Cebrail aleyhisselam da dahil. Kimden bahsederseniz bahsedin, Allah-u Teala'nın hiçbir meleği burasını aşıp da Allah-u Teala'nın zatına ulaşamaz. Ama ruh yoklukta var olabilen Allah'ın en kıymetli mahlukudur. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ruh fizik yüzüne örtü olarak bu işlemi Allah-u Teala gerçekleştirmiştir. Allah-u Teala'nın hepinizi her çeşit tayin mekana ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as-salavat.
1: Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi, yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman, bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki
2: itaat mevsimidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi mevsesinin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasleti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasletidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasınız artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız, onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir, ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz, daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın, hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kazar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
3: Hocam efendim, öncelikle mübarek emeğinizden inşallah sonsuz süreklerinizi ekliyoruz. Çok kıymetli duyarlarınızı diliyor ve inşallah bu büyük bu eşsiz ve yeni sohbetinizde zaten muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerimize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek emeğinizden sonsuz sebep ekliyoruz inşallah.
4: Allah razı olsun Merhan. Biz de hepinizin gözlerine öperiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepimiz bir defa daha el ele, gönül gönüle beraberiz. Bir defa daha ondan bahsetmek imkanını bulduk. Bir defa daha bütün kalpler beraber yek vücut olmuşuz. Allah ile birlikteyiz. Allah'ın ülkesinde, yani eksilerin bittiği, artıların var olduğu yerdeyiz. Hepimiz Allah içindeyiz. İnsanlar idrak etseler de etmeseler de Allah için yaratılmışlardır. İşte Allah-u Teala Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiğinde derler ki biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Allah'a mutlaka ulaşacağız. Ruhumuzu muhakkak Allah'a ölmeden hemen ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerimede de Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. İşte hidayete erenler onlardır. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. Kim bu insanlar? Allah'a geri dönecek olanlar. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri bir hidayet tarifi veriyor. Ruhun hidayeti. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, ait olduğu yere emanetin geri dönmesi, bu bir büyük mutluluktur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zamanımızda insanların 190'dan fazlasının unuttuğu Allah'ın 11 defa üzerimize farz kıldığı bir olgudur vuslat. Ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a geri dönüşü, ölmeden evvel ölmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat nimet versin. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde bahsedilen ruhun Allah'a geri dönerek insanoğlunun hidayete ulaşması çok açık bir şekilde başka ayetlerde de ifade buyurulmuş. Âl-i İmran 73'te Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bu ruhumuzun hidayetidir. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesidir, ulaşmasıdır. Allah Teala bu hususu üzerimize farz kılmış. Diyor ki Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ölmeden evvel, üzerimize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin adına, ister kabir azabı deyin, ama mutlaka bu azap gelmeden önce bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekûn diyor. Ona dön, Allah'a dön ve takva sahibi ol. Ruhunu Allah'a döndürerek, ulaştırarak takva sahibi ol diyor Allah Teala. İkinci farz. Ve Allah Teala üçüncü defa farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde bütün ruhlara birden hitap ediyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından bize verilen bir emanettir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Allah'ın ruhundan bize üfürmesi kainatın en üstün mahlukları yapar bizleri. Çünkü içimizde Allah'a ait olan, mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir vücut var. Bu vücudumuzun aynı görüntüde ruhumuz. İşte Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu bir Allah'ın güzelliğidir. Bu güzelliği yaşamak, işte söz konusu olan O'dur. Ruhun Allah'a geri dönmesi, Allah'a ulaşması. Hangi ruhun? Allah'ın bize kendisinden üfürdüğü ve tekrar kendisine dönmesi gereken. Araf 72'de Allah-u Teala diyor ki, biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Kabulden kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. O emaneti yüklenmeyi kabul etti. Çünkü insan cahildir ve inkar edendir. Burada Allah-u Teala iki tane vasıf veriyor. Cahil ve nankör. Bu iki vasıf nefsimize ait. Anlıyoruz ki Allah-u Teala ruh adı verilen bu emaneti nefs ve fizik vücut ikilisine teklif etti. Ve insan emaneti yüklendi. İşte bu emanetin mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönmesi söz konusu. Allah Teala adına vuslat diyor. Kainatın en güzel vuslatı, ruhunuzun onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Allah'ın zatında yok olmasıdır. Bu büyük sevki hepiniz yaşamalısınız. Hamdolsun ki çoğunuz yaşadınız. Öyleyse ben çoğunluğunu Allah'ın evliyalarının teşkil ettiği bir büyük gruba sesleniyorum. Ve diyorum ki Allah-u Teala'nın huzurunda sizi tebrik ederim, tebcil ederim. Bu güzelliği yaşadınız, başardınız, Allah'ın evliyaları oldunuz. Evliya biliyorsunuz dost demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evliya kelimesi aslında çoğul bir kelimedir. Veli kelimesinin çoğuludur. Ama dilimizde tekil olarak kullanılmaktadır. Evliya deyince bir Allah'ın dostunu düşünürsünüz. Halbuki evliya Allah'ın birçok dostu demektir. Yani veliler demektir. Allah'ın dostları demektir. Fakat dilimize çoğul olarak yerleştiği için, çoğul olarak, aslında çoğul olan bu kelime tekil olarak yerleştiği için evliya kelimesi ve evliyalar kelimesi dilimizde rahatlıkla kullanılır ve çoğunluğun kabul ettiği bir genel kelime olduğu için yanlış sayılmaz. Biz sadece Arabi istikamette kelimenin asli yapısından bahsettik. Tekini veli kelimesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki çoğunuz o sınırlardan içeriye girdiniz. Ruhunuzu hamdolsun ki Allah'a ulaştırdınız. Ve Allah'ın evliyasından oldunuz, evliyalarından oldunuz, veliler olmak şerefine erdiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında herkes evliya idi. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmıştı. Yetmez, üst derece evliya idi. fizik vücudunu da, nefsini de, hatta iradesini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize farzdır demiştik ve 3 ayet-i kerime vermiştik. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi 1. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi 2. Ve Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi 3. Zariyat 50'de Allah Teala diyor ki fefirru inallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a sığın. 4. farz. Allah Teala açık bir şekilde Allah'a firar et diyor, Allah'a kaç diyor, Allah'a sığın diyor. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebira men ena ve ileyye. Kim bana ulaşmayı gerçekleştirdiyse, kim bana döndüyse, sen de onun gibi benim yoluma tabi ol. Kim hangi yolu takip ederek bana ulaştıysa, sen de onlar gibi benim yoluma tabi ol. Vettebi sebila. Yola ve yola tabi ol. Men enabe ileyye. Men o kişi der ki enabe ileyye, bana ulaştılar, bana döndüler. Kim bana hangi yoldan döndüyse, sen de aynı yola, aynı sebile tabi ol ve böylece ruhunu bana ulaştır diyor Allah Teala Lokman 15'te. 5. ayet-i kerime. Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşayü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Ve kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Burada Allah Teala selam yurdu kullanmasına rağmen aslında bu kelimenin teslim yurdu olarak Türkçeleştirmesi lazım geldiği konusundayız. Neden bu konudayız? Çünkü Allah Teala o selam yurduna kimi ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yolun adı. İşte Nisa 175. Allah Teala buyuruyor,

Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı, kavuşmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran

bir uzantısıdır. Asıl anlamı teslim yurdudur burada. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gönderildiği yol, Allah'a gönderildiği yol, Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesiyle ifade ettiğimiz gibi, aynı zamanda Enam suresinin 87 ve 88. ayet-i kerimesi de aynı hedefi vurguluyor ve bize onu söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki biz onların babalarından anne ve babalarından kardeşlerinden çocuklarından ve onların çocuklarından seçeriz. Sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz insanları bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırırız diyor. Öyleyse açık bir şekilde görünüyor ki Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hidayete erdirdiği, Allah'ın zatına erdirdiği yolla insanları selam yurduna davet ediyor. Ama yol Allah'ın zatına ulaştırıyor. Allah-u Teala burada kendi zatı için selam yurdu ifadesini kullanmış. Aslında söz konusu olan bildiğiniz gibi Allah'a teslim olmaktır. Burada bir defa daha Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini söyleyelim. Diyor ki Allah-u Teala وَاَنِيْبُ اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ اِنْ قَبْلَنْ يَتِيكُمْ اِنْ عَزَابًا. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ona, Allah'a dönün, ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve ona teslim olun. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olmaktır. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Bakıyoruz ki ruhumuz bir emanet, Araf 72'ye göre. Ne diyordu Allah-u Teala? Biz emaneti göklere ve yerlere teklif ettik. Ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan yüklendi. Çünkü o zalimdir ve cahildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, emanet ruhunuz bir emanet. Ve o emaneti onun sahibine teslim etmekle mükellefsiniz. Yani Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi de aslında ruhunuzu Allah'a döndürmenizi Allah'ın emrettiği bir ayet-i kerimedir. Ruhunuzu Allah'a döndürerek, Allah'a ulaştırarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu muhsin kılarak, nefsinizi de ahsen kılarak Allah'a teslim edersiniz. Daha sonra ise son emanetinizi, iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Teslimler tamamlanacak. Gördüğünüz gibi

Aslında Nisan suresinin 58. ayet-i kerimesi de bir farz emri ifade etmektedir. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse burada da bir farz hükmü görüyoruz. Allah'ın emri açıkça yer almış. Ve bu yedinci farz emri olduğu Allah-u Teala'nın sekizincisi Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'a ulaş. Peki Allah-u Teala 9. defa da farz kılmış mı? Evet. Diyor ki Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, farz olduğunu Allah Teala'nın kesin bir şekilde açıkladığını görüyoruz. Dokuzuncu defa farz. Ve Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ecel günü, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet gördünüz. Cunus suresinin 125. ayeti kerimesi nereye davet ediyor Allah Teala? Allah'a davet ediyor. Selam yurduna davet ediyor. Teslim yurduna davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla Allah'ın evliyası olursunuz. Allah'ın evliyası olmak. Bugünün insanına o kadar imkansız bir şey olarak görünüyor ki bu zamanda evliya mı olurmuş diyorlar. Evliyalar diyorlar eskiden varmış. İşte git diyorlar Hacı Bayram Veli'nin türbesine, camine. Orada türbe var. İşte o Hacı Bayram Veli. Ve o evliya. Artık bu zamanda evliya mevliya olmaz diyorlar. Ama siz onlarla konuştuğunuz zaman bilmiyorlar ki karşılarında bir Allah'ın evliyası var. Sevgili kardeşlerim, sakın tevazuunuzu kaybetmeyin. Sizler Allah'ın hayatta olan evliyalarısınız. Geleceğin ışıklarısınız. Gelecekte bütün dinlerin birleştirilmesinde üzerinize dünyanın en önemli vazifeleri yüklenecek. Bütün insanlara anlatacaksınız, anlatacaksınız, anlatacaksınız. Bizim sizlere anlattığımız bu güzellikleri anlatacaksınız. Mutlulukları anlatacaksınız onlara. Allah'ın bütün insanları mutlu olsunlar diye yarattığını sadece anlatmakla kalmayacaksınız. Davranışlarınızla ispat edeceksiniz. Bu mutluluğu
yaşayanlar olarak. İslam bir mutluluktur. Vuslatsa mutlulukların başta gelenlerindendir. Allah'ın zatına ulaşmak vuslat. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz ki Allah Teala 10 defa farz kılmış üzerinize ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı, Allah'a teslim olmayı. Allah Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhunuzu da veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi emreden Allah'ın vasiyetidir. Ahdillahi veya ahdallahi olarak Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. Ahdallahi Allah'ın ahdidir. Yani Allah'ın vasiyeti. Öyleyse ve bi ahdillahi evfu diyorsa Allah Teala, Allah'ın ahdini yerine getirin diyorsa, o zaman bunun birinci adımı, dört adımdan birincisi ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Bu da Allah Teala'nın üç yeminimizi birden üzerimize farz kılması müessesesidir. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala çok açık bir şekilde aynı emri veriyor bize. Ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala, o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Ve Allah misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Üzerinize yükledi. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın vasiyeti ruhunuzu ve çinizi, iki, nefsinizi, üç ve iradenizi Allah'a teslim etmek. İşte ruhunuzun teslimi birinci teslimdir ve en kolay teslimdir. İnsanların bu kadar uzak, erişilmez gördükleri evliyalık müessesesi herkes için 3-4 aylık, biraz daha uzasın 5-6 aylık bir vesiredir. Vuslat son derece kolay bir merhaledir. Hepiniz
buna ehil olarak yaratıldınız. Hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ve çeni Hazreti İbrahim'in hanif dinine doğrult. Bu din kayyum olan dindir. Hanif dini, yani Allah'a teslim olma dini.

0: Ve arkadan teslim olmanın kesin işareti geliyor. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Burada İslam dininin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyor. Nasıl Tevrat'ta dinin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyorsa, nasıl İncil'de dinin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyorsa, Kur'an-ı Kerim'de de İslam'ın hanif dini olduğu kesinlik kazanıyor. Bir tek din var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O din Allah'a teslim olma dinidir. Ve İslam Allah'a teslimin Arapça adıdır. Hanif de Hz. İbrahim'in zamanındaki lisanla gene Allah'a teslimi içeren bir dizayn. Öyleyse vuslat, ruhunuzun Allah'a ulaşması 5-6 ayda gerçekleştirecek olan bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, sizleri Allah'ınızın da tebrik ediyorum ki evvela seçildiniz. Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsanda bulundu. Rahim esasıyla tecellisi gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizdeki ekimeti alması, kalbinize ihbat koyması, kalbinize ulaşarak kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sizi huşu sahibi yapması, sonra mürşidinizi göstermesi ve ona ulaştırması. İşte Allah'ın 10 tane ihsanı. O mürşidinin zatını da görerek ona ulaştığınız zaman önünde diz çöküp tövbe ettiğinizde ilk olay başınızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. O bir nimettir. Sonra kalbinizin mührünü açar Allah Teala. İkinci nimet kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır, siler kalbinizden, yok eder ve kalbinizin içine imanı yazar. Yani karanlıkları, nefsin afetlerini kendisine çekebilen bir çekim gücünün sahibi olan küfür kelimesi, karanlıkların hakim olan küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Yerine Allah'ın nurlarını, özellikle fazılları nefsimizin kalbinde rapt edecek olan, tutacak olan, kendisine yapıştıracak olan, çekecek olan iman kelimesi yazılmıştır kalbinize. Sonra Allah günahlarınızı sevaba çevirmiştir. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. İşte vuslat için asıl olan budur, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması. Siz artık ruhu sıratımızda kim üzerinde olan birisiniz? Ruhunuz Allah'a yola çıktığı andan itibaren. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşma günüdür diyor Allah Teala. Çoğunuz hamdolsun ki hakka ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, Nehir Camiası'nın değerli üyeleri, değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın huzurunda tebrik ediyorum. Bir defa Allah'a henüz ulaşmayanlar, yeniler, sizler de ruhu kendisinden ayrılmış olan Allah'a doğru yola çıkanlarsınız. Bu da bir iftihar vesilesidir. Allah'ın yolunda olmak. İşte ne diyor Nebe 39? İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz etmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. O zaman Allah onun ruhuna meaf olur. Sığınak olur. Sığınağa ulaşan Allah'ın zatı kendisine meaf olan insanlara Allah Teala evvab diyor. Meaba ulaşmış olan. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle buyuruyor Allah Teala: Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olduğunuz cennet bu cennettir. Bütün evvab olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar için ve hafiz olanlar için, başlarının üzerinde bir muhafız taşıyanlar için, başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar için. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başının üzerinde o var. Devrin imamının ruhu. Sizler farklısınız. Sizler o ruhu taşıyorsunuz başınızın üzerinde. Sizler bugünün yarına bağlandığı köprünün gerçek sahiplerisiniz. Sizlerle iftihar ediyorum. Sizlerle huzur içindeyim. Sizler geleceğin teminatısınız. Dinlerini unutmuş olan insanlara, dinlerini, kainatın yegane dinini, Hanif dinini, İslam dinini, Allah'a teslim olma dinini öğretmekle vazifelisiniz. Elinizde şu kainatın en sağlam kitabı var, Kur'an-ı Kerim. O unutulan kitapla her şeyi, onların unuttuğu her şeyi onlara hatırlatacak olan sizlersiniz. Sizler biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i ne kadar alim geçinirlerse geçinsinler, onlar bilmiyorlar. Yedi safhada dizayn edilmiş olan Allah'ın yedi kat cennetinin hangi şartlar içinde elde edileceği konusunda ne yazık ki bir bilgiye sahip değiller. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar mürşide tabi olmazlar. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve bunların hepsine karşıdırlar. Onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmezler. Onlar nefslerini Allah'a teslim etmezler. Onlar irşada ermezler. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve bu yedi safayı hepsini külliyen reddederler. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, hepsi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından ve sahabe tarafından yaşandığı halde, işte şeytan insanları zehirlemiş sevgili kardeşlerim. 14 asırda başlarına öyle bir çorap örmüş ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırarak vuslata ermeyi iblis yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış. Kur'an'dan mı yok etmiş? Hayır, Kur'an'da hepsi mevcut, hamdolsun. Allah'a sonsuz şükürler ederiz ki hepsi Kur'an'da mevcut. İslam'ın bacaklarını kesmekle kalmamış. Fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini, irşada ulaşmayı ve hakka tukatiyi, takvanın sahibi olarak iradeyi Allah'a teslim etmeyi de yok etmeyi başarmış iblis. Ve İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Böylece İslam'ı bir bitkisel hayatın içine atmış iblis. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O bitkisel hayattan İslam'ı çıkaracak olan, yeniden hayata ulaştıracak olan çekirdek, işte o çekirdek sizlersiniz. O çekirdeğin muhtevası içinde şu anda bütün ülkelerde yaşamakta olan Resuller de var. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. Ve biz size Kur'an-ı Kerim'den neyi öğretiyorsak, onlar da aynı şeyleri etraflarındakilere öğretiyorlar. Kainatın tek dininin, Hanif dininin nasıl yaşanacağını gösteriyorlar. İşte gelecekte kainatın tek dini etrafında bütün insanlık toplanacaktır. Sulhu, dünya sulhunu gerçekleştirecek olan bu çekirdektir. Bu çekirdeğin merkezinde ise sizler varsınız. Geleceğin meşaleleri, geleceğin ışıkları, nurları, kalpleri imanla dolu kardeşlerim. Allah hepinizi en güzele ulaştıracak. Çoğunuz birinci merhaleyi aştınız. Ne olur bir insan mürşidine 10 tane ihsanla ulaşırsa, şu olur: 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişi tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk eder. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince ve Allah'a doğru yola çıkar. Birinci katta secde eder. Sadece bir secde yapılır. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılır. Elbiseleri hiç ıslanmadan bir sıvının içinde olur. Nefes alma ihtiyacı söz konusu olmadığı için sıvı başının üzerine kadar yükselir. Ama hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz. Bu ikinci kattır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin içinde secde edilir, namaz kılınır. Üçüncü katla dördüncü katı birbirine bağlayan mihenk menfezinden sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Bir kısmı birinci kattaki secde mahallinde kalmışlardır. Burası açık bir alandır. Bir kısmı ikinci kattaki suvarılma havuzlarında kalmışlardır. Geri kalanlar yükselmişlerdir. Bir kısmı üçüncü kattaki iki katlı mescidin birinci katında ve ikinci katında kalmışlardır. Geri kalanlar yükselmişlerdir. Mihenk merkezinden dördüncü kata, Mescid-i Aksa'nın aslına. Oradan kapıdan içeri uçarak girerek secde edilen iç kesimine geçmişlerdir. Orada secde etmişlerdir. Namaz kılmışlardır. Ve bir kısmı orada kalmıştır. Ön saflar kubbeden yukarıya çıkmıştır. Beşinci gök katına. Orada Mescid-i Haram'ın, yani hacca gittiğiniz zaman devamlı namaz kıldığınız o muhteşem ibadethanenin aslı vardır. Mescid-i Haram'ın aslı. Orada secde edilir. Ön saflar secdenin arkasından kubbeden altıncı kata yükselirler. Altıncı katta bir nurlanma, Allah'ın boyasına boyanma işlemi gerçekleştirilir. Orada Allah-u Teala'nın huzurunda. Aslında altıncı kat daha henüz yedinci kata ulaşmadan evvelki son merhaledir. Orada herkesin derileri 1,5-2 metre genişliğindeki bir nurdan yayılan beyaz, çok açık yeşil, beyaz renkli Nur ışığında deriler çatlar, sonra bu deriler iyileştirilir ve aşağı geri dönülür. Ama bir gün bu derileri çatlayanlardan birininki çatlamaz. İşte o fethe nail olandır. Fetih kapısına ulaşacaktır. Elbiseleri değiştirilir, fetih elbiseleri giydirilir. Eline fetih kılıcı verilir ve kişi fetih kılıcını yukarı çıkarak, yukarı yükselterek, elini fetih kılıcını yukarı kaldırarak kubbeden 7. kata yükselir. 7. katın altın kapısına ulaşır. Orada iki trabzanı birbirine bağlayan altın zincirin, 7 baklılı bir altın zincir üzerine elindeki kılıçla bir defa vurur. Kılıç ikiye ayrılır. Arkadaki altın kapı açılır. Bu kapı zemin kattaki devrin imamının dergahındaki kapıyla aynıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fethe nail olunur. Fetih sahibi olunur. Sizler fethin sahiplerisiniz. Ve kader hocalarına buradan ulaşılır. Sol tarafınız geçmişinizdir. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Geleceğinize dönersiniz. Kader hocalar üzerinden uçarak Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. 7. katın Levh-i Mahfuz'un 2. alemi. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. Ümmül Kitab. Allah Teala hangi nevisine bir kitap vermişse bütün kitaplar oradadır. Ve Allah Teala'nın bu verdiği kitaplar, huzur namazının imamlarına verdiği bu kitapların hepsinin toplamı oradadır. Daha sonra Kudret Denizi'ni göreceksiniz. Daha sonra Makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Daha sonra Divan-ı Salihini göreceksiniz. Daha sonra zikir hücrelerini ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayanların ulaştığı Sitret-ül Müntehayı. Oraya ulaşan ruhunuz Sitret-ül Müntehadan Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacaktır. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman gördüğünüzde ruhunuzu da Allah'ı da göreceksiniz. Ne zaman göreceksiniz? Hakkı tıkatiye takvanın sahibi olduğunuz zaman. Ama yaşadığınız an ondan çok evvel. Görmeden yaşayacaksınız. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra ruhunuzun kaybolduğunu Allah'ın zatında göreceksiniz. İşte Allah'ta ifna oldunuz. Fena fillah oldunuz. Fena, ifna olmak, yok olmak demek. Fi içinde Allah, Allah'ın. Allah'ın zatında ifna oldunuz. Yok oldunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte vuslata böyle nail oldunuz. Yolda olanlar da yakın gelecekte birkaç ayda mutlaka vuslata nail olacaklardır. Şunu unutmamanızı istiyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka zatına ulaştırır. İşte Hud suresinin ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi vuslata ulaşacaklardır, hidayete ereceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte vuslat sahipleri, sizlere sesleniyorum. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını, zincirahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yine kalp kalbe, gönül gönüle bir yeni beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın hepiniz için tek dileği budur. Allah sizden başka bir şey istemez. Sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz insansınız. Kainatın en üstün varlıklarısınız. Kainatta Allah-u Teala'nın canlı ve cansız olarak yarattığı her şey sizler için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın katında en kıymetli mahluk olduğunuzu bilin. Bunun farkında olmanız, şuurunda olmanız son derece önemli bir konudur. Çünkü o zaman Allah'ın katında bir kıymetiniz olduğunu ve buna layık olmak gerektiğini düşünürsünüz. Unutmayın. Allah herkesin layık ol, herkesin mutlu olmasını ister ama mutluluğa sadece ona layık olanlar ulaşabilir. Ve liyakat son derece kolay bir olay. Allah'ın mutluluğunda mutluluklardan mutluluk seçin sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ne istiyorsunuz? Cennet saadeti mi? Sadece bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz. Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, hadi canım sen ne dersiniz? Öyle dediğinizi kabul edelim. Ama böyle diyenler, ne söyleyeceğimizi bilmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Allah'ı tanımayanlardır. Öyleyse başlangıçta herkes Allah-u Teala'yı tanımaz, bilmez. Allah'ın kendisine ne kadar büyük şeyler vermek istediğinden haberi bile yoktur. Kaderin bir unsuru olarak doğmuştur kişi, yaşıyordur. Ama şuurunda değildir Allah. Acaba kendisine nasıl bakıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size her zaman en sevecen standartlarda bakar. Söylediğim gibi Allah Teala'nın sadece bir tek muradı vardır hepinizden. Sadece o sizin mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir şey istemez. Peki ama diyeceksiniz ki iyi de Allah Teala bizden namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, hacca gitmemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor, daha nelerde neler istiyor. Sevgili kardeşlerim, hayır, Allah-u Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Siz mutluluk yolunda adımlarınızı atmaya başlayınca Allah'ın diğer istediklerini siz kendiniz yapmak isteyeceksiniz. İçinizden onları gerçekleştirmek gelecek. Niçin onları insanlara emretmiş biliyor musunuz? O emirlerin hepsi vasıta emirlerdir. Sizin mutluluğa ulaşmanızın vasıtaları. Onları yaptıkça derecat kazanırsınız diye. Allah Teala bir şeyi daha ispat etmek istiyor size. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz,
1: O zaman sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerin doyulmaz zevkler olduğunu kendiniz göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İbadetler size zor gelmeyecek. Onları bir angarya olarak, üzerinize hiç istemediğiniz halde yüklenen bir yük olarak göremeyeceğiniz bir güne ulaşacaksınız. Tam tersine Allah ne kadar güzel ibadetler nasip etmiş. Meğer namaz kılmak bir zevkmiş, zikir yapmak bir zevkmiş diye düşüneceksiniz ileride. Düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Zikir yapıyorsunuz. Ama bütün kainat önünüzde açık, duvarlar falan yok olmuş. Allah Teala size Adem'den kainatı gösteriyor. İnsan vücudu şeklinde bir kainat. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bütün sırlar onun. Ve biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğini derhal işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye öyle büyük yardımlarda bulunur ki, ihsanlarda bulunur ki o insan, o kişi namaz kılmayı seven birisi olmuştur. Oruç tutmayı seven birisi olmuştur. Zekat vermeyi seven birisi olmuştur. Zikir yapmayı seven birisi olmuştur. İbadetlerin için bir yük değil, bir zevk olmaktadır. Öyleyse o Allah size ibadetleri zevk haline getirecek bir güzellikler manzumesini yaşatır. O zaman görürsünüz ki bütün ibadetler meğer doyulmaz zevklermiş. Öyleyse niçin yaratmış ibadetleri? O ibadetin zevkini yaşayasınız diye. Sevgili kardeşlerim, namaz kılıyorsunuz. Ne diyorum size? Diyorum ki namaz kılarken sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini ve ayaklarınızdan, dizlerinizden, göğsünüzden başınıza doğru yükseldiğini, ellerinizden kollarınıza, kollarınızdan omuzlarınıza, oradan da gene başınızın üzerinden yükseldiğini hissedeceksiniz bir şeylerin. Hissetmeye çalışın. Onun o yükselenin sizden ayrıldığını, sonsuzlukta Allah'a ulaştığını düşünün. Orada kaldığını düşünün. Namazınızı kılmaya devam edin. Zikrinizi yapmaya devam edin. Sonra da onun tekrar geri döndüğünü, başınızdan vücudunuza girdiğini, göğsünüzü, omuzlarınızı, kollarınızı, ellerinizi ve bütün vücudunuzu ayaklarınıza kadar uzanarak kapladığını yeniden düşünün. Zaten sizdeydi, sizden Allah'a gitmişti, tekrar geri geldi. İşte namaz kılarken bunu birkaç defa yapacaksınız. Bunun bir doyulmaz zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Bunun adı kanitin olmak. Neden Allah Teala size namaz kıldırıyor? Namaz kılarken kanitin olabilir. Bu büyük zevki yaşayabilirsiniz diye. Demek ki sizden bir şeylerin Allah'a gitmesi söz konusu mümkün. Allah'ta kalması mümkün. Sonra geri dönüp tekrar sizde Allah'tan geri gelerek tekrar sizde olması mümkün. Bunu hissetmeye çalışın sevgili kardeşlerim. O zaman namazın ne kadar büyük bir zevk olduğunu göreceksiniz. Allah Teala kalp gözünüzü açtığı zaman öyle doyulmaz şeyler göreceksiniz ki göğün 7 katını size birer birer gösterecek daimi zikre ulaştığınız zaman. Ondan evvel de gösterir. Göğün 7 katını göstermez ama çok şeyler gösterir. Her Allah'ın size gösterdiği şeyde Allah'ın verdiği bu fizik ötesi nimet için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Yerlere sığmazsınız. İçiniz içinize sığmaz. Mutluluktan uçarsınız. Ve o şeytanla işbirliği edip de transandantal meditasyon yapanları, şeytani işlemler, büyüler, şüddamlar yapanları, onlara acıyarak hatırlarsınız. Zavallı insanlar dersiniz. Allah'la böylesine dost olmak varken, Allah'ın bu kadar yakın olmak varken, kalbini bütün insanlara açmak, kovanım yağma olsun demek varken, bu zavallı insanları şeytan nasıl bir standart içinde kandırıyor, cinleri insanlara musallat ediyorlar, insanlara büyüler yapıyorlar, olmadık zulüm işleniyor dünya üzerinde, her gün sonsuz sayıda. İşte bunun arkasında sadece Allah'tan uzak olmak var sevgili kardeşlerim. Biz size Allah'a yakın olmanın standartlarını öğretmekle vazifeliyiz. Bu yaşamın adı İslam'dır, tasavvuftur, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir bu. Bütün kainatın yegane dini. İslam teslim kelimesinden geliyor. Allah'a ruhunuzu ve içinizi yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslimle mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın sizden aldığı yemin, misak ve ahd ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceğinize dairdir. Ama Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi iradenizi de ister. Onu da teslim etmenizi ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir gün boşuna yaratılmamış olduğunuzu hissedeceksiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Boşuna yaratılmadığınız için Allah'ın sizi yaratmaktan bir muradı olduğu için. İşte o murat Allah'a teslim olmanızdır. Teslim oldukça mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ben şimdi size samimiyetle bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer tasavvufun dışındaysanız bu mümkün değildir ki. Hiç kimse mutlu olamaz. Neden mutlu olamaz? Çünkü o kişi yapacağı her şeyi kendi iradesiyle yapmaktadır. Akıl ve irade ise şeytanın devamlı telkini altındadır. Sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İptilalar, isyan, bütün çirkinlikler 19 grup afet olarak nefsinizin kalbinde gelmiş, yuvalanmış. Bütün insanlar kulvara böyle çıkarlar. Eşitlik sağlanmıştır. Nasıl bir eşitlik? Ruhunuz var, nefsiniz var, fizik vücudunuz var. Nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doludur. Yani Allah neyi emretmişse sizin mutluluğunuz için emretmiştir. Nefsinizin afetleri katiyen onları yapmak istemezler. Allah neyi yasak etmişse gene sizin mutlu olmanız için onları yasak etmiştir. Nefsinizin afetleri o yasak edilen fiilleri mutlaka işlemek isterler. Çünkü afetler buna göre dizayn edilmiştir. Yetmez, şeytan vücudunuzdaki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Sadece afetlere tesir edebilir. Dikkat edin, sadece afetlerle mücehiz değilsiniz. Nefsiniz afetlerle dolu %100 ama bir de ruhunuz var. Nefsiniz şeytanın tesir sahasında. Ama ruhunuz Allah'ın. Öyleyse nefsinizde ne kadar afet varsa ruhunuzun da o kadar haslet var. İki kuvvet dengede olarak hayata başlarsınız. Şöyle bir tarif vereyim size. Diyelim ki nefsinizin afetlerinin her afet için ortalama puanı 10 puan. 19 tane afet var olduğuna göre nefsinizin kalbinde bunların toplam puanı 190 puan edecek. Ruhunuzda da 19 tane haslet var. Onların da toplam puanı 10'ar puandan 190 puan edecek. Yani herkesin nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri toplamı 380 puan edecek. 190-190, 380 puan edecek. Hiç kimse de bu rakam farklı değildir. Allah'ın kainatı eşitlik statüsü içinde yarattığı bir vaka, insan da eşitlik statüsü içinde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri 190 puansa ruhunuzun hasletleri de 190 puandır. Eşitlik mutlak olarak sağlanmıştır. Öyleyse nasıl oluyor da insanlar değişik karakterlerde oluyorlar? Afetlerin dağılımı bütün insanlarda farklılık gösterir. 190 puan yerine 190 milyon puan deyin, gene 380 milyon puanla eşitlik sağlanır. Detay olsun diye söylüyorum burasını. O zaman her insanın gene 380 milyon puanı tamamlayıcı bir nefs afetleri ve ruh hasletleri toplamı her zaman vardır. Ama kalbinde 3 puan ya da 3 milyon puan isyan olan bir kişi, nefsinin kalbinde 3 milyon puan isyan varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 17 milyon puan itaat vardır. O kişinin nefsinin kalbinde 9 puan veya 9 milyon puan nefret varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 11 milyon puan veya 11 puan sevgi vardır. Toplam daima 20'ye müncer olur. Hesabı kolaylaştırmak için 10 puan üzerinden yürüdük. Öyleyse ne kadar negatif faktör varsa nefsinizin kalbinde doğuşunuzdan itibaren, ruhunuzun kalbinde de o kadar pozitif faktör var. Eşitlik %100 sağlanmıştır. Eşit şartlar içinde kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ya ömrünüz boyunca şeytanın maskarası olursunuz, şeytan ömrünüz boyunca size hiç çaktırmadan beyninizi yıkar ve size sadece kötü olan şeyleri güzel göstermeyi başarır. Allah neyi emretmişse onları kötü göstermeye çalışır. Onları yapanları

Nasıl? Hakimiyet alanı sadece nefsinizin afetleriyse ve nefsinizin afetlerini yok edebilecek olan reçeteyi Allah size vermişse, o zaman şeytanın hakimiyetini her geçen gün sıfıra doğru indirmek hepinizin elindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben ona gerekli bütün işlemleri yaparım diyor Allah Teala bu kişiyi. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennetimi mutlaka sahibi kılarım diyor. Sonra da onu adım adım daha üst cennetlere çıkarırım. Eğittikçe, ona güzellikleri yerleştirdikçe o kişi daha çok, daha çok, daha çok dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Cennet saadeti ise her geçen gün biraz daha üst cennetlere doğru yükselecektir. Ya kişi ömrü boyunca Allah'ın bütün onu mutlu etmek için koyduğu talepleri elinin tersiyle iter, kendini şeytana teslim eder ve hayatı boyunca hem kendi mutsuz olur hem de etrafındaki insanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta iblis var, yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Allah-u Teala'nın bir reçetesi var. Nefsinizin afetlerini sıfırlamak sizin elinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür. Cennetin mutlak sahibi oldunuz ama dünya saadetiniz öyle bir şey yok. Şeytanın size güzel gösterdiği şeyleri güzel zannetmeye devam ediyorsunuz. Allah'ın güzel olarak tariflerinde kötü olarak değerlendiriyorsunuz henüz. Çünkü kavramlar konusunda hiçbir bilginin sahibi değilsiniz. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir ederek Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlıyor. Neyi yasak etmişse onları da size özellikle yaptırmak istiyor ve yapıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyi. Herkes içiyor. Neyi yasak etmiş? Kumar oynamayı. Herkes oynuyor. Allah Teala başkalarını aldatmayı yasak etmiş. Herkes aldatıyor. Borcuna sadık olmayı emretmiş. Hiç kimse borcuna sadık değil. Dünya bir bataklık olmuş ki insanları mutsuz etmek için bütün şartlar hazır. Güzellikler adına her şey yok olmuş. Allah bir de emirler vermiş. Namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zikir yap diyor vesaire. İnsanlar da bunları hiç yapmıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki Allah'ın emirleri yapılmıyor. Yasak ettiği fiiller de işleniyor ve teşvik ediliyor. Öyleyse dikkat edin. Böyle bir ortamda sadece nefsinizin afetlerinin asıl ifadesiyle şeytanın esirisiniz. Şeytan hiçbirinizin mutluluğunu istemez. Açık bir şekilde söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin dediği zaman biliyorsunuz ki şeytan secde etmemişti Adem Aleyhisselam'ı. Allah Teala da onu huzurundan kovdu. Cennetten de kovdu. Cehennemde sonsuza kadar cezalandırılacağını da kesinleştirdi. İblis bunun üzerine dedi ki Allah Teala'ya ya Rabbi beni kıyamete kadar yaşat. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini senin yolundan saptıracağım. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından
onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına

mani olacağım, onların dalalete kalmasına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, bugüne kadar bana verdiğin ilmi ledunu geri almazsan, o zaman bil ki kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Muradı ne? Muradı son derece açık. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturup insanları sırat-ı müstakime ulaştırmamak. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizde 19 tane afetle hayata gelirsiniz. 19 afetler nefsinizin kalbi %100 doludur. Ruhunuz da 19 tane hasletle doludur. Eşitlik sağlanmıştır. Dengede bir şekilde hayata başlarsınız. Bu dengede şeytan 1-0 galiptir. Neden? Çünkü Allah'a açılması gereken bütün kapılar kapalıdır. Şeytana açılan bütün kapılar da açık. Allah'ın nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesine yarayan kapısı, nur kapısı mühürlüdür. Zikir yapsanız da oradan kalbinizin içine nurların girmesi mümkün değildir. Yetmez. Göğsünüzden kalbinize yol açılmamıştır. Öyleyse zikir yapsanız da Allah'tan gelecek olan rahmet ve faz partikülleri, nurları göğsünüze kadar gelecektir. Yol açılmadığı için tekrar Allah'a geri dönecektir. Gözlerinizde hicab-ı mestûre var. İrşad makamını alelade insanlardan ayırt edemezsiniz. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının söylediklerini anlayamazsınız. Manasına varamazsınız. Kalbinizde ekinnet var. Manasına varamamanız bir tarafa, idrak etmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. İrşad makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey negatif. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın bütün kapıları kapalıdır, duvar gibidir. Hiçbir talebinize pozitif cevap vermezler. İşte bütün bu kapalı kapıları açacak olan sihirli anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi canım sen de olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Bir tek dilekle insan cennete mi girermiş diyorsunuz? Bir tek dilekle Allah-u Teala'nın bütün kapalı kapıları açılır mıymış diyorsunuz? Evet, hepsi de mışmış. Hepsi de açılırmış, olurmuş, bitermiş. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ne yapıyorsunuz? Böyle bir dileği söylediğiniz zaman Allah Teala onu anında işitiyor, biliyor ve görüyor. Kumandayı o alıyor öyle. Sevgili kardeşlerim, eğer beni ilk defa dinliyorsanız, hadi itiraf edin mutsuz olduğunuzu. Belki etrafa cekat atarsınız. Ben zaten mutluyum dersiniz. Ama suallerimize pozitif cevap veremezsiniz. Mutlu musunuz diye sorarız size. İç dünyanızda mutlu musunuz? Hiç huzursuz olduğunuz zaman olmuyor mu? Bunca şikayet, bunca dua niçin bize ulaşıyor sevgili kardeşlerim? Ki bunlar tasavvufun içindeki kardeşlerimiz. Tasavvufun dışındayken bunların bin beteri dertleri vardı. Sevgili kardeşlerim, eğer
bir toplumsunuz. Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yeseketi her fiili işleyen, bunun da eşyanın tabiatına çok uygun kabul edildiği bir ortamda neşvi nema bulmuşsanız, aklınız böyle bir ortamda şuurlanmışsa, Allah'ın bütün yasaklarını işlemekte bir sakınca görmüyorsunuz, öyle değil mi? Ama arkasından da hep huzursuz oluyorsunuz. İnsanların kalbini kırmak, başlangıçta size bir zevk miymiş gibi geliyor. Bir takım insanları işletiyorsunuz mesela. Onlarla alay ediyorsunuz. Bundan da zevk alıyorsunuz. Sonra düşündüğünüz zaman bir huzursuzluk kaplıyor içinizi. İnsanlar size kötülük etti diye siz de onlara kötülük ediyorsunuz. Ve her kötülüğünüzden sonra da huzursuz oluyorsunuz. Şeytan sizi devamlı kandırıyor başka insanlara kötü davranmanız için. Elinde çok kuvvetli bir koz var. Çünkü etrafınızdaki insanlar da size karşı kötü davranıyorlar. Böylece devamlı bir keşmekeşin içinde, devamlı bir kavganın içinde yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman kontrolü Allah ele alacaktır. Şimdi siz, mutsuz olan kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Siz, kendi aklınızla ve kendi iradenizle bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorsunuz. Ve aklınızın size gösterdiği yolu çizen Allah'tır. Ama o yolu değiştirip sizi zulmani istikamete teçhiz eden, Allah'ın yasaklarını size yaptıran, emirlerini yaptırmayan ise şeytandır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın sultasından kurtaramazsınız kendinizi. Neden kurtaramazsınız? Madde bir, onu tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi, devamlı Allah'ın söylediklerini, emirlerini yapmanızı ister. Namaz kılmanızı ister. Başka insanlara güzel davranmasını ister. Davranmanızı ister. Başka insanların kalbini kırmamanızı ister. Zikir yapmanızı ister. Allah'ın evliyası olmanızı ister. Allah'ın dostu olmanızı ister. Kalp gözünüzün açılmasını ister, kalp kulağınızın açılmasını ister, bütün güzellikleri ister. Bir ses böyle. Ama bir başka ses daha var. Sizi dünyanın binbir türlü hilesine çağırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı ister. İşte bu ikinci sesi kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Bilirsiniz ki sessiz bir sesle düşünürsünüz. İblis o sessiz sesinizi taklit ederek kendi düşüncenizmiş gibi size ona ait olan düşünceleri yutturur. Çok rahat bir şekilde bunu herkesin üzerinde başarıyla yürütür. Çünkü sizlere şeytanı hiç kimse tanıtmadı. Aslında şeytanı hemen tanıyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah neyi emretmişse onu zaten biliyorsunuz. Ne zaman içinizdeki bir ses size Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı emrediyorsa, bilin ki o sizin düşünceniz değildir. O iblisin sesidir. Ve iblis sizi bütün güzelliklerden ayırmak ve Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemenizi ister. Öyleyse o sesi tanıyın. O ses bir kılavuzdur. Eğer ona rağm olursanız sizi mutlaka cehenneme götürecek olan, ama o ne derse
onun tersini yaparsanız sizi mutlaka cennete götürecek olan bir kılavuzdur. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünya değil, şu kainat üzerinde bizim gibi binlerce başka gezegende hayat var. İnsanlar yaşıyor. Şu kainat üzerinde iblisin, şeytanların tesir edemediği hiçbir insan mevcut olmamıştır. Herkes başlangıçta şeytanı tanıyıncaya kadar, hilelerini tespit edinceye kadar şeytana devamlı aldanmıştır. Çünkü zannetmektedir ki kendi düşüncesi böyle olmasını istiyor ve kişi kendi düşüncesiyle onu yaptığını zannediyor. Bütün negatif faktörler, Allah'ın yasak ettiği fiilleri kendi düşüncesiyle işlediğini, emrettiği şeyleri kendi düşüncesiyle yapmadığını zannediyor. Şeytan bütün insanlarda bu zehabı uyandırmakta kainattaki en usta varlıktır. Son derece zekidir. Bütün zekasını sizi mahvetmekte kullanır. Mahvetmekten muradımız ne? Mutsuzluk sadece sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutsuz olursunuz, kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde kalırsınız. Oysa ki Allah sizi şu dünyada mutlu olun diye yaratmış. Kıyametten sonra da mutlaka cennete girmeniz için. Şartları da öylesine kolaylaştırmış ki inanılır gibi değil. Diyorum ki size, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala sizi cennetine çağırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona birinci kat cenneti garanti ediyor. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Dilediniz, Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda harekete geçer. Gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizdeki ekinleti çıkarması, yerine ifat koyması, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma geçirmesi, bir iki dakikanın içinde hemen gerçekleşir. Sonra mı? Sizi mürşidinize ulaştırır, kalbinizin mührünü açar, kalbinizin içinde mevcut olan küfür kelimesini oradan alır, dışarı çıkarır ve kalbinizin içine imanı yazar. Bütün bunları yapan Allah niçin yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kim dilerse Allah'ın garantisi var, Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ama muradımız sizlere sadece cennet saadetini, en alt kattaki cenneti yaşatmak değil, sizleri Allah'ın evliyası yapmak üzere teçhiz etmek. Allah'ın hedefi o. Bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir toplumdaki hepsi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyorlardı. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorlardı. Böylece bütün insanlar birbirinin kardeşiydi. Bütün insanlar birbirinin yardımcısıydı. Kimse kimseyi aldatmıyordu. Herkes başkasına yardım etmek için bütün gücünü kullanıyordu. Ve başka insanlara huzur vermenin, onları mutlu etmenin o sonsuz saadetini yaşıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, meseleyi çözdünüz. Allah-u Teala size içinizdeki sesleri tanıtacaktır. Bu şeytanın sesi diyecektir. Bu da Allah'ın sesi diyecektir. Ruhunuz kanalıyla size ulaşır. Bir gün Allah ile konuşmaya başlayacaksınız. O zaman
Allah'ın sessiz sesini işiteceksiniz. Sizin sessiz sesinize çok benzer. Ama hissettirir ki o Allah'tır. Dışarıdan bir kuvvetin sizi ansızın şiddetle sarsması cezme adını alır. O Allah'tır. Delediği anda varlığını hissettirmek için sizi şiddetle sarsar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün de bizim kardeşlerimiz cezbeliler. Şu dünyada birçok insan için mutluluk şu dünyada zengin olmaktır. Öyle olacaklarını zannederler. Zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve Allah'tan duaları var. Derler ki ya Rabbi bana para ver. Helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de ben bunu nasıl harcayacaksam bana karışma. Ben dilediğim gibi gönlüm ne istiyorsa, nefsim ne istiyorsa onu yapayım bu parayla. Ben o zaman mutlu olurum. Böyle düşünen insanların hiçbirisi mutlu olamamış ve hep paranın arkasından mutluluğu ömür boyu araya araya onun hiçbir açıdan yakalanmasına ait olan sonuca ulaşamadan şu dünyayı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Sevgili kardeşlerim, dünyada çok zengin insan yaşadı. Şu anda da yaşıyor. Onlara dikkatle bakın. Mutlular mı? Ama sizin aranızdan mutlu olan çok insan var. Neden? Çünkü sizi yaratan Allah mutlu olasınız diye yaratmış. Sizi hanif fıtratıyla, yani İslam fıtratıyla yaratmış. Mutluluğa hazır olarak yaratmış. Yapınızı ona göre dizayn etmiş. Ve sadece hanif dinini, kainatın tek dinini Hazreti Musa zamanında, Hazreti İsa zamanında, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve bütün peygamberler zamanında yaşanan tek dini sizin için yaratmış. İki tane din hiç olmamış. Hep aynı din, tek din. Allah'a teslim olma dini. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından
devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Hep başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı.
Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilvani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilvani kapının üzerinde tutar. Zilvani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire.
Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından.
mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarıyla, Allah-u Teala'dan niyazımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bütün mutluluklar üzerinizde olsun.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlıyor musunuz? Unutmayın, şeytan sizden daha güçlü bir mağlup değildir. Siz ondan üstünsünüz. Her zaman ona galebe çalarsınız. Çünkü Allah sizinle beraber. Hiçbir zaman şeytandan yana olmaz. Kesinlikle bunu bilmenizi istiyorum. Şeytan sizin de Allah'ın da düşmanıdır. Ve hiçbir zaman Allah Teala sizi bırakmaz. Siz ona sarıldığınız takdirde.
1: Şeytan. Ezine enam çareyim gayrı mazlub yareyim ve reza amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, ve dinleyenler. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah Teala biliyorsunuz ki insanoğlunu kainatın en değerli mahluku olarak yarattı. İnsana insanın başka diğer bütün mahlukatın secde etmesinin arkasında bu büyük vaka var. Ayrıca insanoğlu Allah'a ulaşabilecek olan bir vücuda sahip olan kainattaki tek canlı. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahluklarıyla Allah arasında bir köprüdür. Çünkü Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk olduğunuzu hepiniz bilmelisiniz. Bunu bir ferahlık vasıtası olarak düşünmelisiniz. Ve hepiniz için insan olmak Allah'ın katındaki en değerli mahluk olmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynı Allah Teala oluşturuyor.